0: külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bir senedir muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
1: Ya eyyühennas ema testahyun tecma'une ma la te'külün ve tebnune ma la ta'murun ve te'melune ma la tüdrikün ela testahyune min zalik sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Dersimizin ilk hadisi şerifi öyle bir hadisi şerif ki muhterem kardeşlerim, dinledikten sonra oturup elimizi yüzümüze kapayıp ağlayıp ağlayıp camiyi terk etmemiz lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kızı Ümmül Velid'in rivayet ettiğine göre radıyallahu anhuma şöyle buyurmuş: Ya eyyühennas, ey insanlar, ema testahyun, utanmaz mısınız? Utanmıyor musunuz? Arlanmıyor musunuz? Haya duymuyor musunuz? Galiba onun üzerine demişler ki, Femaza ya Resulallah, niye bu böyle hitabınız ya Resulallah diye sormuşlar ki, şerhde öyle diyor. Bir başka rivayette de, ema testahyun minallahi teala, Allah-u Teala'dan utanmaz mısınız diye o rivayette varmış. Kalu ve mazdake ya Resulallah, bu neden ya Resulallah diye sormuşlar. Neyin nesi bu hitabın aslı esası, sebebi nedir diye anlamak istemişler tabi. Yürekleri ağızlarına gelmiştir muhakkak o hitabı duyunca, beyinlerinden vurulmuşa dönmüşlerdir ve sebebini anlamak istemişlerdir. Onun için sormuşlardır muhakkak. Efendimiz devamen buyuruyor ki, tecmaune ma la te'külün, yiyemeyeceğiniz kadarını topluyorsunuz, biriktiriyorsunuz, topluyorsunuz, ihtiyacınızdan fazla. Boyuna topla, Rabbena hep bana, Rabbena hep bana, efendim haftanın kaç günü efendim para kazanacağım, efendim bilmem yiyecek bulacağım filan diye hepimizin hali yani, bize hitap bu. Ya eyyühennas dediğine göre biz de insansak bize de hitap, hepimize hitap. Demek ki yiyecek kadar toplamakta neyse ne bir mazeret var da yemeyeceğinizi niye topluyorsunuz? Niye, ne bu böyle depo etmek boyuna? Tecmaune ma la te'külün ve tebnune ma la ta'murun, içinde ömür sürmeyeceğiniz, oturmayacağınız binaları yapıyorsunuz. Boyuna yapıyorsunuz. Boyuna binalar, köşkler, şunlar bunlar. Sanki içinde ebedi kalacak mısınız? Girebilecek misiniz? Duyuyoruz ki adam öyle bir köşk yaptırmış, öyle bir köşk yaptırmış, unuttum. Seneler önce söylemişlerdi. Ankara'daydım o zaman. O zaman ismi de hatırımdaydı, şu anda hatırımda yok. Öyle güzel bir köşkmüş ki dillere desen olmuş. Hah, bitti, az kaldı, tamam. Bahçesi güzel, havuzu güzel, balkonu şahane. Bitmiş, adam ölmüş. Bitmiş, adam ölmüş. Yani Allah nasip etmemiş. İçine girmeyi nasip etmemiş. İsmini unuttum yani. Hikaye değil, kitapta okunmuş, rivayet değil. Bunu böyle söylediler. Yani olmuş, diyelim ki 10 sene içinde olmuş bir hadise bu. Ekseriye böyle olabiliyor. Velev bina ettiğinin içine insan girmiş bile olsa ebedi mi kalacak? Hadisi yarım bırakıp da hatıra gelen şeyleri söylemek icap ediyor. Eski hükümdarlardan bir tanesi bir dervişe gel demiş, sana bir şey göstereceğim. Koluna girmiş. Almış beraberinde, götürmüş, yaptırdığı sarayı göstermiş. Odalarını gezdirmiş, bahçelerini gezdirmiş, havuzlarını gezdirmiş, balkonlarını, efendim şahane manzarasını vesairesini. Nasıl buldun bakalım diye sormuş. Karşısındaki adam fukara ama derviş, Allah'tan korkan insan. Celle Celaluhu, Allah'tan korkan insan, efendim hakkı söylemekle vazifeli insan, arif insan, kamil insan. Demiş ki, yazık etmişsin kendine. Bunu burada yapacağına ahirette bir köşk yapsaydın ya. Yani hepimize hitap bu. Ben onun için hiç çekinmeden söylüyorum. Hiç birbirimizden farkımız yok yani. Allah bizi affetsin. Allah bizi lütfuyla ıslah eylesin. Keremiyle bizi doğru yola hidayet eylesin. Bunu burada yapacağını ahirette yapsaydın ya, sen bunun şimdi hepsinin hesabını soracaklar sana. Cevabını nasıl vereceksin? Sana iki gözlü ev yetmez miydi demiş. Neler demişse artık uzun boylu nasihat etmiş ona. Yani ağzının tadını kaçırttırmış. O istiyor ki aman pek güzel olmuş, manzarası şahane, güle güle oturun, Allah ömürler versin efendim, sağ olun, var olun, işte inşallah eviniz

saadet hane olsun, devlet hane olsun, köşkünüz efendim payidar olsun, Allah size uzun ömürler versin. Ümmetle biz böyle deriz, öyle diyoruz. Yani gittiğimiz yerde maşallah güzelmiş diyoruz, güle güle oturun diyoruz hep. Ama Efendimiz bak ne demiş, hem de o zaman öyle bir şey ki, öyle bir devir ki, Abdullah İbni Ömer, yine bu Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anhuma, çitinin duvarını çamurla sıvıyormuş. İçerisi görünmesin diye Allah-u Alem. İçerisi görünmesin. Peygamber Efendimiz oradan geçerken selam vermiş. Ne yapıyorsun ya Abdullah? İşte bir çit var, onun içi görünmesin diye böyle çamurla sıvıyorum. Demiş ki el emru eyserü min zâlike. Memnun kalmamış Efendimiz. Onun yaptığı işten memnun kalmamış. Bunu yapacağına efendim ilimle meşgul olsan, efendim dini yaymakla meşgul olsan, efendim bir gün gelir efendim kıyamet kopuverir, başına geliverir, ölüverirsin efendim, ne diye bununla uğraşıyorsun gibi onu bile çok görmüş. Birisi şöyle mescit, tabii ne kadar kumluk, hurma direklerini dikmişler, üstüne hurma dallarını çatmışlar gölgelik olsun diye, sıcak böyle güneş vurmasın diye. Şimdiki mescit gibi de değil, öyle bir yer gölgelik, kumluk bir yer. Otururken şöyle bir bakmış, o mescidin ötesinde bir yüksek bina görmüş. Bu bina kimin? Demişler ki filancanın. O şahıs biraz sonra gelmiş, selam vermiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Efendimiz selamını almamış. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de emrediliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ huyyitum bitahiyyetin fehayyu bi ahsene minha evrudduha. Yani selam verilince cevap vermek lazım. Ama Efendimiz onu öğretmek için ve kendisi peygamber olduğundan ve Allah'ın efendim ilhamıyla, vahyiyle hareket etmiş olduğundan selam vermemiş. Selamını almamış. Selam vermek değil. O selamu aleyke ya Resulallah diyor. Efendimiz hiç selam vermiyor. O şahıs da birden bir toparlanmış. Edepli insanlar, saygılı insanlar, zarif insanlar. Gitmiş etraftan soruşturmuş, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine selam verdim, mübarek selamımı almadı. Acaba benim kabahatim nedir, sizin bir bilginiz var mı diye sormuş. Demişler ki bir kusurunu bilmiyoruz biz ama sen gelmezden önce Efendimiz senin binanı gördü, şöyle başını kaldırınca mescidin dışında biraz yüksekçe bir bina olarak senin binanı görünce bu bina kime aittir diye sordu. Biz de senin binan olduğunu söyledik. O kadar bir şey biliyoruz. Belki bununla ilgilidir. Adam mescitten çıkmış mübarek, gitmiş derhal yaptığı efendim ikinci katı sökmüş, binasını indirmiş, ondan sonra yıkmış yani. Ondan sonra gelmiş Resulullah Efendimiz'e selam vermiş, Efendimiz'e selamını almış. Yani nerede bizim şimdiki gökdelenler, saraylar, villalar, yalılar, efendim, odalar, salonlar, salomenceler, efendim, nerede o mübareklerin başlarını sokacakları yerler? Oda bile yok, taksimatı bile yok içinde, su bile yok. Hiçbir konfor yok. Ona bile razı gelmemiş Efendimiz. Biz şimdi bir yazlık, bir kışlık. İstanbul'dan Tekirdağ'a kadar. Yalova'dan Erdek'e kadar. Daha bilmediğimiz öbür taraflara kadar. Çanakkale'den Bodrum'a, Marmaris'e, Antalya'ya, Kemer'e, Alanya'ya, Mersin'e, Erdemli'ye, İskenderun'a kadar bütün sahilleri, milyarları gömmüşüz. Milyarları sahillere gömmüşüz, gömmüşüz, gömmüşüz. Binalar yapmışız. Bir ay tatil yapmak için konforluk siteler yapmışız. Lüks lüks binalar yapmışız. Bana inanmazsanız bir otobüse binin, Tekirdağ'a giderken deniz tarafında oturacaksınız yalnız. Otobüsün sol tarafında oturacaksınız. Şöyle başınızı denize doğru çevirip bakarak öyle gidin. Görün bakalım. Efendim o kasabaları, o şeyleri, efendim sahil sitelerini, hallerini görün. Yazın geçemezsiniz. Bu millette para var. Her şey var bu millette. Fakir millet. Yalan. Vallahi de billahi de yalan. Ve te'melûne mâ lâ tüdrikûn. Ulaşamayacağınız şeyleri ümit ediyorsunuz. Umut bağlıyorsunuz ona. Tûl-i emel sahibisiniz.
nerede onlara ulaşmak, onları

Varsa 1 milyonunu vereceksin. 39 milyonun gene sana kalacak. Allah rızası için vereceksin. Sonra verdiğinin de 10 misli ecri var, sevabı var. Ve ayrıca verdiğini de Allah daha fazlasıyla sana geri vereceğini de bildiriyor. Sonra efendim malının efendim bereketleneceğini, ahirette de sevap veriyor. Bu işin daha karlı olduğu muhakkak. Bunu bu kadar garantilediği halde insanlar malının zekatını bile vermiyor. Malının zekatını vermeyen insan pintidir, cimridir, nekestir, efendim bahildir, pahaldır, efendim o adamda hayır gelmez. Halbuki zekat muhterem kardeşlerim hayırın alt çizgisidir, asgari çizgisidir, farz olanıdır, fazilet olanı değildir. Fazilet olanı zekat olsaydı Ebu Bekir Sıddık Efendimiz efendim nesi varsa Peygamber Efendimiz'e verip de emrine tahsis eleyip de namehrem yerlerini korumak için hasıra sarılmazdı. Demek ki Allah yolunda çoğunu vermek de var. Ama onun için sıddık olmak lazım. Sıddık olmayanlar o zaman ne olur? Depocu olur. Depo memuru olur. Depo et bakalım, depo et bakalım, biriktir bakalım, biriktir bakalım, biriktir bakalım. Diyor ki Peygamber Efendimiz, siz malınızı, varisinizin malını kendi malınızdan daha çok seviyorsunuz. Var mı kendi malını varisinden daha çok seven? Diyorlar ki, anlayamadık demek istiyorlar yani. Bu nasıl şey? Herkes kendi malını daha çok sever. Hayır. Senin tasadduk edip hayır yaptığın mal ahirette senin hesabına yazıldığı için o senindir. Cimrilik yapıp da tutup da efendim mirasçılara kalan mal da mirasçının malıdır. Siz mirasçıların mallarını bekliyorsunuz. Başında nöbetçi. Mirasçılar size teşekkürname yazması lazım. Teşekkür de etmezler, rahmet de okumazlar. İyi bizim malları iyi beklemişsin. Efendim bak ne kadar şey bize bıraktın. Oh ben de bedavadan bunları efendim istediğim gibi harcarım diyecek demesi lazım. Onu da demiyorlar tabii. Bu hadisi bir kere daha böyle okuyayım. Ey insanlar! Utanmaz mısınız? Yiyemeyeceğiniz kadarını topluyorsunuz. Ömür süremeyeceğiniz kadarını bina ediyorsunuz. Elde edemeyeceğiniz şeylere ümit bağlıyorsunuz. Bundan utanmaz mısınız? Diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyeceğiz? Duyduk ya Resulallah, işittik ya Resulallah, utandık ya Resulallah, affet ya Resulallah, bundan sonra malımız, canımız senin yolunda ya Resulallah, din uğrunda feda olsun. Ya eyyühennas, ittehizu takvallahi ticareten, ye'tikumur rizku bila bida'a ve la ticare. Sümme kara'a, ve men yettekillâhe yec'allehu mahracan ve yerzukhu min haysu la yahtesib. Muaz radıyallahu anh'ten bir ikinci hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki bu hadisi şerifinde, ey insanlar, ittehizu takvallahi ticareten ve bidaaten ve ticareten. Ey insanlar, Allah korkusunu, Allah'tan takva duygusu duymayı, takva hissine sahip olmayı, kendinize efendim ticaret konusu edinin. Takvaya sahip olun. Yani ticaret yapmak istiyorsanız ticaret konusu bu işte. Takva ehli olun. Ehli takva olun. Müttaki kul olun. Ye'tiküm er-rizku bila bidaetin ve la ticaretin. Takva ehli olursanız, Allah'tan korkan insan olursanız, efendim, haya eden, utanan, sayan, seven, çekinen, sakınan, efendim, titiz, has, halis Müslüman olursanız, ye'tikumur rizku bila bidaetin ve la ticaretin. Mal, meta, sermaye olmadan, ticaret yapmadan rızık size gelir. Rızık size malsız, ticaretsiz, sermayesiz, parasız, pulsuz gelir akar. Sümme kara'a, buna delil olarak da bir ayet-i kerime okumuş Efendimiz. Buyurmuş ki Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yettekillâhe yecallahum mahrecen ve yerzukum min haysu la yahtesib. Bu ayet-i kerimenin manası şu: kim Allah'tan korkarsa, takva ehli olursa, titiz has Müslüman olursa, çekine sakına, düşüne taşına Müslümanlığını yaparsa, Allah ona bir çıkış ihsan eder.
sıkıntısından

kurtulacak bir çıkış noktası efendim yaratır ve onu hiç hesap etmediği, ummadığı yerden rızıklandırır. Ayet-i Kerime bu. İnsan takva ehli olursa ne olurmuş? Sıkıntısından Allah onu çıkartacak yolu göstermiş. Bak buradan kurtulursun, yürü çık. Haydi sıyrılıp çıktı sıkıntıdan. Başka? Hesaba gelmeyen, hesap etmediği, ummadığı tarzda, ummadığı yerden, ummadığı miktarda rızık gelir kendisine. Neden? Takva ehli olduğundan. Hatta öyle gelir ki, eski Evliyaullah'ın şeylerde okuyoruz, efendim çöle çıkarlarmış, bir birisi dua edermiş, bir birisi dua edermiş, bir ona rızık gelirmiş, bir ona rızık gelirmiş. Gelir. Âmennâ ve saddaknâ. Allah her şeye kadir. Musa aleyhisselamın ordusu, ashabı Firavun'dan kaçıp denizi geçtikten sonra bir çöle çıktılar ki Sina çölüne, uçsuz bucaksız kum tepeleri, çatır çatır güneş, efendim su yok, çeşme yok, gıda yok, ağaç yok, ot yok, bir şey yok. Yani öyle bir yere çıktılar, oradan öbür tarafa ordular geçemiyor. Hazırlıklı ordular geçemiyor. Yani böyle arkalarında efendim rızıklar, içecekler, bilmem neler olan orduların bile oradan geçmesi bir dert oluyor. Oradan Allah nasıl geçirdi? وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ Üzerlerinize biz sizin ey Beni İsrail bulutları gönderip sizi gölgelendirmedik mi? Gölgelendirdi. Allah bulutları gölgelendirdi. Yani güneşin açı harareti başlarına geçmesin diye bulut yarattı gökyüzünde. Her zaman oluyor ya, yani bulutu her zaman her yerde biz de biliyoruz. Oralarda her zaman olan bir şey değil ama o Beni İsrail, o Musa aleyhisselamın arkasından giderken bu mübarek Müslümanlar, mazlum Müslümanlar, imanlılar zarar görmesin diye Allah güneşin önüne bulutları perde yaptı, onları gölgeledi. Ve enzelna aleykümül menne ve selva. Onlara bıldırcın sürüleri sevk eyledi. Bıldırcınlar orada sapır sapır sapır sapır döküldüler. Bunlar da yediler. Olur mu? Olup duruyor. Bugün bile olup duruyor. Sinop'ta gidiyorlar. Efendim şeyleri geriyorlar. Ağları geriyorlar. Arkasına floresan bilmem lüks lambalarını pompalayıp yakıyorlar ışıklar. Efendim Karadeniz'den gelen bıldırcınlar ışıkları görünce nefes nefese, kanat kanada, çırpına çırpına geliyorlar. Efendim ağlara takılıyorlar, sapır sapır dökülüyorlar. Aşağıdakiler de efendim zeytin toplar gibi, elma armut toplar gibi bıldırcınları toplayıp toplayıp toplayıp toplayıp, yani bugün bile oluyor. Yani niye olmasın? Olmayacak şey değil, gayet makul. Ama Allah bak nasıl sevdiği kulları, imanlı kulları nasıl koruyor? Güneşten bulutla koruyor. Aç kalmasınlar diye bıldırcın eti gönderiyor. Ondan sonra kudret helvası. O kudret helvasını da merak ediyorum ben. Mantar gibi bir şeymiş. Efendim mantar gibi bir şeymiş ama kendim yemedim. Yani Mısır'a bir gitmeli şu kudret helvası nasıl bir şey oluyor diye onu da merak ediyorum. Yemek istiyorum yani kudret helvası yedirmiş Allah. Bıldırcın eti yemişler, kudret helvası yemişler. Efendim gıdalarını sağlamışlar, geçmişler oraya. Allah yardım edince yardım eder. Ama insanlar da nankör olunca neler yapıyorlar? Ne demişler Musa Aleyhisselam'a? Demişler ki "Len nasbira ala ta'amin vahidin." Tek bir gıdaya tahammülümüz kalmadı. Biz bakla isteriz, mercimek isteriz, soğan isteriz, sarımsak isteriz, şunu isteriz, bunu isteriz demeye başlamışlar. Ya olağanüstü bir durum var, dişini sıksana mübarek. Yani düşmandan kurtulmuşsun, bir başka diyara gidiyorsun. اِحْبَتُوا مِسْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ Allah-u Teala öyle buyuruyor o zaman. Madem öyle, gidin o zaman bir kasabaya, şehre inin, orada istediğiniz her şey var. Gidemezler ki. Can korkusu var, şey var. Ama orada bıldırcın etinden bıkmışlar beyzadeler. Yani insanoğlunun tabiatını sergileyen şeyler bunlar. Muhterem kardeşlerim, biz de onlardan bir parçayız. Biz de insanız, bizim de nefsimiz var, bizim de şeytan var, bizim de aklımız böyle yamuk çalışır, eğri büğrü çalışır. Onları Allah bize niye anlatmış Kur'an-ı Kerim'inde? O hatalara düşmeyelim diye anlatmış. Biz o edepsizlikleri yapmayalım, biz güzel kulluk yapalım. Biz Allah'ın has kulu olalım. Efendim rızasına uygun hareket edelim diye. Böyle ayet-i kerimeler onları bize hikaye ediyorlar. İbret alalım diye. Demek ki insan takva ehli olunca ne olurmuş? Dükkan açmasına, sermaye toplamasına, alışveriş yapmasına, ticaret

yapmasına lüzum kalmadan Allah ummadığı şekilde, ummadığı yerden, ummadığı miktarda ona buyur al kulum, al benim takva ehli kulum, al benim benden korkan, sakınan, çekinen, edepli, terbiyeli, efendim hassas kulum diye ikram ediyor Allah. Nitekim etmiş. Kimsenin inkar edemeyeceği misaller veriyorum. Nitekim ihsan etmiş. Musa Aleyhisselam'a ihsan etmiş. Peygamber Efendimiz'in ashabına ikram etmiş. Evliyaullah'a ikram etmiş. Sen de takva olursan sana da ikram eder. Vaadi var. Açık. Vaadi açık. Peygamber Efendimiz de daha da açıklamış. Ne diyor? Ey insanlar! Takvayı kendinize ticaret edinin, takva ehli olun, Allah size rızık versin. Takva ehli olursanız rızkınız size sermayesiz, ticaretsiz gelir diyor. Biz de takvayı bırakmışız, hırsı sermaye etmişiz. Takvayı bırakmışız, hubbu dünyayı sermaye edinmişiz. Takvayı bırakmışız, tuğdu emeli sermaye edinmişiz. Takvayı bırakmışız, efendim, tevekkülsüzlüğü, İtimatsızlığı kendimize sermaye edinmişiz. Yani Allah hangi kötü huyu yasaklamışsa onu yapmışız. Hangi iyi huyu bize emretmişse onu bırakmışız. Neden? Cahillikten. Bilmiyor. Şimdi benim kardeşlerim bu hadisi duyduktan sonra, bu ayeti duyduktan sonra elbet başka türlü hareket ederler. Öteki ayeti, hadisi duyduktan sonra elbet başka türlü hareket ederler. Bilmediği için cahillikten. Ama cahillik İslam'da mazeret olmuyor. Bilmiyordum, kusura bakma. Mazeret olmuyor. Allah cahili iki türlü, iki misli azaplandıracak. Bir, cahillik dolayısıyla yaptığı kabahatten dolayı. İkincisi, niye cahil kaldın diye. Onun için cahil kalmamızın mazereti yoktur. Bunu bilelim. Cahillikten kurtulmaya çalışalım. İlim öğrenelim. İlim öğrenelim. Hocamız pazar günleri bu mübarek yerde kendisi hadisleri okurdu. Pazar günü başka yere gezmeye, tozmaya, pikniğe gitmeyi istemezdi. Gitmeyin derdi. Söylerdi. Neden? İlim öğrenirsin. Bu kitabı baştan sona bir okudu mu bir insan bayağı böyle bir arif, kamil Müslüman olur diye söylerdi. İnşallah bu hadisleri bildiğimiz için artık başkalarına diyeceğiz ki yok öyle yapma kardeşim. Hadis-i şerifte böyle buyuruluyor. Bunu yapmak doğru olmuyormuş. Ben de eskiden bilmiyordum ama işin aslı böyleymiş diyeceğiz inşallah. O niyetle öğrenelim, sağlam öğrenelim, başkalarına da nakledelim. Demek ki takvayı öğreneceğiz. Takva nedir? Bunun için bir kitap neşrettik biz. Takva hakkında Erzurum'daki bir kardeşimiz doktora tezi yapmış. Biz de onu bastık ki takva nedir sorusu zihnine takılan kimse gitsin öğrensin. Madem bu kadar önemliymiş, herkes takvayı öğrensin. Şimdi takvayı ben burada iki kelimeyle anlatsam, tamam diyecekler, bitirecekler işi. Diyorum ki o kitabı okuyun, başka kitapları okuyun. İmam Gazali'nin eserlerinde takva bölümünü okuyun, bu takvaya mutlaka sahip olun. İhya-i Ulum'u okuyun, Kimya-i Saadet'i okuyun, efendim, Abidler Yolu'nu okuyun, daha başka eserleri okuyun. Takva ehli Müslüman olun. Takva, sakına çekine titiz titiz Müslümanlık yapmak demektir. Ayağını basarken sakınmak, efendim işini yaparken düşünmek, günah olan yerden çekilmek, sevap olan işe koşuşmak demektir. Velev menfaatlere ters bile olsa, velev nefislere ağır bile gelse, velev efendim etraftaki insanların yaşayışından farklı bile olsa. Takva ehli olacağız. Hakkı söyleyeceğiz. Bak padişaha siz de diyebilir miydiniz öyle? Sizi alsaydı Dolmabahçe Sarayı'nı gezdirmeye götürseydi padişah. Gel bakalım deseydi. Zaten koltuklarınız kabarırdı. Padişah benim koltuğuma girdi. Beni Dolmabahçe Sarayı'na götürdü filan diye. O ihtişam altında ezilip kalırdık. Hizmetçiler gelirdi. Bir şeyler ikram ederdi. Aman efendim uçardık yani sevincimizden. Bir şey söyleyemezdik. İnsanların heybeti size hakkı söylemeye engel teşkil etmesin diyor Peygamber Efendimiz. Heybetli insan olabilir, padişah olabilir, komutan olabilir, başkan olabilir, reis olabilir, efendim çok sevilen bir insan olabilir, yüksek bir şahsiyet olabilir. Hak bildiği şeyi söyleyeceksin. Allah rahmet eylesin, bizim şeyin bir halini anlattı talebelerimden birisi. Efendim Ruhi Özcan diye bir fıkıh hocası kardeşimiz vardı. Trafik kazasında genç yaşında ahirete göçtü. Mekanı cennet olsun.
bir toplantıya çağrılmış, o toplantıdaki büyük şahsiyet bir şeyler konuşmuş, etrafında çok kimseler var. Efendim, bu Ruhi Hoca kalkmış demiş ki, doğru olmadı efendim, bu söylediğiniz yanlış oldu. Fıkıhta bu böyle değildir, dinimizin aslı öyle değildir, işin doğrusu böyledir diye dobra dobra söylemiş. İşte öyle olmak lazım. Hakkı söylemek lazım. Hakkı söylerseniz Allah sever. Celle Celaluhu, Allah sever. Hakkı söylemekten geri durursanız, hakkın söyleneceği yerde susan dilsiz şeytandır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hakkı söyleyeceksin. Durmayacaksın, söyleyeceksin. Durmayacaksın, söyleyeceksin ki herkes hakka yanaşmak zorunda kalsın. Haksıza prim verirseniz, haksıza destek verirseniz, haksızı alkışlarsanız haksızlık yayılır. Çocuğu yaramazlık yaptığı zaman gülerseniz, maşallah bilmem ne filan derseniz çocuk şımarık olur. Kötülük yaptığı zaman yapma öyle, ondan vazgeçer. Demek ki kötü şeye alkış, kötü şeye efendim güleç yüz olmaz. Kötüde kaş çatılacak, iyiye alkış olacak, doğruya, hakka, hakikate alkış olacak muhterem kardeşlerim. Allah hepimize takvayı nasip eylesin. Takvayı öğrenip müttaki kullar olarak yaşayıp Efendimizin efendim tavsiyesine uyan, sevgisini kazanan, Allah'ın rızasına eren kullar olmayı cümlemize nasip eylesin. Ya eyyühennas, innallâhe teâlâ enzele kitâbehu alâ lisâni nebiyyihi فأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل في كتابه على لسان نبيه فهو حلال إلى يوم القيامة فما حرم في كتابه على لسان نبيه فهو حرام إلى يوم القيامة. Enes radıyallahu anh'ten bu üçüncü hadisi şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor ki, ey insanlar, ya eyyühennas, ey insanlar, innallâhe teâlâ, hiç şüphe yok ki Allahu Teala enzele kitabehu ala lisani nebiyyihi, Kur'an-ı Kerim'i peygamberinin diliyle size gönderdi. O okudu Kur'an-ı Kerim'i, kendisine vahyedilen Kur'an-ı Kerim'i o size okudu. Fe ehalle halalehu ve harrama haramehu, o Kur'an-ı Kerim'in helalini helal kıldı, haramını haram kıldı. Hepsi yerli yerince size tebliğ olundu, belli oldu. فَمَا اَحَلَّ فِي كِتَابِهِ, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde helal diye bildirmiş olduğu bir konu, عَلَى نِسَانِ النَّبِيِّهِ, peygamberinin dilinden size ulaştırdığı, öğrettiği o konu, فَهُوَ حَلَالٍ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, kıyamete kadar helaldir. Buyurun, afiyet olsun, o helalden istifade edin, yiyin, için. Efendim, tamam. وَمَا حَرَّمَا, haram kıldığı fi kitabihi ala lisan nebiyyihi, kitabında peygamberinin diliyle inen o kitabında size haram olduğunu beyan ettiği şey de fehüve haramun ila yevmil kıyame, kıyamete kadar o da haramdır. Bak bu hadisi şerif ne diyor? Allah'ın helal kıldığı kıyamete kadar helaldir, Allah'ın haram kıldığı kıyamete kadar haramdır diyor. Yani birisi kalkıp değiştiremez. Ne kadar mevki yüksek olursa olsun, ne kadar efendim itibarlı olursa olsun, dinde efendim çıkıp da bu Allah'ın ahkamını kimse değiştiremez. O selahiyet yok. Efendim bir eski İncil, John Gutenberg'in bastığı bir eski İncil bilmem kaç milyon dolara satılmış. Ah o İncil bizim elimizde olsa da şimdiki İncil'le bir mukayese etsek bakalım kaç tane ayeti atlamışlar. Onu kaldırın, bunu şey yapın diyormuş. Zaman boyunda ayetlerde şeylerde fark oluyormuş. Bazı ayetlerin saklandığını bazı papazlar efendim yazdıkları kitaplarda belirtiyorlar. Bizim peygamberimize ait müjdeleri itibar eden şeyleri değiştirdiklerini biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de bildiriliyor. Ama Allah'ın helali helaldir kıyamete kadar, haramı haramdır kıyamete kadar, hiç kimse bunu değiştirmeye selahiyetli ve güçlü değildir. Onun için Mecelle-i Ahkam-ı Adliye'de bir fıkıh kaidesi olarak, umumi kaide olarak ne yazmışlar? Mevridi nasta, içtihada mesal yoktur. Hakkında ayet inmiş olan, kat'i, sarih hüküm bulunan konuda içtihat yapılmaz. İçtihada müsaade yok. Çünkü aşikardır.
Bir kimse kalkıp da efendim şimdi 20. yüzyıldayız, kendimizi kontrol edebiliriz, ilaç var, şunu var, bunu var, bir hap yutarsam şöyle olur, böyle olur efendim.

0: İçki bu devirde bu kadar katı yasak olmamalı, biraz serbest olmalı, biraz insanlar kıyıda köşede demlenip, öyle şey yok. Azıcık içse olmaz, yalayamaz bile. Kaşığını bile yalayamaz. Kaşığı yok ya, efendim, yalayamaz bile. E canım, yalayınca sarhoş olmaz. Olsun, çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır. Bir kadehçik arkadaşımın hatırı için, Allah'ın hatırını çiğneyip arkadaşının hatırını mı yapacaksın? Öyle diyor, bana profesör söylüyor bizim fakültede. Profesör diyor, yani hocam diyor, şimdi diyor, ben diyor bir bayram günü diyor arkadaşımın evine gitmişim. O da bana diyor bir küçük kupanın içinde efendim likör ikram etmiş bayramda diyor. Yani ben bu ikramı red mi edeceğim? Tabii reddedeceksin. Allah'tan korkuyorsan, Müslümansan reddedeceksin. Kimsenin haram olan bir şeyi helal kılma selahiyeti yoktur. Ama haramları helal göstermek için ortalıkta dolaşan bir sürü tilki vardır. Bak haberiniz olsun. Uzun kuyruklu uzun kuyruklu tilkiler vardır. Kürkler de çok para eder. Bir sürü tilki dolaşıyor böyle ortalıkta. Allah'ın haramını ille size işlettirmek için çeşitli oyunlar, hünerler, bilmem neler, postunu yüzmek lazım, satmak lazım. Allah'ın helallerini de yapın dediği şeyleri de yaptırmamak için uğraşan bir sürü din düşmanı vardır. Ne yapacağız şimdi? Dinini öğreneceksin. Kime tabi olduğunu bileceksin. Karşındaki bir laf söylediği zaman ölçeceksin, biçeceksin. Kur'an'dan ayetleri, Peygamber Efendimiz'in sahih sünnet-i seniyyesinden delilleri söyleyeceksin ona karşısına. Şimdi birisiyle karşılaştık bir dağın başında, kardeşimiz, konuştuk, efendim ikna oldu. Bir otobüste bir şoförle karşılaştık, yanındakilerle münakaşa ediyordu. Yanaştık münakaşasına, biz de girdik, efendim ikna oldu. Dedim ki şoföre, sen dedim, Kur'an-ı Kerim'e inanıyor musun? İnanırız abi dedi. Bizler dedi sizden çok Kur'an okuruz dedi. Nereden ölçmüş bilmiyorum ama yani öyle dedi. Sizden çok okuruz dedi. İyi vallahi okuyorsa ben de memnun olurum yani. Allah'ın cenneti geniş, herkese yer var yani. O girince bana yer kalmayacak diye bir korkum yok ki. Sizden çok okuruz dedi. O iyi. Bana bak dedim. Sen aslında Kur'an-ı Kerim'e inanmayıp da şimdi bana laf olsun diye inanıyorum deme. Eğer inanmıyorsan dobra dobra, erkekçe, açıkça söyle, ben Kur'an'a da inanmıyorum de, ben ona göre konuşacağım sana. Elimde ona göre de delil var. Ona göre de delil var. İnanmıyorsan açıkça söyle şunu. Yok hocam vallahi inanırız dedi. Tamam. Dedim şimdi Arapça bilir misin? Bilmez. Din tahsili yaptın mı? Yapmamış. Peki dedim, içki içer misiniz? İçeriz dedi. İçki içeriz dedi. İçki içersiniz. Dedim Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde içki içmeyin diye sarih emri var. İçmeyin diyor. Neye dayanarak içersiniz dedim. E işte bizim büyüklerimiz var da onlar bizim köylerimize dolaşırlar, gelirler de şey yaparlar da boş verin yobazları, aldırmayın, için derler. Dedim ki bak, ben ilahiyat fakültesinde hocayım. Sana yerini gösteriyorum, tebliğ ediyorum ki Allah içkiyi haram kılmıştır, kitabında bunun yeri vardır. Sen de Kur'an-ı Kerim'e inandım diyorsun. Seni ne o senin köyüne gelen o büyüklerin kurtarır, ne başka bir şey kurtarır. Hepiniz birden Allah derleyip toplayıp cehenneme tıkar. Hepiniz birden. Kur'an-ı Kerim'de bu yasak var dedi. Yani pireye kızıp yorgan mı yakacağız? Efendim Hazreti Ali Efendimiz'i efendim mescitte hançerlediler. Hançerleyenin eli kırılsın ama şimdiki mescidin kabahatine. Birisi gelmiş, Hazreti Ali Efendimiz mescitte olduğu için mescitte, orada hançerlemiş. Sonra kötü bir yer olsaydı Hazreti Ali Efendimiz mescide gider miydi? Gittiğine göre, sen de ona tabi olduğuna göre sen de git. Yani nereden tuttursan akıl mantık almıyor. Bak Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emri var ki namaz kılın. Onun için Allah'ın helalleri helaldir, haramları haramdır. Birisi kalkıp da bu helallere, haramlara aykırı bir şey yaparsa demek ki bozguncu, demek ki cahil, demek ki efendim kasıtlı. Sen neyle ölçeceksin bir insanın şeyini? Hangi terazide ölçeceksin? Söylediği söze bakacaksın, yaptığı işe bakacaksın. Kur'an'a uyuyorsa iyi, uymuyorsa kötü. Bu kadar aşikar, bu kadar belli. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi hiçbir kimse helal kılamaz. Allah müminlerin kadınlarının ziynetlerini saklayıp başlarını örtmesini emretmiş. Allah'ın emri. Her şeyin bir ehli var. Yani astronomik bir meseleye gideceğiz burada. Kandilli rasathanesinden soracağız. Her şeyin mütehassısı olduğu için. Tesettür farzdır diyor. O zaman sen sus. O zaman gık deme. Ya eyyühen nas, tedavel ve innallaha azze ve celle lem yahluk da'en illa haraka lehu şifa'en illa sam ve samu el mevt. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan diyor ki Efendimiz, ya eyyühen nas, ey insanlar, tedavel, tedavi olun. Tedavi olmak yasak değil, Allah'a karşı gelmek değil. Allah bir hastalığı vermiş, ne olacaksa olsun demek böyle bir mantık olmaz. Tedavi olun. فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَخْلُقْ دَعَنْ اِلَّا خَلَقَ لَهُ شِفَاءً. Çünkü Allah hangi hastalığı yaratmışsa onun şifasını da yaratmıştır. Her hastalığın şifası vardır. Demek ki arayacağız. Bak ne güzel bizi teşvik ediyor. Kanserin çaresini arayacağız, cüzamın çaresini arayacağız, efendim başka hastalıkların çaresini arayacağız. Her şeyin çaresi vardır. İllessam. Ancak ölümün çaresi yok. Ölüm lazım. Ölüm nimet. Ölüm terhis. Ölüm düğün. Ölüm bayram. Ölüm cennet yolunun kapısı. Yani ölüm de lazım. Ölümü niye hor görüyoruz? O da lazım. O da olacak. Ölüm kurtuluş yerine göre. Ölümün çaresi yok. Essamu el mevtü. Sam ölümdür diye de açıklamış o kelimeyi. Sam ölüm manasına geldiğini efendim kesin olarak herkes bilsin diye Efendimiz aşikar olarak açıklamış. Yahudiler Peygamber Efendimiz'e geldikleri zaman ağızlarını biraz böyle şey yaparak, kalabalığa getirerek Esselamu Aleyküm derlermiş. Yani Esselamu Aleyküm diyecekler ya, selam sana olsun demeleri lazım. Ne derlermiş? Esselamu Aleyküm. Gargaraya getirmek diyoruz ya, Esselamu Aleyküm ne demek? Sana ölüm olsun demek. Ölüm sana demek. Yani selam sana diyeceklerde ölüm sana demiş oluyorlar. Efendimiz tabii nasıl cevap vermiş? Ve aleyküm. Size aynen, aynen iade. Aynen iade. Tabii çok edepsiz insanlar gelmiş geçmiş. Allah'ın peygamberi. Kendi kitaplarında yazılmış. Peygamber Efendimiz Yahudi havrasına gitti. Yanına sahabesinden, mübareklerden Rıdvanullah Aleyhi Mecmen bazılarını aldı, gitti. Orada dedi ki, ey Yahudi cemaat, ben Allah'ın Celle Celaluhu göndermiş olduğu hak peygamberim. Tevrat'ta size bildirilmiş olan peygamberim. Musa Aleyhisselam'ın size nasihat olarak söylediği peygamberim. İşte şu ayet-i kerimede şöyle denmiyor mu, bu ayet-i kerimede böyle denmiyor mu diye Tevrat'ın ayetlerini Yahudilere hatırlattı. Yahudi ibadethanesi olan Havra'da hatırlattı. Tıs! Hiç cevap vermediler. Tebliğatını yaptıktan sonra Peygamber Efendimiz dışarı çıktı. Çıkarken, giderken arkasından Abdullah İbni Selam koştu geldi. Dedi ki, o da onlardan, Yahudi hahamlarından idi Abdullah İbni Selam. Ondan sonra geldi, dedi ki, ya Resulallah, senin söylediklerin aynen doğrudur. Evet, Tevrat'ta bu ayet-i kerimeler var ve biz onları okuyoruz. Bir peygamber geleceğini de zaten bekliyorduk. Sen Allah'ın hak peygamberisin. Bunlar kıskançlıklarından, Beni İsrail'in Yahudilerin arasından bir peygamber gelecek diye umduklarından, sen İsmail Aleyhisselam'ın soyundan geldiğinden, kıskandıklarından, seni kabul edemiyorlar hasetlerinden, yoksa evlatlarını bilir gibi biliyorlar senin peygamber olduğunu diyerek, kendisi orada Müslüman oldu. Radiyallahu anh. Allah şefaatine erdirsin. Demek ki nasibi olan hakkı buluyor, doğru yola geliyor, nasibi olmayan da mahrum kalıyor.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

Allah kullarını niçin seviyor? Allahu Teala Hazretleri kullarını kendisine mutlu olduğu zaman, itaat ettiği zaman seviyor ve kendisine ibadet ettiği zaman, kendisini zikrettiği zaman seviyor. Ondan sonra o sevgiden kulun gönlünde Allah'a karşı muhabbet hasıl oluyor ve Müslümanlık ilerledikçe, iman kuvvetlendikçe, kul terakki ettikçe Allahu Teala Hazretlerine karşı sevgisi ziyadeleşiyor. Her yaptığı iş Allah rızası için olmaya başlıyor. Yani Allah için almak, Allah için vermek, Allah için kızmak, Allah için sevmek derecesine geliyor. Allah'ı sevmek böylece dinin esası, temeli, aslı, direği oluyor. Allah'ın sevgisi de birçok sevgileri beraberinde kulun gönlüne getiriyor. O sevgilerden birisi Allahu Teala Hazretlerinin elçisi, gönderdiği Resulü, vazifeli kulu, onu sevmek. Allah'ın elçisi olduğu için sevmek. Allah sevmiş olduğu için sevmek. Allah güzel sıfatlarla tavsif etmiş olduğu için, güzel ahlak ile mütehallik eylemiş olduğu için sevmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sevmek de buradan oluyor. Demek ki Allah Celle Celaluhu hazretlerini elbette seveceğiz. Çünkü Yaradanımızdır. Her nimetimiz ondandır. Varlığımız ondandır. Tabii. Onun neticesi olarak Allah'ın sevdiği, güzel sıfatlarla bezlediği Resulullah'ı sevmek, o da ayet-i kerimeyle, hadis-i şeriflerle dinimizin esası olduğu bildirilmiş bir muhabbet şubesi. Yani İslam muhabbet dinidir, aşk dinidir, sevgi dinidir. Önce Allah'a, Resulullah'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzünde hayatından sonra makamına varis kıldığı, ulumuna varis kıldığı alimler, yani el-ulema'u veresetül enbiya hadis-i şerifinde bildirildiği gibi mürşitler, alim, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, hadis-i şeriflerde anlatılan alim, coğrafya bilen, tarih bilen, fizik bilen, kimya bilen değil. Allahu Teala Hazretlerini bilen, Resulullah'ı bilen, Kur'an'ı bilen, dini bilen, dünyayı, ahireti, hayrı, şerri, Allah'ın sevgisi yollarını, gazabına uğrayacak sebepleri bilen kimse demek. O ulema, yani mürşitler.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 24'ü dinlediniz.
1: Akra dinle, farkında ol.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

0: Bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına. Gönderdiğin Resulüne.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve onlardan siz yersiniz. Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile rengarenk çeşit çeşit meyveler çıkardık. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kulları için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara nimeti bol cennetlerinde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Orada cennetlerde müttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, güven içinde canlarının istediği her meyveyi isteyip yerler. Müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçlerinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? Biz onlar, iman edenler ve nesilleri de imanla kendilerine tabi olanlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah

kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ
1: وَشِفَاءٌ. De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummehatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'sem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehennem.

0: جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyni hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakka thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huves semî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار.
1: اللهم beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Allah'ım, senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-esmâul husnâ Bismillahirrahmanirrahim Velillâhi'l-esmâul husnâ fed'ûhu bihâ.
1: El-esmâul husnâ, sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet.

0: merhamet eden, Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, İnne lillâhi tis'aten ve tis'in esmen, mi'aten illâ vâhide, men ahsâhâ dehalel cennâh.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki, bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Er-Rahmanur-Rahîmul-Melikul-Kuddûsus-Selâm. El-Mü'minul-Muheymin-ul-Azîz-ul-Cebbâr-ul-Mutekebbir. El-Hâliq-ul-Bâri-ul-Musavvir. El-Gaffâr-ul-Kahhâr-ul-Vahhâb-ul-Razzâq-ul-Fettâh-ul-Alîm-ul-Kâbid. El-Bâsıt-ul-Khâfid-ul-Râfi'ul-Mu'izz. El-Müzill-ul-Semî'ul-Basîr-ul-Hakem-ul-Adl. El-Latîf-ul-Khabîr-ul-Halîm-ul-Azîm-ul-Gafûr-ul-Şekûr-ul-Alî. El-Kabîr-ul-Hafîz-ul-Mukît-ul-Hasîb-ul-Celîl-ul-Kerîm-ul-Rakîb. El-Mucîb-ul-Vâsî'ul-Hakîm-ul-Vedûd-ul-Mecîd-ul-Bâ'ith-ul-Şehîd-ul-Hakk-ul-Vakîl. El-Kavî'ul-Metîn-ul-Velî'ul-Hamîd-ul-Muhsî'l-Mubdî'ul-Mu'îd. El-Muhyî'l-Mumît-ul-Hayy-ul-Kayyûm. El-Vâcid-ul-Mâcid-ul-Vâhid-ul-Samad. El-Kâdir-ul-Muktedir. El-Mukaddim-ul-Muakhir. El-Evvel-ul-Âkhir. El-Zâhir-ul-Bâtin. El-Vâli-l-Mutaâli-l-Berr-ul-Tawwâb. El-Muntakim-ul-Afûr-Raûf. Mâlik-ul-Mulk-i-Zul-Celâli-vel-İkram. El-Muqsit-ul-Câmi'ul-Ganî'ul-Mughni'l-Mâni'ud-Dâr-ul-Nâfi'un-Nûr-ul-Hâdî. El-Bedî'ul-Bâqî. El-Vârith-ul-Reşîd-ul-Sabûr. Elhamdülillâhi-lezî ahyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin-nuşûr.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike namutu ve ileyken nuşur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hâzel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudâh, ve a'udhu bike min şerri mâ fîhi ve şerri mâ ba'dah.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebîlik.
0: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin.

0: ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya vel-âhireh. Allahümme inni es'aluke l'afve vel-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allahım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'aluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء

0: أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام، اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر. اللهم نور السماوات والأرض. الله أكبر الأكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım! Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ec'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: ehad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Allah'ım, dirilerimizi, ölülerimizi, küçüklerimizi, büyüklerimizi, erkeklerimizi, kadınlarımızı, hazır olanlarımızı, burada bulunmayanlarımızı mağfiret eyle. Allah'ım, bizden kime hayat verdin ise onu iman üzere yaşat. Kimi vefat ettirirsen İslam üzere vefat ettir.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Herkes gerçek Müslümanı bulamıyor, göremiyor. Elhamdülillah ben aciz naçiz kardeşiniz ve benim emsalim, ihvanımız böyle bir zatı tanıdık, hocamız. Çok profesörler tanıdım. Çok unvanları şişirilmiş insanlar bilirim. Bilmem kimlere, bilmem kimlere kadar pek çoğunu bilirim. Onlar da beni bilir. Yurt dışından başka kimseleri de bilirim. Kayınpederim olduğu için, hocam olduğu için söylemiyorum. Özlediğiniz zaman, istediğiniz zaman iyi bir Müslüman görsem diye, tam bir Müslüman görsem, dört dörtlük, %100, safi, tam bir Müslüman görsem dediğiniz zaman bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız. Böyle insanların ne kadar az olduğunu anlarsınız aziz ve muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimizin müjdesi var. Böyle olacak. Onun için salih kimseleri sevmemiz lazım. Sevmek için de anlatmak lazım. Ya göreceksin, seveceksin ya da görmeyince ballandıra ballandıra birisi anlatacak da sen de ağzını şapırlatacaksın. Öyle bir insan. Yanında durulmaya doyulmayan bir insandı. Yüzüne bakılmaya doyulmayan bir insandı. Sohbetinin tadına doyulmazdı. Konuştuğu zaman tüylerimiz ürperirdi. Başımızı kaldıramazdık hutbede, hutbe okurken. Öyle heybetliydi ki sanki İslam ordularının başkomutanı gibi hutbedeyken. Kağıt mağıt olmazdı elinde. Kağıt mağıt olmadan irticalen, yani hemen o anda öyle konuşurdu. Mest olurduk, mahvolurduk, erirdik, mum gibi erirdik, herkes erirdi. Ali Rıza Sağman vardı, meşhur Sağman tecvidini filan yazan, meşhur sesi güzel hafız efendim bizzat, Allah rahmet eylesin. Ziyaretine gitmiştik de, işte ben Mehmet Said Efendi'nin damadıyım filan dedi, ilk söylediğim, yani en kendisini etkileyen şey, mübareğin dedi, hutbeleri ne celalli olurdu, ne kadar haşmetli, ne kadar tesirli olurdu. Konuşmaları öyleydi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnsanın iyi olma halinin bazı belirtileri var. Aynı şekilde ruh sağlığının yerinde olmasının da bazı belirtileri, gözle görülür semptomları var. Bunları biz hani böyle kabaca 3 maddede özetliyoruz. Birincisi sevebilen ve sevilebilen bir insan olması. Kişinin ruh sağlığının çok önemli bir belirtisidir. İkincisi üretebilen bir insan olması. Yani bir şeyler üretmeyi istemesi, ortaya bir şeyler çıkarmayı istemesi, bundan zevk alması ve bunu insanlarla paylaşması. Yani öyleyse birincisi sevmek, sevilmek, ikincisi üretmek, üçüncüsü de çevresindeki insanlarla, öncelikle ailesiyle, çevresiyle uyumlu ilişkiler içerisinde olabilmesi. Tüm bunların hepsi birleştiğinde o insanın biz ruh sağlığının iyi olduğundan bahsediyoruz. Genellikle gelişim dönemlerini güzel, o gelişim dönemlerinden beklenilen şekilde atlatabilmiş ve ondan beklenilenleri yerine getirebilme gücünde, sorumluluklarını yerine getirebilme gücünde, bir anneyse eğer çoluğunun, çocuğunun hizmetini yapabilmesi, onun ihtiyaçlarını düşünebilmesi, gerektiğinde rol modellik yapabilmesi, koçluk yapabilmesi, tüm o rolleri barındırabilmesi, eğer bir babaysa aynı şekilde evinin kazancını temin etmesi, çocuklarını, eşini düşünmesi, önceden bazı şeyleri planlayabilmesi, düşünebilmesi ve onlara sevmeyi, sevilmeyi hissettirmesi, beraber vakit geçirmeyi sevmesi, tüm bunlar sağlıklı bir anne babada olması gereken özellikler. Çocuk ve gençlere bakacak olursak eğer, çocuklar için de aynı şekilde, yani belli yaş dönemlerine göre, mesela biz okul çağı çocuğundan bahsedecek olursak eğer, sorumluluklarını yerine getirmekten mutlu olması, sorumluluklarını yerine getirmesi, sevildiğinde buna karşılık vermesi, onun da sevilmeyi istemesi, reddetmemesi ve sevmesi, bazı duygularını rahat, güzel bir şekilde ifade edebilmesi, korkularını, endişelerini, içindeki duygularını, arkadaşlık ilişkilerini yakın bulduğu birisiyle paylaşabilmesi, bunun genellikle annesi olmasını tercih ediyoruz çocukluk yıllarında. Daha sonra tabii ergenlikte biraz daha çevre daha ön plana çıkıyor, onların etkisi daha önemli hale geliyor. Ama yine hala ailesiyle de sağlıklı, uyumlu ilişkiler içerisinde olması, kendisini ifade edebilmesi, kendisinden beklentilerin olduğunu bilmesi, bunları karşılamaya çalışması, anne babasıyla empatik bir ilişki içerisinde olması, sadece kendisini değil, onların da işte üzüntüleri olduğunu, korkuları olduğunu ya da yorulduklarını düşünüp onların yerine kendini koyup onların üzerinden yükü hafifletmeye çalışması, ergenlik çağındaki çocuklar için yine aynı şekilde bir sağlık belirtisi. Artık onlara çocuk da demiyoruz, evet. Gerçi delikanlı ya da genç kız. Dolayısıyla her yaşın gerektirdiği bazı beklentiler var. Evet. O yaştan beklenilenler var. Daha sonra ergenlikten sonra mesela bir meslek edinmesi, öncesinde bir hedefinin olması, bu hedefe doğru koşması, çalışması, gayret etmesi, sonra bir meslek sahibi olması ve daha sonrasında evlenmeyi istemesi, bir yuva kurmayı istemesi, genç yetişkinlik döneminin beklenilen durumlarındandır ve kişinin sağlıklı olduğunu gösterir.
0: Dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Akrem Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akrem Mobil hattımız 501 630 30 30.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: Hocamız rahmetullahi aleyh cennet mekanın, tabi bizler evlatlarıyız. Nasıl ki bir mürşidi kamil insana babasından anasından yakınsa, nasıl sahabe-i kirama peygamber efendimiz analarından babalarından yakın idiyse, efendim yolda olan evlat da, yani manevi evlat derviş de, yolda olmayan nesep evladından önde gelir. Biz de bu mühibban, bu dervişan, bu evlatlarıyız hocamızın. Tabii bizim okuduğumuz hatimler, çektiğimiz tesbihat, tehlilat, salavat-ı şerifeler elbette hem onun ruhu için okuyoruz, hem de eğer onun ruhu için okumasak bile onun evladı olduğumuz için, onun terbiyesiyle yetişmiş olduğumuz için bizim sevaplarımızın bir misli biz ona bağışlasak bağışlamasak da ona gidiyor. Yani milyonlarca müridinin yapmış olduğu amali salihanın misli hocamızın defterine yazılıyor. Hadis-i şeriflerde müjdelendiği üzere. Ayrıca kurmuş olduğu sosyal müesseseler, içtimai müesseseler, efendim daha başka emrettiği vakıflar ve diğer hayrat-ı hasenat, tabii onların da sevapları kabrine gönderiliyor Allah tarafından. Defteri amaline yazılıyor. Arkasında bırakmış olduğu ilim, kitapları, yetiştirdiği dervişler, halifeler, irfana vasıl olmuş olan efendim kimseler, tabii bu ilimler de başkalarına anlatıldıkça hocamızın kabrine sevaplar yağıyor. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki hocamız rahmetullahi aleyhin efendim kabri şerifine ne kadar sevapların her gün nasıl böyle melekler tarafından getirilip defterine yazıldığını, bu feyizlerin seneler geçmesine rağmen bu muhabbetin, bu coşkunluğun neden olduğunu oradan anlayabilirsiniz.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz. Akra.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi'llezî hedânâ lihâzâ ve mâ kunnâ linehtedî leûlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî illâ billâh aleyhi tevekkeltü ve ileyhi. Neşhedü en lâ ilâhe illallâh vahdehu lâ şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abdühü ve habibühü ve resûlühü. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم للقلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: ألا أخبركم بخير من الصلاة والصدقة من كثير من الصلاة. Şimdi namazlar bizim iki kısımdır. Bir farz namazlarımız var. Bir de nafile namazlarımız var. Oruçlarımız öyle, sadakalarımız da öyle, hayırlarımız da öyle, hep kısım kısımdır. Buradaki namazınızdan ve sadakanızdan hayırlı olan, birçok yaptığınız yerinde hayırlı olan bir şeyi haber vereyim. Buyur ya Rıza, İslah Zatil Beyn. İki kardeşin arasını bulmak. İki dargın kimsenin arasını bulup barıştırmak onları. Karı koca olsun, eş dost olsun, bu kimselerin aralarını bulup onları barıştırmak en efdal yapacağınız hayırlı bir amel oluyor. Sebebi bak, İyyâkım, sakının diyor, sakının. İki kimse bile birbirine dargın olmasın. İki kimse bile dargın olsun. Yani birçok kimseler birbirine dargın olursa, bu hiç olmadı. İki kişinin bile dargınlığına Cenab-ı Peygamber razı olmuyor. Onları barıştırmak en hayırlı bir amel olarak haber veriyor. Öyleyse, İyyâkım vel bağba. Buğuz, kızma, sevme. Buğz etmek, istemem. Bu küslük neden ileri geliyor? Sevmiyorum senin yaptığın işleri. Onun için sana buğz ediyorum, diyor. Diyorlar mesela. Aramız açılıyor. İşte bu ara acıklığı, فَاِنَّمَا هِيَ الْخَالِقَ. Bu en büyük tehlike. En büyük tehlike. Halika, berberin, tarış aldığımız berberin uç sırası. Saçları nasıl kesiyorsa, bu da dini kesen tehlike. Dinin yok olmasına tehlike. Allah affetsin. Bunları ne yapacağız? Bunları da birbirine barıştıracağız. Hepsi bir olur. Mümkün mü? Allah bilir. Bizim vazifemiz birleştirmek. فَمُدَاوَمَتُ الزِّكْرِ اَوْلَى وَاَفْضَلْ. Zikre devam, zikre devam. En evlâ ve en efdal bir vazife olduğunu beyanlıyor. Yine buyurur. اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ. Şimdi bak, çok dikkat edin. Şimdi bize birisi sorsa, ya mümin kime derler? Ne deriz? Ya la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyor mu adam? Diyor. Namaz, bunu da kılıyor. Oruç, bunu da tutuyor. İşte mümin ne? Biz deriz bu. Bak, peygamber ne diyor ama? Ela uhbirukum bil mümin. Mümini size haber verir mi? Kimdir o mümin? Men eminehun nas min ala envalihim ve enfis. İnsanda iki şey var tabii. Biri can, biri de mal. Canlarına ve mallarına insanlar emin olduğu insandır mümin. Bu adam öyle bir mümindir ki bundan benim ne canıma ne de malıma zarar gelmez. Dediğimiz adamdır mümin. Yoksa kendisine emniyet edemediğimiz insan ne kadar çoku da olsa bu şeyin altına giremez. Lütfen altına giremez. Bunun içindir ki Cenab-ı Allah'ın Celle Aleyhi'nin birçok peygamberlere ve peygamberimizin de bizlere bildirdiği bir şey var ki siz yerin ve göğün, bak iki tane burada. Burada amellerin eftali, yer adamların, yer mahlukun eftali dedi. Cenab-ı Peygamber diyor, yer ve gök ehlinin, yer ve gök ehlinin ibadetini yapsanız, yer gök ehlinin ibadeti kimsenin elinden gelmez ya, teşbih olarak. Yer ve gök ehlinin ibadetini yapsanız, sizde şu iki şey olmadıysa kıymeti yok. İki şey yoksa bunun kıymeti yok. Nedir? Hubbün fillah, huzun fillah. Şimdi hiyel halika dedi, bu buğuz, hubbün fillah, buğzun fillah. Ama buğz şahsı değil. Allah için olan buğz. Yani binaenaleyh Allah yer ve gök ehlinin ibadetini istiyorsan iki şey lazım. Hubbün fillah, buğzun fillah. Bunu Allah buyuruyor. Birçok da peygamberin hadisleri bunların üzerinde. Nedir bu? Sevdiğini Allah için seveceksin. Başka gaye için değil. Sevmediğini de Allah için sevmeyeceksin. Burada buğuz var ama bu şahısların buğuzlar birbirlerine. Bu buğuz Allah için olursa ben bunu sevmiyorum. Niçin sevmiyorum? Bu Allah'ın adamı der ki bu edepsiz bir adam. Sevilmeye layık bir adam değil. Onun için sevmiyorum. Ha, şimdi bu makbul. Ama bu ne demek bu? Sevdiğini Allah için sev, sevmediğini de Allah için sev. Sevdiğini Allah için sev. Yani Allah'ın sevdiğini sev, bizim anlayacağımız daha açık tabir. Allah'ın sevdiğini sev, Allah'ın sevmediğini sen de sev. Bunu Allah sevmiyor, sen niçin seviyorsun? Allah'ın sevmediğini seviyorsan, Allah'ın rızasına muhalif işliyorsun demek. Bu çok mühim. Allah Teala'nın sevdiğini sevmek, sevmediğini sevmemek müminin ilk vazifesi. Bu olmazsa diğer ibadetlerin kıymeti olmuyor. Allah kusurlarını zannediyor. Şimdi bak ne güzel söyledi efendim. Mümin kim ya? Mümin, men eminehün nas ala envalihim ve emsine. Ne cana bir şey var? Ne de mala? Arabasına geldi ki sertik onun arabasını. Tekerini kırar, camını kırar. Neden? Ya, neden yapıyorsun ya bunu? Hem Müslüman bütünüm diyorsun. Hem de bunu neden yapıyorsun? Allah. Peki. Mümini anladık ki mallarına ve canlarına herkesin emin olduğu bir adam. Peki. Vel Müslüm. Müslüman kim? İşte Müslüman abdest alır, namazını kılar, orucunu tutar, okur. Hayır, öyle değil. Men selimel müslümun min lisanihi ve yedi. Bütün Müslümanlar bunun tarzında men emine minnas. Burada men selimel müslümun. Bütün insanlar emin olacak. Yani yalnız Müslümanlar değil. Bütün insanlar bundan bize zarar gelmez diyecek. Bu kadar emniyet kazanacak. Nasıl ki Peygamberimize Muhammed'in emin dediler. Buna emin adını verdiler. Bizi de herkes bizden de öyle emin olacak. Müslüman da, bütün Müslümanlar bizim min lisanihi, dilimizden, beydihi, elimizden emin olacak. Selamette olacak. Kimseyi ne dilimizde ne de elimizde incitmeyeceğiz. Yani onun için gıybet en büyük günah. Neden? İncitiyoruz karşımızdakini. Neyle? Dilimizden, elimizden. Elinden tek incitmek her zaman olmaz ama dille incittiklerimiz yok. Allah. Onun için bir mecliste oturduğunuz vakitte buradan kalkarken Allahümme afir lena velmeni ıhtabtena. Hem bizi affet ya Rabbi, hem bu gıybet ettiğimiz adamları da affet diyerekten ayrıca bir duası daha var. Bu duaları okuyup da kalkın meclislerden ki bu yaptığınız günahlar orada affolsun inşallah. Öyleyse Müslüman, bütün insanların, Müslümanların onun elinden ve dilinden selametli oldukları insan. Şimdi bunlar burada söylemesinin geri değil ama şimdi bunlar hep ikaz sadırında söyleyeceğiz ki insanlar menfaatları için insanları hatta bazı cemiyetleri bile yerin dibine batıracak şekilde çirkin sözler söylüyorlar. İnsanın ağzına almasına bile teeddüp edeceği şeyleri söylüyorlar. Halbuki Müslüman ayıp örtücü olması lazım gelirken ayıpları açıyor. Halbuki açtığın ayıbın hakikati yok ortada. Onu da yalan söylüyorsun. Bu yalanla beraber bunu da yiyorsun ortada. İnsanın namusu, şerefi malından daha kıymetlidir. İnsanın şerefi malından daha kıymetlidir. Canıdır yani. Şerefinle uğraşmak, canıyla uğraşmak gibidir. Onun için gıybet denilen şey çok günah olmakla Cenab-ı Hak ne güzel bizi diyor. Ölü kardeşin etini yermesin. Ha? Ölü kardeşin etini yiyen bulunur mu? Kimse bulmaz. Cenab-ı Hak diyor ki gıybet bu kadar çirkin ki ölmüş bir kardeşin etini yemeye kadar tenezzül eden bir adiliktir yani. Ama bize hiç geliyor. Neden? Alışmışız buna. İkide bir hep birbirimizi yermek için bahane arar dururuz. Allah affetsin kusurlarını. İşte bizim Müslümanlığımızda bu kadar yani. Nefsimizi ıslah etmeye çalışacağız. Nefsimizi iyi etmeye çalışacağız. Nedir? Haddi zaten daha bozuk bir mahluk. Benlikçi bir mahluk yani. Onun için bütün peygamberler de ondan şikayetmişler. İnnen nefse le emmârut müşşû. Daima kötülükle emreder insanlara. Kötü işleri emreder. Bu nefis onun için makbul bir nefis değildir. Şimdi nefis başka bir şey değil ama. Şu beden nasılsa bunun bir küçüklük devri var. Bebeklik devri. Az büyüyor. Çeşit atar. Kocaman bir adam oluyor. Sonra da ölüp gidiyor. Şimdi nefis de böyle. O küçüklük devresi var onun bir çocukluk devresi. Bu çocukluk devresinde yaşıyor hala. Tekemmül etmiyor. Ama beden bak, tekemmül etti artık. Kuvvetlendi, konuşmasını biliyor, görüşmesini biliyor. Birçok şeyler yapıyor, hünerler yapıyor. Ama nefis hala o eski islah olmadı. Bunun islahı mücahidiyle olacak. Mücahedenin başı yemeğin kısalmasıyla olur. Çok yemek, yemekle mücahede-i nefis yapılamaz. Ancak nefisler tekemmül eder, kemale ulaşır, ondan sonra yemekle serbest. Hastanelerimiz var. Nefislerle mücahede, onun istediğini vermemek yani. Nefsin istediğini vermek. Bu istediğin senin bakın kitaba uygun mu değil mi? Herkesin de aklı ermez, kitapta uygun olup olmadığını ne? Herkesin bilmesi mümkün mü? Ben bu işi yapmak istiyorum ama doğru mudur, değil midir? Bir fikir danışmaya, akıl danışmaya, böyle birisine önüne gelenleri sorarsan olmaz. Kendin tabii gözünden kestirdiğin birisine diyecek ki bu benim için rehber olsun da ya, benim yanlış şeylerim, bana söylesin de düzeltelim. Bunu kendi kendime benim ilmim yok ki. Fark eden değil ben bunu. Ha. Bunun için nefsini ıslah etmek isteyen bir büyükten ıslah yollarını öğrenmesi lazım. Nasıl ıslah edeyim ben bu nefsini? Yani şimdi hastanelere gittiğimiz vakitte, doktorlara gittiğimiz vakitte bir reçete veriyor. Ama diyor şunu da yemeyeceğim, bunu da yemeyeceğim, şunu da içmeyeceğim, bunu da içmeyeceğim diyor ya. Ama ben gene onun dediklerini yapmazsa, onu da yersen, bunu da yersen, o hafta yersen, tabii ki. Öyleyse nefis de hüküm böyle. Hem canı besleyin, hem nefsi de hakim olayım, olmasın. Hattı besledikçe hat azıdır. Zapt edemezsin üstünde. Ama yemini kesince boynunu büker de. Onun için, el mücahid, asıl mücahid kim? Men cahede nefsehu fi taatillah. Allah'ın taatinde sabahleyin yataktan kalkıp da camiye gelmesini istemez ki can. Canım sabahleyin kalkıp da cami yataktan, sıcaklıktan kalkacağım. Camiye gideceğim. Can biraz uzak şeyse belki haklı olabilir ama bu kadar yola gidemem diyerekten ihtiyacı da olursa, yakınında olursa cami, buraya da gitmezse demek ki onun nefsi taat-ı ilahiden uzak. Şimdi bir de muhacir geldi. Vel muhaciru. Şimdi muhacir kim? İşte Bulgarya'dan, Sırbistan'dan, efendim Rusya'dan, Çin'den gelen muhacirler. Buradan gelmiş, vatanını bırakmış, anasını babasını bırakmış, malını mülkünü bırakmış. Gelmiş İslam ülkesi diye memleketimize. İşte muhacir diyoruz hep. Muhacir. Hayır, bak ne diyoruz ya. Vel muhacir. Asıl muhacir kimdir? Men hecerel ata, men hecerel hataya ve zünub. Hataları ve günahları bırakardı mı muhacir? Çünkü sen nereden hicret edersin? Hiç. Mekke'ye de gitsen, huyu senden gidiyor. Huyunu bırakamıyorsun ki. Huyun neyse ondan gidiyorsun da ya. Burada günah, bir misliyken oradaki günah yüz misli atıyor. Sevabı yüz ama günahı da yüz. Onun için bu muhacirlik iyi. Asıl muhacirlik hata ve günahlardan uzaklaşmak. Bir canımız var ama bu canımızı zapt ediyor mu? Vakti gelince gel diyorlar. Peki deyip gidiyor. Hiç sesini çıkmıyor. E canım bazen kuvvetin kudretin vardı. Dur az dedik daha burada bakalım. Yok. Hemen teslim olup gidiyoruz. Demek ki aciziz. Hastalıklarda da öyle. Her şeyde aciziz. Aciz olduğumuzdan dolayı bizi yaradana iltica mecburiyetindeyiz. Bizi yaradana aman yarabbim. Ben bu günahların alttan çıkacak halim yok. Kurtulacak da halim yok. Sen bana yardım et. Beni koru. Beni muhafaza et ve peygamberin pek çok duaları var. Bu dualardan bazılarını biz de okuyalım da Allah-u Teala'ya sığınalım. Sığınmadan olmuyor. Çünkü büyüklerin, dünyada da öyle, büyüklerin himayesine giren insanlar rahat ediyorlar. Bütün herkes çıkınıyor ondan. Bu filan adamın, filan büyüğün adamıdır. Beni sonra hırpalarlar diyor. Ve Allah'ın şeysine sığınırsa o daha büyük. Bütün Allah hepimizi affetsin de kendisine her noktada sığınıp, izcanip, yalvarıp yıkaran en güzeli de elham. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, arkadan İyyâke Ne'abudu ve İyyâke Nesbe'in der. Ne istiyorsun kulum? İhtine sıratan müstebi'in. Bu doğru yolu ve eyvana yarabbim.

0: bağışla. Allah günümüze lütfetsin inşallah. Demek ki biz aciz olduğumuzdan Cenab-ı Hak Fatiha'yı bize ihsan etmiş. Bunu günde 40 defa da okuyoruz canım. Günde 40 defa da okuyoruz. Bazı şeyle bahtiyarlar da var, sazlıklardan 80 defa, 100 defa okuyanlar da oluyor. Yine yerimizde soruyor. Ama inşallah bir gün lütfetsin mahsur oluruz. Vazifem kulluk. Vazifemiz kulluk. İnşallah Allah Teala o kemalde lütfeder. Hela ukbirukum bi hayri ehli dünya vel ahir. Yine ne güzel. Size dünya insanlarının ve ahiret insanlarının amel cihetinden hayırlısını haber vereyim diyor. Ela ukbirukum bi hayri ehli dünya vel ahiret ve hayril ameli bit dünya. Dünyadaki amellerin hayırlısı ve ehli dünya ve ehli ahiretin hayırlısı ki men vasala men kata'ahu. Bu sıla-i rahim diyoruz ya, yukarıda da geçti. Sıla-i rahim bir akrabalık var ya, baba, ana, tabi başta amcalar, dayılar, teyzeler, halalar, bunların çocukları, ha, bir aile ocağıdır bunlar. Bir ailenin kökü, ötekilerde dalları budağıdır. Yani bu dal budakların birbirlerinden ayrılmaması lazım. Daima kökle irtibatını muhafaza edecek. Senin baban, benim babam bir diye. İşte bak, yine biz birleşelim de birbirimizi elimizden tutalım, birbirimize yardım edelim, birbirimize hatırını soralım, hoş geçinelim. Bu vazifeyi yaparsak icabında gidiyor, bayramda elini öpüyor, cumada, pazarda gidiyor, işte arada sırada gidiyor. Muhtaç bir ise yapabilirse yardımını yapıyor. Hiç olmaz hatırına oluyor. İşte bu men vasala, men kata. Bu ama gelmiyor bize, ne yapalım? Bu darılmış bize. Gelmiyor, gelmesin bakalım. Biz gideriz. Bu safta boş yer varken, arka safta doldursan safı açmış oluyorsun. Nasıl akrabayı talikat ile alakası kesilmiş insansa, sen de böyle cemaatten alakanı götürüyorsun. Şimdi hatlar var ya bizim, önümüze gelen lambalar, bu hattın arasında ufacık bir kopukluk olursa lamba sönüyor bizim. Neden söndü ya? Ki kopmuş. Ya ne diyorlar lan? Şey orada patlamış diyorlar, lamba yanmıyor. Ne olacak? İşte onu ekleyeceğiz biz buna. Ha, bu ayrılık gerek akrabada, gerek saflarda. O diyor her gün saflarınızı sık tutunuyor. Niçin? Şeytan girer demiş Cenab-ı Peygamber arada. Sizi ifade eder. Gönlünüzün namazı neler geliyor aklımıza? Hiç aklımıza olmayan şeyler hep geliyor. Neden? Şeytan içimizden çıkmıyor yani. Şimdi mücahedenin, nefisle mücahedenin en güzel yolu Peygamberimizin yolunda bakarsak pazartesi, perşembe orucu 2. Nedir haftada? 8 gün. Ayın 13, 14, 15'i de var. 3 de oradan eklerse ayın yarısını oturmuş olur. Bu da bize yeter. Oruç tutmak suretiyle en iyi oruç pazartesi, perşembe, bir de ayın 13, 14, 15. Vücuda hiç zarar olmaz. Ruhani nispetle fazla olur. Allah'a fırsat. Sule-i Rahmet. Ve men efa, ve ata, men haramuhullah. Yani şimdi bilmiyor da adam. Sıkmış, sıkı adam. Sana bir yardım etmiyor yani. Sen yardım et. Sen ona yardım et. İşinden artık. Nedir artıktan artık? Buna yardımda bulun. Ve men afa ammen sala. O büyüklüğün birisi hem sıla-i rahim yapacaksın hem vermeyeni vereceksin.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak etmeden kullarının zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Kan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Sen göklerin ve yerin nurusun. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen gök ve yerleri ayakta tutansın. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin, yerin ve bunların içinde bulunanların terbiye edicisisin. Sen haksın, vaadin de haktır. Sözün haktır, sana kavuşmak haktır. Cennet haktır, cehennem de haktır. Peygamberler haktır, kıyamet haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım, sana güvendim. Sana yöneldim.

Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Hakkımı aramada senin hakimliğine başvurdum. Daha önce yaptığım ve daha sonra yapacağım hataları affet. Gizli işlediğim, aleni yaptığım hataları affet. İlahi, senden başka ilah yok.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

şiir Mevlana Celaleddin Rumi'den ama tam hocamızın vefat ettiği günün takvim yaprağına denk geldi. Bilir arkadaşlarımız, bilenlere de bir hatırlama olsun. Farsçasında okuyacağım. Beruzi merk şu tabutu men revan başet. Güman meber ki mera derdi incihan başet. Vefatım gününde benim tabutum yürürken sen sakın şüphe etme ki benim içimde şu dünyanın derdi var. Ben bu dünyanın gamını çekiyorum sanma. Hani insan bu dünyadan ayrılırken arkasına mı dönüp bakar daha güzel bir yere gidince? Benim tabutum yürürken sen sakın öyle bir tereddüde düşme ki ben bu dünyanın telaşındayım, bu dünyadan ayrılıyorum, üzülüyorum falan gibi bir şey hatıra gelmesin. Berayı men me giri ve me gü dirir dirir ve duv div derüfti dirir an bağışat. Benim için ağlama, gözyaşı dökme. Sakın yazık yazık deyip durma. Benim vefatımı, tabutumu görünce insan şeytanın tuzağına düşerse asıl yazık o zaman olur. Yoksa insan böyle efendim şu fani alemden kalkıp da baki aleme vel ahiretu hayrun ve ebka oraya gidince yazık denmez. Şeytanın tuzağına düşünce yazık denir. Cenaze em çubu bini megü firak firak mera visalu mülakat an zaman bahşet. Benim cenazemi gördüğün zaman el firak el firak deme içinden. Çünkü benim için kavuşmak ve mülakat o zaman olacak. Rabbime kavuşacağım. Ne diye ayrılık diyorsun? Berayi mera begür sipari megü veda veda ki gür perde-i cemiyeti cinan bahşet. Beni kabrime yerleştirdiğin zaman sakın elveda elveda deme. Çünkü kabir cennet topluluğunun perdesidir. Cennet topluluğunun perdesidir. O perdeden öbür tarafa geçti mi el müminune la yemutun bel yenkulüne min darin ilader. Bel yentekilüne min darin ilader. Bir evden başka bir eve geçiştir mümin için. Furuşuden çubi didi berameden binger. Gurubu şemsu kamerra çiraziyen bahşet. Aşağı düşmeyi gördün, batmayı gördün. Yükselmeyi de bir gör. Güneşin ve ayın batmasından onlara ne zarar var? Bu taraftan batar, öbür tarafta doğar. Ay ve güneş öyle o durumda. Bu taraftan batıyor gibi görünüyor, öbür tarafa doğum oluyor. Yani sende gece olurken öbür tarafın sabahı oluyor. Ne güzel güneşe benzetmiş. Tura gurup numayet veli şuruk büvet. Lahit şu habs numayet halası cam bahşet. Sana batma gibi görünür ama aslında o doğmadır. Öbür aleme doğmadır. Lahit de insanın konulduğu kabir de hapis gibi görünür ama canın kurtuluşu yeridir. Can asıl bu kafeste hapistir. Küdam dane furu reft der zemin ki nerust. Çıra bedane-i insanetin güman bahşet. Hangi tane ki toprağa düştü dediğinden bitmedi. İnsan tanesi için niye telaş ediyorsun? O da bir başka aleme, bir başka hani yere konulan tohumun büyüdüğü, bittiği gibi o da öbür tarafa tekrar bir başka hayata başlıyor. Küdam del furu reftür birun namet ricah-ı Yusuf-ü canra çira figan bahşet. Hangi kova ki kuyuya aşağı sarktı da top dolu çıkmadı? Kuyu için can Yusuf'una niye feryat figan olsun? Malum Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya bıraktılar ama ondan sonra oradan çıktı, Mısır'a sultan oldu. Yani Yusuf niye kuyudan telaş etsin? Sonunda sultanlık var. Dihan çubisti ezin suy an taraf bükşa ki hayi huyutu der cevvila mekan bahşet. Buradan ağzını kapattığın zaman öbür tarafta aç. Çünkü artık la mekan alemine geçiyorsun diye bu şiir var şeyin arkasında. Yani mübarek zarif bir tarzda hani biz bir şeyi anlatacağımız zaman atasözü söyleriz. Darb-ı mesel irad ederiz. Öylece anlatıveririz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin şiiri oraya tevafıkan gelmiş keramet olarak. O bize ağlama çünkü daha güzel bir yere gidiyorum diye bir teselli. Hakikaten müteselli olduk.

Gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

0: İsterim kaza ve kaderine rızayı, ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.
1: Sağduyunun sesi Akra.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder, sonra onların arasını birleştirir, sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış, gökten, oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kör eder. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdeleyicisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur taneleri çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder. Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör eder.

0: Akran Reklam.
1: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
0: Akra Reklam.

0: Vaktiyle dağların eteklerine kurulmuş mütevazı bir köyde ilmiyle ve hikmetiyle tanınan Hasan Efendi yaşardı. İnsanlar uzak diyarlardan gelir, onun sohbetlerinde gönüllerini dinlendirirlerdi. Kimi bir derdine çare arar, kimi kalbindeki düğümü çözmeye çalışırdı. Fakat her hikmet sahibinin kapısında bekleyen bir hakikat vardır. Mum dibine ışık vermez. İşte bu sözün manası da bir gün genç talebesi Mustafa'nın zihninde yankılanacaktı.
1: Efendim, bugün yine uzak şehirlerden insanlar geldi. Saatlerce sizi dinlediler.
2: Gelen misafirdir evladım. Misafirin nasibi varsa gönlüne bir damla düşer.
1: Ne tuhaf.
2: Nesi tuhaf?
1: Sizi herkes seviyor. Herkes sizden istifade ediyor. Fakat sizin oğlunuz yıllardır başka şehirlerde geziyor. Ne dergaha uğruyor ne de sohbetlerinize.
2: Bazen en yakındaki, en uzaktaki olur evladım.
1: Nasıl yani?
2: Bir mum düşün.
0: Alevi etrafını aydınlatır. Fakat tam dibinde küçük bir gölge kalır. İşte insan da böyledir. Yakınındakinin kıymetini çoğu zaman göremez. Mustafa bu sözleri işitti ama manasını tam kavrayamadı. Aradan günler geçti. Bir gün köy meydanında yaşlı bir köylüyle karşılaştı.
3: Selamun aleyküm evlat.
1: Ve aleyküm selam amca.
3: Hasan Efendi dergâhta mı?
1: Evet.
3: Allah ondan razı olsun. Geçen yıl oğlumu kaybettiğimde beni ayakta tutan onun sözleriydi.
1: Demek o kadar faydası oldu.
3: Faydası mı? Kalbimin karanlığına kandil oldu evlat.

0: Mustafa düşündü. Köylü haklıydı. Hasan Efendi nice gönüllere ışık olmuştu. Akşam olunca dergaha döndü.
1: Efendim.
0: Buyur evladım.
1: Bugün bir şey fark ettim.
0: Nedir?
1: Siz gerçekten insanların karanlığını aydınlatıyorsunuz.
0: Estağfurullah. Işık Allah'tandır. Biz ancak pencereyi açmaya çalışırız.
1: Ama yine de bir şeyi anlayamıyorum.
0: Sor bakalım.
1: Madem gönülleri aydınlatıyorsunuz, neden en yakınlarınız bundan mahrum kalıyor?
0: Evladım, insan bazen nimetlerin içinde yaşarken onların farkına varamaz. Denizin kıyısında büyüyen çocuk denizin mucizesini unutabilir. Güneşi her gün gören onun değerini düşünmeyebilir. Yakınlık bazen perde olur.
1: Perde mi?
0: Evet. Tasavvuf ehli der ki, mesafe gözden değil, gönüldendir. Bir insan yanındadır ama gönlü uzaktadır. Bir başkası binlerce kilometre ötede olur, fakat kalbi seninle birliktedir.
1: Demek ki mesele görmek değil.
0: Görebilmektir. Bak evladım, peygamberler bile kendi kavimleri tarafından ilk anda anlaşılmamışlardır. Çünkü insan alıştığı şeyi sıradan sanır. Oysa hakikat alışkanlığın örtüsü altında gizlenir.
1: Şimdi anlıyorum galiba.
0: Söyle bakalım.
1: Mum dibine ışık vermez sözü, mumun eksikliğini değil, dibindeki gölgenin halini anlatıyor.
0: Aferin evladım. Hakikat bazen gözümüzün önündedir de biz başka ufuklarda ararız. O gece Mustafa uzun süre düşüncelere daldı. Kendisini yetiştiren anne babasını, yıllardır yanında bulunan dostlarını ve her gün gördüğü nimetleri. İnsan çoğu zaman uzak diyarlarda hazine ararken ayağının altındaki cevheri fark edemez. Tasavvuf ehlinin dediği gibi, aradığın şey seni arayandır. Belki de gönlümüzü aydınlatacak ışık çoktan yanı başımızdadır. Yeter ki onu görecek basirete sahip olalım. Ve böylece genç talebe öğrendi ki, mumun ışığı eksik değildir. Eksik olan, bazen ışığın kıymetini bilmeyi unutan gözlerdir.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

şu noktaya işaret etmek istiyorum ki, yani dervişlik, tasavvuf, efendim işte bir kenara çekilip, terk-i dünya eyleyip, efendim dünyayla meşgul olmamak, pasif kalmak, bu sebepten de böyle olduğundan dolayı da efendim zararlı olmak, başkasının sırtından geçinmek gibi tenkitler yapılıyor. Bunun doğru olmadığının müşahhas misalidir hocamız rahmetullahi aleyh ki, yani evet böyle bir arif idi, manevi makamı böyle yüksekti, şanı, şöhreti hudutlardan böyle cihanın her tarafına yayılmıştı. Memleketin içinden dışından nice halifeleri vardı, nice mühibbanı vardı ama bir taraftan da yani hayat için lüzumlu, İslam'ın kuvvetlenmesi için gerekli, Müslümanların saadeti için, selameti için lazım olan her işte de önder idi ve onları yaptıran, fiilen yapan ve bunlar için gerekli zemini tesis eden, ettiren bir kimse idi. Hayatı tasavvufun ne kadar güzel olduğunu gösteren ve tasavvufa yapılan tenkitlerin hepsine müşahhas bir cevap mahiyetinde olan bir kimse idi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun hayatında oyunun yeri nedir? Nasıl değerlendirmek gerekir?
2: Bu dönem aslında baktığınız zaman insanın gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Doğal olarak bu dönemdeki aslında en baskın olan özelliklerin başında da oyun gelir. Oyun en temel öğrenme aracıdır bu dönemin. Şöyle söyleyebilirim ki hani anneler babalar söylüyor. Ya bu çocuğa bir şeyi 40 kere söylüyorum yapmıyor. Şunu söylüyorum yapmıyor. Odasını topla diyorum toplamıyor. Oyuncağını topla diyorum toplamıyor. Söylediklerimi dinlemiyor vesaire gibi. Aslında çocuğa bir şeyler öğretmenin aracıdır oyun. Aslında çocuğa bir şeyler öğretmek değil, öğrenmesi için doğru ortamı oluşturmak. Bu ortamı biz oyunla beraber oluşturuyoruz.
1: Çocuk orada iş yaptığını değil, oyun oynadığını mı düşünmeli?
2: Aslında şu hayata dair kazanımlarını, hayata dair becerilerini oyun sayesinde edinebiliyor. Kendi gelişimlerini. Biz oyunu sadece eğlence, çocuğun sadece keyif aldığı bir alan olarak görüyoruz. Ama aslında çocuk orada fiziksel, duygusal, sosyal, dil gelişimini sağlıyor oluyor. Doğal olarak çocuğun aslında gelişim alanlarına katkı sağlayan bir şeydir oyun. Çocuğu hayata hazırlayan bir şeydir. Örnek veriyorum, çocuğun yetişkinliğe hazırlayan bir şeydir. Mesela çocuklar oyun oynarken hadi ben şimdi anne olayım, sen de bebek ol. Ya da hadi ben şimdi işe gidiyorum. Ya da ben polis oldum, seni yakalayacağım. Sen de benden kaç deyip aslında hayata karşı kendini hazırlamaya başlıyor oyunlarda. Evet. Ve oyunun en değerli şeylerinden bir tanesi aslında oyun çocuğun bir iletişim aracıdır. Kullandığı bir dildir. Hatta Montaigne'in bununla ilgili çok güzel bir sözü var. Şöyle söyler. Oyun çocuklar için gerçek bir uğraştır. Nasıl biz yetişkinler işe gidiyorsak bu bir gereksinimse, çocuklara da oyuna giderler. Bu da onların bir gereksinimidir. Nasıl bir çocuğun gelişmesi, büyümesi için uyuması gerekiyorsa, yemek yemesi gerekiyorsa, aynı şekilde bu çocuğun bu gereksinimleri için oyun oynaması da gerekiyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, imkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

hocamız rahmetullahi aleyhi Resulullah'ın vekili olduğu için mürşitlerimiz, hocalarımız, ulema-i amilinimiz, ulema-i rasihinimiz, yani akra'uhum diye hadis-i şerifte bildirilen, Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen, en çok okuyan, en iyi nüfuz etmiş kimseler olarak ondan dolayı seviyoruz. Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti, ikramatı, ihsanatı daim olsun üzerlerinde. Kabirleri pür nur olsun. Allahu Teala Hazretlerini kabir istirahatlerini müjdat eylesin. Nurlarını, sürurlarını ziyade eylesin. Bir insanın ahirette ruhunu şad etmek için yapılacak şeyler, Allah'ın rızasına uygun faaliyetler onun niyetine yapılırsa onun ruhu şad olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, kişilerin yapmış olduğu ameller perşembe günleri Allahu Teala Hazretlerinin, pazartesi perşembe günleri Allahu Teala Hazretlerinin divanına çıkartılır, arz olunur. Kullar şunları işlediler, şu sevaplı, şu günahlı işleri yaptılar diye. Cuma günleri de ahirete göçmüş olan büyüklerine arz olunur. Geride kalan evlatların, yakınların şunları yaptılar, şu sevaplı işleri işlediler veya şu hataları yaptılar diye. Eğer sevaplı işler yapmışsa geride kalanlar, onların nurları kabirlerinde artar, sürurları artar, yani sevinçleri ziyadeleşir. Eğer geride kalanlar, onların yakınları hatalı işler yapmışlarsa, evlatlar, o zaman da onlar üzülürler, ezalanırlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'tan korkun, kabirde mevtanızı ezalandırmayın buyurmuş böyle günah işleyen kimselere. O bakımdan bir insanın vefat etmesiyle işi bitiyor, defteri kapanıyor, ama bazı insanların defterleri kapanmıyor, sevapları yazılmaya devam ediyor, hatta bazı kimselerin de günahları yazılmaya devam ediyor. Eğer bir insan arkasından kendisine dua edecek hayırlı evlat bırakmışsa, onun defterine sevaplar yazılıyor. Eğer bir insan arkasında faydalanılan bir ilim bırakmışsa, onun sevabı devam ediyor. Eğer bir insan arkasında sadaka-i cariyeler bırakmışsa, yani faydası cereyan eden, faydalandırılması, kulların ondan istifadesi devam eden yapılmış hayrat-ı hasenat, bunların sahibi ise bir kimse, onlardan istifade edildiği müddetçe o kimsenin sevapları yazılmaya devam ediyor. İyi bir çığır açmışsa, açtığı çığırda yürüyenlerin sevapları kadar, onların sevaplarından bir şey eksilmeden o mübareğin ruhuna sevaplar gönderiliyor, ruh şad oluyor, defterine yazılıyor. Kötü çığır açanlara da tabii kötülükler gider, o ayrı mesele.

Akra, 1448 Hicri yıla özel bir gündemle merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Ve'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr. Ve bi senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
2: Men haddese anni ma lem ekul. Ev kassara en şeyin emertu bihi fel yetebevve beyten finnâr. Sadaka Resulullah ve Euzubillah. Hadis-i şerif nakli ile ilgili bir hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki men haddese anni ma lem ekul. Her kim ki benim söylemediğim bir sözü benden sanki söylemişim gibi naklederse. Söylemedim öyle bir şey. Uyduruyor. Kim benden benim söylemediğim bir sözü uydurma olarak naklederse ev kassara Ayşe'in ümürtü bihi. Benim emretmiş olduğum şeyden bir şeyi kısar. Benim söylemiş olduğum bir şeyi eksik söylerse. Saklarsa fel yetebevve beyten finnâr. Cehennemde kendisine ateşten bir ev edinsin. Gideceği yer orası. Hazırlasın kendisine. Böyle yapmakla hazırlıyor demek yani. İşte bu hadisi şerifler, buna benzer tavsiyeler bizim ulemamızı til til titretmiştir. Onun için öyle kimseler var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde bulunmuş, hadisini dinlemiş ama ya eksik söylersen ya biraz hatalı olursa diye ömrünün sonuna kadar tutmuş, kendisini söylememiş. Ama iki ateş arasında söylese yanlış olsa cehenneme girecek. Söylemese, söylememek hakkında da hadis-i şerif var. Her kim ki efendim yanında bir ilim, bilgi bulunur da onu ketmedense, söylemedi başkasına, o ilmi öğretmedi başkasına, o ilmi başkasına nakletmezse o da

ateşten gemlerle ağzı gemlenir. Atın nasıl ağzına gem vuruluyor? Böyle dizginlemek için. Ateşten ama. Cehennemde her şey ateşten. Ateşten gemlerle ağzı gemlenir. Niye gizledin? Niye söylemedin o ilmi? Niye insancıklara öğretmedin? Niye sende kaldı da seninle beraber mezara götürdün diye? Öyle de ceza var. Hadi bakalım buyur. Ölümlerden ölüm beğen. Söylemese bir türlü, söylese bir türlü. Ne yapar Müslümancıklar? Allah korkusundan yüreği titreye titreye Resulullah'ın ne söylemişse söylediğini can kulağıyla dinler. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü can kulağıyla nakleder. Can kulağıyla rivayet eder. Titrer. İşte bu korkudan çok güzel bir şey hasıl olmuştur. Hadis ilmi. Hadis-i şerifler ciltlerle, kitaplarla bize kadar gelmiştir. Resulullah'ı böyle başlarının üstünde bir kuş konmuş da kıpırdasalar uçacakmış gibi dikkatle dinlerdi ashab-ı kiram. Bak, tarife bakın. Biz de Resulullah'ı böyle dinlerdik diyor. Şu tariften güzel bir tarif olur mu? İnsanın başına bir kuş konsa ürkek. Kıpırdasa kuş kaçacak. Ama korkuluk gibi o kadar böyle nefes alırken bile canlı olduğunu belli etmeyecek. Nefesi kesilmiş bir tarzda dinliyor ki o kadar candan dinliyor ki kendisini öyle vermiş ki kuş geliyor konuyor. Korkuluk gibi sanki. Kıpırdasa kuş pır diye uçup kaçacak ama hiç kıpırdamazlarmış. Öyle dinlerlermiş Resulullah'ı. Can kulağıyla dinleyip can kulağıyla anlayıp can diliyle söylerlermiş. Bu hadisler bize öyle gelmiştir. Biz de öyle dinleyelim. Öyle dinleyince hayrı bereketi çok olur. Resulullah şöyle buyurmuş deyip de tutup filanca adamın efendim sözünü karıştırmayın. Hazreti Ali Efendimiz söylemiş olabilir. Ebu Bekir Efendimiz söylemiş olabilir. Evliya Allah'tan falanca filanca söylemiş olur. Ben bir hadis işittim böyle. Sakın ha. Söylediğiniz sözün hadis olup olmadığını bilin. Resulullah'ın hadisi ise can kulağıyla dinleyin, kelimesine dikkat edin. Oğlum git çarşıdan çorbalık pirinç al dese bir baba evladına, gidip pilavlık pirinç alsa olur mu? Olmaz. Baba pirinç al dedin ya, evladım pirinç al dedim ama çorbalık al dedim. Bu pilavlık pirinç çorbaya gelmez. Kırık pirinç olacak. Çorbaya ötekisi gelir, o lazım. Bak pilavlık pirinç dedim sana. Ha, ben ona dikkat etmemişim. Öyle olmaz. Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifini bir pirinci almayı dinlerken dinlediğimizden daha dikkatli dinleyeceğiz. Çorbalık pirinç mi dedi, pilavlık pirinç mi dedi, persani mi dedi, bilmem marakelli mi dedi. Hepsini öyle güzel ayırt ediyoruz da dünya işi olduğu zaman. Bu ahiret işi bu. Yanlış söylersek cehennem var. Ama güzel söylersek de Allah alimlerle beraber haşir edecek insanı. 40 tane hadis bilseler naklediverse ümmete. Gel bakalım sen alim değilsin ama 40 tane hadis rivayet ettim. Peygamber Efendimiz'in mübarek hadislerinden. O hadislerin bereketine gel bakalım şu ulemanın şerefli mevkiine. Sen de onlarla beraber bulun diye mahşer yerinde alimlerle haşr olmayacak. Onun için canla dinleyelim. Can kulağıyla. Dediğini tutmak üzere dinleyelim. Ciddiyetini bilelim. Daha önceki derslerde söyledim. Eski hadis ravileri nasıl hadisi dikkatle dinlerlermiş. Nasıl hadisi alırlarmış. Nasıl yazarlarmış. Bir zat bir zattan hadis naklediliyor diye duymuş da gitmiş diğer diğer dolaşırlardı. Sen buradan kalkıp Kars'a birisine bir şey sorman gider misin? Gitmem. Çok uzak yol. Dünyanın parası gitmem. Ama onlar Kars'a değil, Horasan'dan Irak'a, Irak'tan Hicaz'a, Yemen'e, Yemen'den bilmem efendim Mağrib'e giderlerdi. Bir hadis aşkına. Onlardan bir tanesi vefat etmiş de rüyada görmüş arkadaşı, sana Mevla ne muamele eyledi, beni mağfiret etti Rabbim diyor. Neyle? Hadisleri toplamak için yaptığım seyahatler bereketiyle. Öyle giderlerdi. Filanca adam hadis rivayet ediyormuş. Giderlerdi, ondan dinlerlerdi, yazarlardı, öğrenirlerdi hadisi şerifi. Öyle titiz şey yaparlardı. Allah bizi böyle ciddi, titiz dininin aslını güzel öğrenenlerden eylesin. Ben harasa leyleten ala sahilil bahri kâne ehtale min ibadeti racilin fi ehlihi elfe senetin ve senetü selâsü mi'etin ve sittûne yevmen külle yevmin elfe senetin. Geçen gün İbrahim İbni Ethem kattasallahu sırrahul aziz hazretlerinin hayatını okuyordum. Biliyorsunuz İmam-ı Azam'ın muasırı, çok eskiden yaşamış bir veli kulu Allah'ın, padişahlığı bırakmış. Ama neden bırakmış? Allah sevmiş de işaret etmiş ona. Hızır aleyhisselam.

0: göndermiş rivayetlere göre. Efendim, atlas döşeklerin içinde yatarken yukarıdan sarayının çatısında kangırtı duymuş. Kızmış ya, padişahın yatak odasının üstünde dolaşılır mı? Geceliğin padişah uyumaya çekilmiş. Yukarıda damda birisi gürültü yapıyor. Cam açmış ışığını. Ne arıyorsun yukarıda diye bağırmış. Yukarıdan bir ses. Devemi kaybettim, onu arıyorum demiş. Çatıda kiremitlerin arasında sarayın üstüne çıkabilir mi deve? Orada deve aranır mı? Demiş ki adam, sen deli misin? Sarayın damına deve çıkar mı? Deve damda aranır mı? Zaten o da o cevabı bekliyor. O da ona yapıştırmış. Peki atlas döşeklerin içinde Allah aranında bulunur mu? Celle Celaluhu. Allah bullak olmuş aklı. Ya gidin şu adamı bulun, getirin bana. Adamı bulamamışlar, yok. Ertesi gün divan kurulmuş ama keyfi yok. Gece uykusu kaçtı. Aklına da bir şey girdi. Öyle zihninin burgu gibi uyuyor. Atlas döşeklerin içinde Allah aranır mı? Öyle padişah, vezirler, komutanlar, bekçiler duruyor salonda. Salonun kapısı var. Kapısında da duruyor bekçiler. Sarayın da kapısı var. Ama bir heybetli adam gelmiş, yürümüş, yürümüş. Kimse dur diyememiş. Eli kolu bağlamış, bir hal olmuş. Yürümüş, içeri kadar gelmiş. Ya padişahın toplantı yaptığı salona kim girebilir? Girmiş. Rap rap girince herkes dönmüş bakmış. Nedir bu adam? Kimdir? Nereden geliyor? Pervasız bir kimse. Böyle sakallı, şeyli, heybetli bir zat-ı muhterem. Geçmiş oturmuş bir kenara. Otur filan demeden oturmuş. Efendi sen ne arıyorsun burada demişler. Hiç demiş, yolcuyum demiş. Dinlenmeye geldim. Burası kervansaray değil mi demiş. Han değil mi? Kervansaray değil mi burası? Dinlenmeye geldim. Demişler bir adam, sen deli misin? Orası benim sarayım demiş İbrahim İbni Ethem. Ya senin sarayın mı? Benim sarayım. Peki senden önce kimindi? Babamındı. Babandan önce kimindi? Dedemindi yahu. Peki dedenden önce kimindi? Büyük dedemindi. Ondan önce kimindi falan. Peki onlar nereye gittiler? Ahirete gittiler. Peki demiş, birisinin gelip konduğu, biraz sonra kalkıp gittiği yere kervansaray demezler de ne derler? Yürümüş gitmiş gene. Tutun, durdurun bakalım filan demeye kalmadan, hiç kimse gücü yetmeden tutulmuş kalmışlar, yürümüş gitmiş. Allah Allah. Gene içine bu sefer bir başka yangın düşmüş. Demiş ki artık toplantı yapamayacağız bugün. Biraz kırlara çıkalım da temiz hava alalım. Avlanalım. Elini şaplatmış. Hizmetçiler buyurun efendimiz diye gelmişler. Hazırlayın atları, ava gidelim. Keyfimiz kaçtı. Ava gitmiş. At sürerken ses geliyormuş kulağına. İntebih, intebih, intebih diye. İntebih Arapça uyan demek. Uyan, uyan, uyan. Uyanık atın üstünde ama o uyanıklık başka uyanıklık. Hazreti Ali Efendimiz buyurmuş ki ennâsü niyâmun ve idâmâtün tebehû. İnsanlar hep uykudadır. Öldükleri zaman uyanacaklar. Ya biz şimdi uykuda mıyız? Eğer hayatın esrarını göremediysen, şu hayatın faniliğini anlayamadıysan, bir gün gelip de o kara toprağa düşeceğini düşünemiyorsan, ondan sonraki ahiret hayatı için şimdiden hazırlık yapamıyorsan uyuyorsun. Hocam gözlerim manda gözü gibi açık. O gözlerin, o açıklığının kıymeti yok. Akıl, ilerideki tehlikelere karşı insanı korumaya sevk eder. Korunuyor musun? Ne korunması, ne? Cehennem ateşi var. Yolunun üstünde cehennem ateşi var. O ateşin yakıtı da benzin değil, gaz değil, fuel oil değil, kömür değil. Efendim, odun değil, insanlar ve taşlar. Allah'a asi olanların ceza görecekleri yer. Korkmaz mısın? Hazırlanmaz mısın? O tehlike hazırlanmaya değmez mi? Hocam belki olacak ama çok uzakta. Küllü atin karibun. Her gelecek yakındır. Şıp diye geliverir. Kaç yaş yaşadın? İşte 40, 45, 48 falan. Ne anladın? Hocam laf aramızda hiçbir şey anlamadım. Geldi geçti şu benim ömrüm. Rüzgar esmiş gibi geldi geçti, anlayamadım. Bir ara çocuktum, bir de baktım evlenmiş, çocuk çocuğa karışmışım. Bir de baktım belim ağrıyor, dizim tutmuyor. Hiçbir şey anlamadım ben bu hayatta. Sen anlayamazsın tabii. Nuh aleyhisselam 950 sene yaşamıştı. O bir de fani, o da gelip geçmiş işte, kimse kalmamış. Akıllı insan ileriye göre tedbir alır. Göreyim de öyle tedbir alayım. O zaman iş işten geçer. Görünce babam derler ya hani, Herkes o zaman şey yapar, aklı başına gelir ama iş işten geçer. O zaman çare yok. Gördüğü zaman o zaman pişmanlık var. Göreceksin, çok yanlış oldum. Yanlış yapmışım. Telafi imkanı yok. Hayat elden gitti. Öldün, ahirete göçtün. Hayat elden gitti. Orada gördün ama şerrün nedameti yevmel kıyameti. Pişmanlıkların en fenası kıyamet gününde duyulan pişmanlıktır. Pişman oldun ama çok geç oldu. Çok geç oldu. Allah'ın hamdü senalar olsun. Çok şükür ya Rabbi. Bize bu tehlikeleri önceden haber veren bir haberci gönderdin ya Rabbi. Çok şükür. Ya biz bilmeseydik de birden karşılaşsaydık ölünce orada. Elhamdülillah ki bize Peygamber Efendimiz'i gönderdi. Beşir ve nezir olarak. Şu tehlikeler var diye bize bildirdi. Bak hadislerinden okuyoruz. Şu mükafatlar var diye onları da bildirdi. Onlar için de yüreğimiz hoplayıp duruyor. Ah, cennetine girsem, cemalini görsem, Resulullah'a komşu olsam diye heves edip duruyoruz. Allah-u Teala Hazretleri bizi gözleri açıklardan eylesin. Şimdi bütün bu lafları nereden açtığımızı bir hatırlayın bakalım. İbrahim İbni Ethem isimli padişah. Uyan diyorlar avcılıkta. Yine uyanmamış da bir geyiğin peşine takılmış. Geyik kaçmış, o kovalamış. O kaçmış, o kovalamış. Bir yere gelince geyik durmuş, dönmüş pervasız. Demiş eli zalike hulükte, enbi zalike ümürte. Sen bu iş için mi yaratıldın? Yoksa sana bu mu emredildi hayatta? Hocam, geyik konuşur mu? Konuşmaz, ben de biliyorum. Senin kadar ben de biliyorum. Benim anladığım dilden konuşmuyor. Belki kendi aralarında konuşuyorlar da. Ama Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurmuyor mu ki eller, ayaklar, deriler aleyhte şahitlik edecek insana? Yevme teşhedü aleyhim elsinetim diye ayet-i kerimede bildirmiyor mu? Bütün bu azalarımız bizim aleyhimize konuşacaklar diye, şehadet edecekler diye bildirmiyor mu? Bildiriyor. Subhanallah. Bu eli ayağı, bu dili, bu deriyi konuşturan Allah dilerse oradan ses duyurur. Peygamber Efendimiz'e geçtiği ağaçlar, taşlar Esselamu Aleyke Ya Resulallah demez miydi? Diyordu. Evliyaullah kalbini safileştirdikten sonra ilerleyince etrafındaki eşyanın tesbihatını duymuyor mu? Duyanlar var. Şu baş kulağıyla duyanlar var. Ve immin şeyin illa yüsebbihum bihamdihi velakin la tefkahune tesbihahum. Hiçbir şey yoktur ki Mevla'yı zikru tesbih eylemesin. Siz anlamıyorsunuz lakin. Ayet-i kerime böyle bildiriyor. Demek ki hocam, o zaman benim şimdiye kadar alıştığım duymak, görmek hikayeleri biraz daha başka türlüymüş demek. Ha, mübarek olsun. Hele bu hayatın çok daha senin görmediğin, bilmediğin, benim bilmediğim tarafları var. Allah konuşturursa konuşturur, duyurursa duyurur. Öyle gelir ona. Çünkü bak ben şimdi, benim talebelerim bana mektuplar getirirler. Bazılarını okusam yerinizden kalkarsınız, feryadı kutasarsınız. Millet neler duyuyor, neler görüyor, başlarına neler geliyor bir bilseniz. Bir sen varsın, bir ben varım görmeyen, duymayan. Başkaları neler görüyor, neler duyuyor. Onun için, bunun için mi yaratıldın? Allah sana bunu mu emretti bu hayatta deyince, bir seri ikazdan sonra demiş ya bu atlas döşekte Allah aratılmazsa atlas döşek eksik olsun, bırakmış. Bu padişahlık da bu iş olmazsa padişahlık eksik olsun, bırakmış. Efendim bilmem bunun için yaratılmadıysam neden yaratıldım onu düşünmeye başlamış. Allah bana ne verdi diye onu düşünmeye başlamış. Girmiş kulluğunun yoluna da en sonunda nasıl ölmüş hayatını okudum bir yerde de dedim sözü oradan açtım ya. İbrahim İbni Ethem Hazretleri deniz kenarında nöbetçi iken ölmüş. İslam hududunda, deniz kenarında İslam alemini nöbetçi olarak beklerken vefat etmiş. Allah şefaatine erdirsin.
1: Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz.
1: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: En güzel rehber. İyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
3: Furkan Suresi. Sevgili dinleyiciler, hak ile batılın birbirine karıştığı zamanlarda insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey ayırt edici bir ölçüdür. Kur'an-ı Kerim işte bu ölçüyü sunan ilahi bir rehberdir. İsmini bu ayırt edici hakikatten alan Furkan Suresi 77 ayettir. Furkan hem hakkı batıldan ayıran hem de hak ile batıl kendisi sayesinde fark edilen demektir. Surenin 63. ayetiyle birlikte Rahman'ın kulları ifadesiyle tarif edilen müminler, yürüyüşleri, geceleyin ibadet etmeleri, konuşmaları, sataşmalara esenlik dileğiyle karşılık vermeleri, Allah'a yalvarışları, yardımseverlikleri, israftan uzak durmaları, Allah'tan başkasına boyun eğmekten, cana kıymaktan, zina etmekten, yalan söylemekten ve yalan yere şahitlik etmekten kaçınmaları ve iyilik yolunda önderlik etme arzusu taşımaları gibi meziyetleriyle toplumun yüz akı insanlar olarak örnek gösterilirler. Surenin son ayetinde duanın önemi vurgulanarak biter. Resulüm, de ki, dua ve ibadetiniz olmasa Rabbim size ne diye değer versin?
2: En güzel rehber, o iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
4: Farkında ol, Akra dinle.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar. Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli dinleyenler. Önceki programımızın sonunda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Müslümanların savaş düzenine koyuşu, Ebu Sufyan bin Haris ile Abdullah bin Ebi Ümeyye'nin Peygamberimiz Aleyhisselam'la buluşmaları ve Müslüman olmaları konusunu okumuştuk. Bugün ilk okuyacağımız başlıksa Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Merruz Zahran'da konaklayışı. Peygamberimiz Aleyhisselam, İslam ordusunun birlikte Merruz Zahran'a gelip konakladı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Merruz Zahran'a gelişi yatsı vaktine rastlamıştı. Mücahitler Merruz Zahran'da toplandılar. Peygamberimiz Aleyhisselam Merruz Zahran'da geceleyin ashabına, Mekke'de Kureyşilerin aklı erenlerinden dördü müşriklikten sıyrılıp İslamiyet'e girmek istiyor buyurdu. Ya Resulallah kimdir onlar diye sorulunca Peygamberimiz Aleyhisselam Attab bin Esid, Cübeyr bin Mut'im, Hakim bin Hizam, Süheyl bin Amr'dır buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam Merruz Zahran'a gelinceye kadar Kureyş müşriklerine bütün haberler gizli kalmıştı. Onlar Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ne yapacağını bilmiyorlar fakat kendilerine savaş açacağından korkup duruyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam Merruz Zahran'a gelince geceleyin ateş yakmalarını emretmiş, 10.000 ateş yakılmıştı. Kureyş müşriklerinin Ebu Sufyan bin Harbi denetçi ve elçi olarak göndermeyi kararlaştırmaları. Kureyş müşrikleri Ebu Sufyan bin Harbi haberler araştırmak üzere göndermekte söz birliği etmişler ve Muhammed'le buluşursan ondan bizim için eman sözü al. Ancak onu

0: asabını gevşek görürsen savaşacağını kendilerine bildir. Biz sizin arkanızdan hazırlanıp gelmeyeceğiz. Çünkü Muhammed'in kiminle, bizimle mi yahut hevazinlerle mi ya da sakiflerle mi savaşmak istediğini bilmiyoruz dediler. Bir gece Ebu Sufyan bin Harp ile Hakim bin Hizam Mekke'den çıkıp gittiler. Yolda Büdeyl bin Verka'ya rastladılar. Onun da kendileriyle birlikte gelmesini sağladılar. Bunlar Peygamberimiz Aleyhisselam hakkında haber araştıracaklar, toplayacaklar, işittikleri haberleri gözden geçirecekler, değerlendireceklerdi. Peygamberimiz Aleyhisselam Ensardan bazılarına "Ebu Sufyan'a göz kulak olunuz. Siz muhakkak onu bulacaksınız." buyurmuştu. Casuslar Meruz-Zahran'da Erak mevkiine eriştikleri zaman pek çok çadırlar, askerler ve yanmış ateşler gördüler. At kişnemeleri, deve böğürmeleri işittiler. Bunlar onları ürküttü, son derece korkuttu. Vakit yatsı vaktiydi. Arefe gecesinde yakılan ateşler gibi yanan ateşleri görünce Ebu Sufyan, "Bu ne kadar çok ateş, sanki Arefe gecesi ateşlerini andırıyor. Ebu Büdeyl, yoksa bu ateşler senin kavmine olan Beni Kâb'ların mıdır?" diye sordu. Büdeyl bin Verka, "Bunlar Beni Amr'ların ateşleri olsa gerek," dedi. Ebu Sufyan, "Beni Amr'ların ateşi bundan az olur. Onların bu kadar çok ateşleri olamaz," dedi. Büdeyl bin Verka, "Belki de seninle çarpışmak üzere toplanmışlardır. Müzeyneleri de bu gece kendilerine bekleyici tutmuşlardır," dedi. "Bunlar herhalde Beni Kâb'lar, Huzalardır. Savaş için toplanmışlardır," dediler. Ebu Sufyan, "Evet ama bunlar Beni Kâb'lardan daha kalabalık görünüyorlar," dedi. "Belki de hevazinler yağmur düşen yerdeki otlardan hayvanlarını otlatmak için topraklarımıza kadar gelmişlerdir. Vallahi bunların kimler olduklarını pek anlayamadık," dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam casusları yakalamak için atlılardan bir birliği ileri göndermişti. Huzalar da yolu kesmişler, arkaya kimseyi bırakmıyorlardı. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin, onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

Allah kullarını niçin seviyor? Allahu Teala Hazretleri kullarını kendisine muti olduğu zaman, itaat ettiği zaman seviyor ve kendisine ibadet ettiği zaman, kendisini zikrettiği zaman seviyor. Ondan sonra o sevgiden kulun gönlünde Allah'a karşı muhabbet hasıl oluyor ve Müslümanlık ilerledikçe, iman kuvvetlendikçe, kul terakki ettikçe Allahu Teala Hazretlerine karşı sevgisi ziyadeleşiyor. Her yaptığı iş Allah rızası için olmaya başlıyor. Yani Allah için almak, Allah için vermek, Allah için kızmak, Allah için sevmek derecesine geliyor. Allah'ı sevmek böylece dinin esası, temeli, aslı, direği oluyor. Allah'ın sevgisi de birçok sevgileri beraberinde kulun gönlüne getiriyor. O sevgilerden birisi Allahu Teala Hazretlerinin elçisi, gönderdiği Resulü, vazifeli kulu, onu sevmek. Allah'ın elçisi olduğu için sevmek. Allah sevmiş olduğu için sevmek. Allah güzel sıfatlarla tavsif etmiş olduğu için, güzel ahlak ile mütehallik eylemiş olduğu için sevmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sevmek de buradan oluyor. Demek ki Allah Celle Celaluhu hazretlerini elbette seveceğiz. Çünkü Yaradanımızdır. Her nimetimiz ondandır. Varlığımız ondandır. Tabii. Onun neticesi olarak Allah'ın sevdiği, güzel sıfatlarla bezlediği Resulullah'ı sevdiği.

0: hadisi şerifinde bildirildiği gibi mürşitler, alim, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, hadisi şeriflerde anlatılan alim, coğrafya bilen, tarih bilen, fizik bilen, kimya bilen değil. Allah-u Teala Hazretlerini bilen, Resulullah'ı bilen, Kur'an'ı bilen, dini bilen, dünyayı, ahireti, hayrı, şerri, Allah'ın sevgisi yollarını, gazabına uğrayacak sebepleri bilen kimse demek. O ulema, yani mürşitler. Bunları sevmek de Resulullah'ı sevmenin gereği, Allah'ı sevmenin gereği. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Allah'ın Habibi diye, Allah'ın Resulü diye, gönderdiği mübarek insan diye seviyorsak, onun varisleri olan mürşidini kiramı, ulema-i muhakkakini, meşayih-i vasılınimizi de o sevginin tabii bir devamı olarak seviyoruz.
1: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Gökyüzünün tadı.
1: Ondan söz açacak olsak, iyilik çiçeği Ayşe Nine dememiz gerekir onun için. Çünkü iyilik ve yardımseverlik bir an olsun eksik olmaz Ayşe Nine'nin kalbinden. Beyaz başörtüsünün bir bulut gibi dalgalandığı kafasının üzerinden kuşlar geçer. Kuşlar iyilik taşırlar Ayşe Nine'ye. Mahallemizde kim hastaysa iki büklüm düzülür yola. Birisinin ölüsü mü var? Ayşe Nine üzüntüyü paylaşmak için oradadır mutlaka. Gelin mi gidecek mi komşu kızı? Üzerine ne düşerse yapar Ayşe Nine. Cebinden eksik etmez çocuklara dağıtmak için şekerlerini. Mahallenin

0: Bütün çocukları ağaçlar gibi sıraya dizilir Ayşe'nin önüne geçerken. Beli özenle ikiye katlanan bir havlu gibi ilerliyordu yine Ayşe'nin önüne. Aslına bakarsanız ilerleyemiyordu. Çünkü hem elinde pazardan dönerken yüklendiği poşetleri vardı hem de geniş caddenin karşı tarafına geçmesi gerekiyordu. İnsanlar çoktan unutmuş gibiydi yaşlıları. Bir iyiliği 40'a bile bölemiyorlardı. ''Poşetlerin yarısını bana verebilir misin Ayşe nene?'' dedim. Cadde kenarındaki ağaçlar kuşlarla doluydu. Ayşe ninenin elleri ise poşetlerle. İçlerinde yiyecek değil, yorgunluk taşıyordu adeta.
1: ''Ay Allah razı olsun Sinan evladım.''
0: dedi beni görünce nine. Yorgunluğu silinip gitti elinden. Konuşarak ve Ayşe ninenin ayak ritmine uyarak geçtik caddeleri. Baraka lafını çokça karşılayan bir yerdi evi. Hoş kokulu çiçeklerin ve maydanozların sıralandığı küçük bahçesinden girilirdi buraya. Yer yer kırık dökük de ev, babasından kalmıştı. Emekli maaşıyla geçiniyordu Ayşe nine. Poşetleri ahşap kapının tam önüne bıraktım.
1: İçeri girsene evladım,
0: dedi tatlı sesiyle. Ne kadar olmaz dedimse de elimden tutup beni içeriye çekti. İyi ki de çekti. Merak ediyordum çünkü Ayşe ninenin evini. Ayşe ninenin kokusu her yeri sarmıştı sanki. Huzur doluydu burası. Ortada bir seccade ile 99'luk tesbih duruyordu. Ayşe nine abdestini tazeleyip namaza durdu. Sanki onunla birlikte sustu asmada ötüşen kuşlar. Namaz uzun bir dua ile sona erdi. Kuşlar yeniden ötüşmeye başladı dışarıdan.

0: Portakal ve elma koydu tabağa soyulmuş olarak. Serindir diye bir minder atıp çardağa oturtturdu beni. Havadan sudan konuştuk uzunca. Kuşlar asmadan uçup yere konunca Ayşe nine aceleyle kalktı yerinden. Bir tabağın içine koyduğu buğdayla döndü geriye. Kuşlar omzuna kondular sevinçten.
1: İnsan sevgisi diye uğraşırken hayvan sevgisini atlamamalı. İyiliğin yıkanmadığı ırmak yok dünyada.
0: Dedi nine. Ve iyilik niye önemli? Sorumu bekler gibiydi.
1: Allah iyilik etmek ve kötülükten sakınmak gerektiğini söyler bize.
0: Deyince hemen sordum. Tek başımıza mı?
1: İyiliğin tek taraflı olması eksikliktir. Bunun için yardımlaşmamız gerekir. Senin poşetleri taşımam için bana yardım etmen bir iyilik, aynı zamanda iyilikte yardımlaşmaydı. İyilik iyiliği besler, anlayacağın.
0: İyilik et, iyilik bul diye bir atasözü var. Öğretmenimiz söylemişti geçen gün, dedim ben de Ayşe nineye.
1: Evet evladım, doğru söylemiş atalarımız. Kötülük yapmak kolaydır yavrum, ama ya iyilik yapmak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nefsim kudret elinde olan Allah'a ant olsun ki ya iyilikleri emreder, kötülükten sakınırsınız ya da Allah size yakında bir bela gönderir. Sonra ona dua edersiniz, ancak duanız kabul olmaz buyurmuştur.
0: Dedi Ayşe nine. Peki iyilikle veya kötülükle ilgili başka bir şey söylemiş mi peygamberimiz? Sorumu büyük bir dikkatle dinleyip kendi kendine yeniden tekrarladıktan sonra konuşuyor Ayşe nine.
1: Söylemez olur mu hiç? Çok şey söylemiş aslında. Ama hafıza kalmadı ki bende. Hatırımda kalan bir hadisi şerifi daha söyleyeyim sana. Sizden kim kötülük görürse onu eliyle hemen değiştirsin. Eğer gücü yetmezse diliyle, bunu da yapamazsa kalbiyle onu reddetsin. Bu sonuncusu imanın en zayıf derecesidir. Gördün mü Sinan? Ancak iyilik yaparak yok edebiliriz kötülüğü.
0: Dedi. Bu arada kuşlar asma dalının üzerinde gagalarıyla tüylerini didiklerken sanki yan gözlerle de bizi süzüyorlardı. Bir rüzgar kalkıyor denizden, saçlarımıza dokunuyor ve geçiyor. İçim içime sığmaz oluyor. Alnımda bir parça akşam güneşiyle yerimden kalkıyorum. Akşam için bir koşu sıcak pide alıp geliyorum Ayşe nineye. Yaşlı gözlerle alnımdan öpüyor beni. Çaktırmadan cebime bırakıyor şekerleri. Sonra da diyor ki,
1: Allah iyilik edenleri çok sever evladım.
0: Elini öperek uzaklaşıyorum yanından. Ardından

0: Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri cumartesi saat 22'de Akra'da.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz, bize her halimiz hayır olur.
1: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve övdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir.

0: Dir. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Okudukça eser, Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Bundan sonra Nemire'de bir çadırda öğle vakti, zevalede gölgelendi, dinlendikten sonra kalktı. Devesinin üzerinde vardı meydan ortasına, huşu ile Rabbim dedi, çok şükürler olsun sana. Ey insanlar, sözlerimi bugün iyi dinleyiniz, belki de bu yıldan sonra buluşmayız bir daha biz. Size nasıl mukaddesse bugün, bu ay, bu şehriniz, bütün can, mal, ırzınız da öyle kutsal, öyle aziz. Ey ashabım, Rabbinize ererseniz siz muhakkak, bugünkü her halinizden sorar size Cenab-ı Hak. Sakın sizler benden sonra dönüp küfrü dalalete, boynunuzu vurmayınız kapılarak cehalete. Nakletsin bu tavsiyemi şimdi burada bulunanlar, olur ki nakleyleyenden duyan daha iyi anlar. Ey ashabım, unutmayın, düşününüz daim sonu, kimde varsa bu emanet, sahibine versin onu. Faiz kalktı, borcunuzun anasını verin ancak. Ne zalim ol ne de mazlum, faizcilik artık yasak. Dünün bu pis adetini çiğniyorum işte bugün, Abbas'ındır ilk olarak kaldırdığım faiz bugün. Kalkmıştır kan davaları ki dünün baş belasıdır. Kaldırdığım ilk davada Rebiya'nın davasıdır. Kölelerin hukukunu unutmasın hiçbiriniz. Onlara da sizinkinden yediriniz, giydiriniz. Bundan sonra şeytan artık bu yerlerde tutunamaz. Fakat bazı küçük işte uyarsanız ona biraz. Bu onu çok sevindirir. Sakınınız böyle şeyden. Ey insanlar, bundan sonra şunları da söyleyeyim ben. Eşleriniz üzerinde sizin büyük hakkınız var. Onların da sizde vardır karşılıklı iffet bunlar. Onlar için çok hayırlı olmanızı isterim ben. Onlar hayat ortağınız, vermiş Allah emaneten. Kadınlarla güzel güzel geçinmek bir borçtur size. Ey insanlar, bu sözümde yatıştı mı zihninize? Ey müminler, sözlerimi dinleyin ve çok çok anın. Ona sıkı sarıldıkça hiçbir zaman hidayetten, doğru yoldan ayrılarak sapkınlığa düşmezsiniz. O da Allah kitabıdır. Bilin bunu böylece siz. Ey müminler, sözlerimi dinleyin ve çok çok anın. Hiç şüphesiz kardeştir her Müslüman Müslümanın. Birinize ait olan başkasına olmaz helal. Müstesnadır bundan ancak rıza ile verilmiş mal. Nefsinize zulmetmeyin, Allah onu kayırmıştır. Mevla her hak sahibinin hakkı neyse ayırmıştır. Çocuk kimin döşeğinde doğmuş ise onun ancak. Zanilerin cezası taş, hesabını hak soracak. Kendisini babasından başkasına nispet eden yahut kendi sahibinden başkasına kaçıp giden soysuzlarla nankörlere Cenab-ı Hak lanet eder. Dünyada da ahirette de böylesinin hali beter. Uğrar bunlar meleklerin, müminlerin lanetine. Yüce Allah böylesini layık görmez rahmetine. Müsaade almadıkça bir kadının kocasından başkasına mal vermesi caiz olmaz hiçbir zaman. Ey insanlar, ne derseniz soracaklar size beni. Elçiliği tebliğ ettin, yaptın deriz vazifeni. Efendimiz parmağını göğe doğru dikti hemen. Ya Rab dedi, şahit ol sen, şahit ol sen, şahit ol sen. Allah o gün şu ayeti elçisine kıldı inzal. Muhakkak ki bugün size dininizi ettim ikmal. Size ihsan eylediğim nimetimi bütünlettim. Dininizin Müslümanlık olmasını kabul ettim. Resulullah bu ayeti müminlere müjdeledi. Bilal'e kalk namaz için sen bir ezan oku dedi. Öğle ile ikindiyi bir arada eda etti. Bundan sonra devesine binip Arafat'a gitti. Efendimiz o gün orada eğleştiler akşama dek. Uzunca bir dua yaptı Beytullah'a yönelerek. On binlerce insanlardan vücut bulan bir cemaat, peygamberin etrafını kuşatmıştı o gün kat kat. Devesinin üzerinde iniyorken Arafat'tan, sakin olun, sakin olun demekteydi zaman zaman. Akşamüstü Müzdelife mevkiinde kıldı karar. 10 Zilhicce pazar günü gün doğmadan ayrıldılar. Amcasının oğlu Fadlı terkisine almışlardı. Ona küçük taş toplatıp Cemre denen yere vardı. O taşları sağ elinin baş şehadet parmağıyla atıyorken beni dedi dinleyin can kulağıyla. İfrattan siz çok sakının. Geçmişleri mahva sebep dinde ifratları idi. Bunun için yok oldular hep. Gözlerini kaldırarak dalgalanan halka baktı. Gözler nemli, kalpler yufka. İşte böyle olacaktı. Yürekler hep temizlenmiş, yönler Hakk'a doğrulmuştu. 23

yıllık uğraşmanın kârı işte bu olmuştu. Parlatmıştı yeri göğü, hakikatin nuru bütün. Peygamberlik tarihi de mühürlendi artık bugün. Dinin kemal bulduğunu bugün sanki beşeriyet, hilkatin her zerresinden dinliyordu ayet ayet. Ey insanlar, ben ki dedi Allah'a çok hamd ederim. Elçinizin sözlerini duyun, ona uyun derim. Haccın bütün usulünü öğreniniz bugün benden. Bilmiyorum, belki artık hacc edemem bir daha ben. Hiç durmadan dönen zaman, bugün Hakk'ın göğü yeri, yarattığı ilk heyete, ilk haline döndü geri. Bir sene 12 aydır, bundan 4'ü haram aylar. 3'ü sıra takip eder, en başında Zilkade var. İkincisi Zilhicce'dir, Muharrem var ondan sonra. Recep ise son cümdin, gelir hemen ardı sıra. Bildiniz mi siz bugünün nasıl bir gün olduğunu? Allah ile peygamberi daha iyi bilir bunu. Kurban günü değil midir bugün? Evet, hiç şüphesiz. Öyleyse hangi ayın içindeyiz? Söyleyin siz. Allah ile peygambere elbette bu aşikardır. Zilhicce'de değil miyiz? Tereddüte yol mu vardır? Peki hangi şehirdeyiz? Bilir Allah, Resul en çok. Haram olan bir şehirde değil miyiz? Hiç şüphe yok. Biliniz ki mallarınız, canlarınız, namusunuz bugün bu ay bu yurt gibi tamamıyla kutsal, mahfuz. Ey ashabım, benden sonra sakın küfre sapışmayın. Sizler birbirinizi öldürmeyin, kapışmayın. Rabbinizin divanına çıkarsanız bir gün mutlak, bugünkü her halinizden sorar size Cenab-ı Hak. İşlediği cinayetten mesul olur cani bizzat, bir caninin işleyinden mesul mahkum olmaz evlat. Namaz kılın, oruç tutun, Hakk'a kulluk eyleyin siz. Uysal olun buyruğuma, uçmaklara girersiniz. Yüksek sesle müminlere sordu, tebliğ ettim mi ben? Tebliğ ettin denilince, Rabbim dedi, şahit ol sen. Bundan sonra Efendimiz ayrılarak artık oradan gitti Zebih mahalline, ettirdi 100 deve kurban. Kurbanların etlerini yoksullara dağıttırdı. Saçlarını kestirmek için tez bir berber çağırttırdı. Biraz sonra müminlerle gitti Zemzem kuyusuna. Abbas hemen su çekerek saygıyla sundu ona. Efendimiz sonra tekrar Mina denen yere gitti. Orada öğle namazını cemaatle eda etti. En sonunda irad etti Mina'da bir hutbe daha. Zilhicce'nin 13'ünde indi artık muhasaba. Resulullah ertesi gün yönelmişti Medine'ye. Yürüyüşü durdurunca ashab sordu, ne var diye. Ben buyurdu, bir insanım, gelecektir elçi bana. Uyup onun davetine gideceğim Hak'tan yana. Fakat size bıraktım ben iki büyük şey muhakkak. Biri Hakk'ın kitabı, ki hidayet nur onda ancak. Alıp Hakk'ın kitabını ona sıkı bağlanınız. Ve ev halkım hakkında da Allah'ı siz çok anınız. Zülhuleyfe denen yerde konakladı bir tek gece. Medine'yi gördüğünde Rabbim dedi gayet yüce. Ondan başka ilah yoktur, birdir, eşi ortağı yok. Mülk onundur, hamd onadır, onun gücü, kudreti çok. Yaradan her şeye kadirdir. Dönüyoruz şimdi artık, tevbe ettik, kulluk ettik, secde ettik, şükür kıldık. Her vaadini yaptı Allah, yardım etti Muhammed'e. Birleşen hep düşmanları, o uğrattı hezimete. Efendimiz Uhud meşedinde. Gitti Uhud meşhedine, memnun etti şehitleri. Teessüre gark eyledi bu ziyaret peygamberi. Andı durdu onları hep, son derece hüzünlendi. Bulutlandı kirpikleri, gözlerinden yaşlar indi. Peygamberimizin vefatı 11. yıl, ilk Rebi ayı 632. yıl, Mayıs-Haziran ayı. Belli değil günü, fakat 8. yıldaydı. Allah Resulüne yarlanmak dile dedi. Ecelinin yaklaştığı ona ima buyurulmuştu. Efendimiz bundan sonra istiğfara koyulmuştu. Her Ramazan itikafa giriyordu 10 gün kadar. Fakat bunu sonraları 20 güne çıkardılar. Yaşıyordu son gününü Hakk'ın yüce peygamberi. Malumdu bu eshabada 8. yıldan beri. Bir gün Nasr suresinden girişmişti bahse. Ömer, var mı dedi bu surenin tefsirini tam bilenler? Herkes bir şey söylemişti. O sırada pek genç olan sordu İbni Abbas'a da, nedir senin mütalaan? Bunda dedi peygamberin ölümüne işaret var. Yarlanmak dilekleri ölüm ile alakadar. Cibril her yıl Kur'an okur, dinletirdi peygamberi.

11. yılda bu iş tekrarlandı birkaç kere. Müminleri Safer ayı acılarla geldi yaktı. Efendimiz mezarlığa gitmişti bir gece vakti. Döndüğünde kendisinde sezmişti bir rahatsızlık. Neşesi hiç kalmamıştı. Çıkmıyordu evden artık. Fakat ezan okundukça hanesinden mescidine geçip namaz kıldırdı, döner idi eve yine. Peygamberin müminlere kıldırdığı en son namaz derler akşam namazıydı. Namazdan o alırdı haz. Efendimiz günden güne zayıflayıp gidiyordu. Ayşe ana gece gündüz ona hizmet ediyordu. Medineli Müslümanlar çekildikçe ıssız yere için için ağlaştılar, yas tuttular peygambere. Onların bu acısını peygambere duyurdular. Üzülmüştü pek ziyade fakat sükût buyurdular. Vakit vakit şiddetlenen başında bir ağrı vardı. Bunun için son namazda da başına bir mendil sardı. O gün yatsı namazını kıldılar mı diye sordu. Hayır, sizi bekliyorlar denilince biraz durdu. Bol su ile yıkanarak kalkmak için çabalarken yıkılmıştı döşeğine. Ayılınca sordu hemen. Kılındı mı namaz? Hayır, bekliyorlar sizi dendi. Efendimiz tekrar yunup kalkmak için çok emendi. Fakat yine baygın düştü. Ayıldığı zaman tekrar yıkanarak kalkıyorken hemen düşüp bayıldılar. Ayılınca bari dedi imam olsun Ebu Bekir. Ayşe ya Resulallah babama bu ağır gelir. Çünkü onun kalbi yufka, kıraatta ağlar durur. Makamında dayanamaz görün dedi onu mazur. Efendimiz gidin dedi Ebu Bekir imam olsun. Geçti o da peygamberin mihrabına mahzun mahzun. Hakk'ın yüce peygamberi vefatından 4 gün önce çarşamba günü öğle vakti biraz iyilik hissedince 7 tulum su dökündü, geldi sonra Abbas Ali. Götürdüler mescidine, kalmamıştı hiç mecali. Ebu Bekir namazdaydı, yer değişmek istemişti. Efendimiz işaretle sen yerinde dur demişti. Ebu Bekir'in sağ yanına durup namaz kılmışlardı. Bundan sonra yavaş yavaş minberine doğru vardı. Oturdu ilk basamağa. Allah'a çok hamd eyledi. Ey ashabım beri gelin yaklaşınız bana dedi. Müslümanlar yaklaşınca buyurdular. Siz ne diye vefatımı düşünerek düşersiniz endişeye? Ümmetleri arasında kim kalmış ki elçilerden? Ben de öyle aranızda yaşayayım ebediyen. Bilmiş olun Rabbime ben ereceğim ey yoldaşlar. Çünkü benim bu hususta hepinizden çok hakkım var. Kevser havzı kenarında bulursunuz beni ancak, bana ermek isteyenler günahlardan olsun uzak. Din uğrunda göç edenler sizden sevgi saygı bulsun, onlar da birbirlerine çok hayırlı, haklı olsun. Her iş hakkın izni ile, dileğiyle ceryan eder. Olmayınız siz ivecen, emeğiniz boşa gider. Kul ne kadar ivse dursa, yüce Allah tacil etmez. Direnenler yenilirler, Allah'a güç kuvvet yetmez. Onu çelip kandırmaya, yeltenenler aldanırlar. Çünkü Allah Teala'yı aldatmaya imkan mı var? Ensar için çok hayırlı olmanızı isterim ben. Size onlar değil miydi evlerinde ikram eden? Evet onlar değil miydi yoksul iken siz bir zaman, sizi kendi özlerinden her hususta üstün tutan? Öteki halk çoğalırken Medineli bu kardeşler bir tuz gibi günden güne eriyecek azar azar. İçinizden herhangisi geçer ise iş başına, iyilikten hiç ayrılmasın Medineli kardeşine. İşittim ki çok görülmüş Üsame'ye kumandanlık, bundan önce Zeyd'e dahi görmediler bunu layık. Ant içerim Allah'a ki Zeyd bu işin tam ehliydi, insanların arasında o bana çok sevimliydi. Zeyd'in oğlu Üsame de en sevimli kumandandır. Ey insanlar şüphe yok ki Muhammed de bir insandır. Ben her kimin arkasına vurmuş isem işte arkam. Gelsin vursun ödeşelim. Saymam bunu bir intikam. Her kimin de evvel ahir varsa bende alacağı işte malım. Gelsin alsın ödemenin bu tam çağı. Dünya ahiret nimetinden birisini tercih için yüce Allah bir kuluna dünyadayken verdi izin. O da Allah yanındaki nimetleri tercih etti. Çünkü ahiret nimetleri sayısız ve müebbetti. Yoktur Ebu Bekir gibi insanların arasında benim için cömert olan, kendisini eden feda. Ümmetimden dost tutsaydım Ebu Bekri tutardım ben. Lakin şu din kardeşliği kıymetlidir bütününden. Mescitteki kapıların bütününü kapatınız. Ebu Bekir'e olan açık kalsın bir o yalnız.
helal ile haramı da bilmeyin.

Çekinmeyiniz sakın benden. Yaradan'ın kitabında bulunanı bildirdim ben. Azık görün ahiret için. Ey Fatıma, ey Safiye. Kurtaramam sizi yarın, kızım yahut halam diye. Yavaş yavaş döndü eve. Fatıma'ya saldı haber. Onun hemen kulağına hafif bir söz söylediler. Fatıma'nın gözlerinden buram buram yaş döküldü. Fısıldadı bir söz daha. Onun bu kez yüzü güldü. Fatıma der, önce bana vefatını verdi haber. Sebep budur ağlamama. Sonra dedi, etme keder. Ey halkımın arasından sensin bana ilk gelecek. Bu müjdeyi duyduğumda ferahladım, sevindim pek. Efendimiz bundan sonra günden güne zayıfladı. Artıyordu hastalığı, pazartesi hafifledi. Yanındaki pencerenin perdesini kaldırarak namaz kılan cemaati seyreyledi Resul-i Hak. Gülümsedi beyaz yüzü, yorgun düştü yatağına, yönelmişti bakışları ezeldeki otağına. Baygınlıklar sıklaştıkça Fatıma çok ağlıyordu. Efendimiz, neye kızım ağlıyorsun diye sordu. Baban dedi, bundan sonra hiç ızdırap çekmeyecek. Geçti tekrar kendisinden, diyordu ki, evet, gerçek. Dünya ile ahiretten birisini tercih edin. Hak Teala Hazretleri elçilere verir izin. Efendimiz Hakk'a bazen dileğini arz ediyor. Saadete erenlere yoldaş eyle Rabbim diyor. Ve bazen de al yanına diyor. Onu özlüyordu. Hiç şüphesiz Mevlası da elçisini gözlüyordu. Yumuşatılan bir misvakle uğuşturdu dişlerini. Kaçırmadı son demde de temizlenmek işlerini. Efendimiz öğle sonu almaktaydı ağır nefes. Dudakları depreşince duyulmuştu şöyle bir ses. Namaza çok dikkat edin. Bir de köle hukukuna. Ne büyük şey. Hakka tapmak, zulmetmemek mahlukuna. Beklenilen vakit geldi. Efendimiz gidecekti. Can alıcı melek hemen ellerini ondan çekti.

Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. Allah'ım, senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, bütün iyiliklerden kazanç elde etmeyi ve bütün günahlardan emin olmayı dilerim. Beni günahlarla baş başa bırakma. Ancak sen bağışlarsın. Beni kederle baş başa bırakma. Ancak sen kurtarırsın. Beni rızana uygun olan ihtiyaçlara muhtaç halde bırakma. Ancak sen giderirsin. Ey merhametlilerin en merhametlisi.

0: Gerçek huzur ve mutluluk için evlilik okulu.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Akra'da Evlilik Okulu programındayız. Akra frekanslarına hoş geldiniz. Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikteyiz. Bugün yine evliliğe dair, aileye dair konuşmaya çalışacağız. Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
1: Hocam bugün irdeleyeceğimiz konuya dair hemen önümüzde sizde soruya bakarken ben de dinleyicilerimize aktarmış olayım. 3 yıllık evli bir çift diyor ki beyefendi, karımla severek evlendik fakat nişanlılık dönemlerimizde de sıkıntılarımız vardı. Nişan attık, sonra tekrar nişanlanıp evlendik. Her kavga zamanında sen zaten benden ayrılmıştın cümlelerinden çok sıkıldım. Konu muhakkak buraya geliyor. Kavgasını edip bitirdiğimiz konulara sürekli geri dönüyoruz. Benim bu evliliğe karşı inancım bitti. Boşanmayı onun teklif etmesini bekliyorum. Her şeyim onun gözüne batıyor. Sosyal hayatımdan rahatsız, insanların beni sevmesinden rahatsız, işime olan sevgimden rahatsız. Destek almayı teklif etmeme rağmen ona da yaraşmıyor. Çıkmazlarla dolu bir noktadayım diye bir sorunla karşı karşıyayız hocam. Neler söylersiniz? Sizin burada dikkatinizi çeken noktalar nereler var?
2: Evet. Burada tam tipik modern batıda boşanmanın en büyük sebeplerinden birisidir. Bizde de arttı bu. Modern hayatın kabus olan bir kriz. Evet. Böyle durumlarda.
1: Sık karşılaşılan bir
2: durum. Evliliklerde böyle 3 aşama var. Birinci aşama romantizm oldu aşama. İki tarafta birbirine aşıktır. Özellikle nişanlılık, evlilik öncesi dönemde böyle birbirlerine zaman ayırır. Gözlerinin içine bakarlar, birbirlerini müthiş rahatlatırlar. Hep devamlı onu hatırlar, onu düşünürler. Evlendikten sonra şöyle oluyor. Erkek, o romantizm döneminde, o erkek kendi işine veriyor. Kadın kendi çocuklarına veriyor. Birbirlerine yaptıkları yatırım azalıyor. İlgi, sevgi azalmıyor ama ilgi azalıyor. Yatırım azalıyor. Yatırım azalınca bu evlilik şeye benziyor. Bir mangal vardır yani, mangaldaki ateşe. Çok kurcalarsanız yakar. İlgilenmezseniz soğur gider. Sonra. Evlilik soğumaya başlıyor. Çünkü evlilikle ilgilenmiyor. Yatırım yapmıyorsun. Böyle bir başlıyor. Böyle durumlarda soğuyor. Soğuduğu zaman burada o evliliğin ikinci dönemi başlıyor. İkinci aşaması. İkinci aşaması güç çatışmaları, ego savaşları başlıyor. Benim dediğim işte beni sevmiyorsun. Artık bana zaman ayırmıyorsun. Bak eşime ilgimi kıskanıyor diyor mesela.
1: Evet.
2: Yani eşime. Devamlı insanlar beni sevmesinden rahatsız.
1: Evet.
2: İşime olan sevgimden rahatsız. Tamam, bu işte tipik kadın davranışı. Aradaki mesafe açılmış demektir bu. Erkek böyle durumlarda evlendi artık. Bir de erkekte şöyle bir düşünce var. Evlendikten sonra tapusunu almış gibi görüyor. Artık fazla yatırım yapmıyor. Duygusal yatırımı, yani duygusal olarak garanti görüyor, tapusu alınmış gibi görüyor. Onun için bu şu anda artık kadında erkekte böyle durumlar yaşamamak için evlenmiyor. Çocuk olursa da bakım evlerine veriliyor çocuk. Bakım evleri müthiş çok. Kadın sığınma evleri müthiş artmış durumda. Yani bu kadın sığınma evlerine övünecek bir şey değil. Yani burada ne oluyor? En çok mağdur olan kadın oluyor tabii. Kadın erkek savaşları başlıyor. Güç savaşları başlıyor. Kadın erkek savaşları. Bu sefer psikolojik üstünlük yani genellikle erkekte oluyor. Eve ekmek getirdiği için. Öyle olunca erkek bunu ekonomik üstünlüğünü kadını ezmek için kullanıyor. Ve erkek zulmü başlıyor. Onun için kadının ekonomik gücünün olması, banka cüzdanının olması kötü değil. Mesleğinin olması kötü değil. O bu zamanın gerçeği. O için erkeğin kendini frenlemesine sebep oluyor. Ama evliliğin başında kadın çalışacaksa eğer, böyle bir durumlarda erkeğin onun çalışmasıyla evde her şeyde adaletle paylaşacak. Hep kadın fedakar olan, veren olmayacak. Onun için böyle durumlarda ilk baştan itibaren çalışıyorsa eş öyle yapacak. Çalışmıyorsa eğer kadın ya şey oluyor böyle, içine atıyor ya da kıskanç oluyor bu şekilde. Eşini kazanmak için devamlı üzerine gidiyor. Daha da uzaklaştırıyor burada. Yani

0: Kaç iki
1: işi kazanma çabası mı hocam?
0: Tabii buradaki şey öyle gözüküyor şu anda. Eşi kaçıyor, kayıyor, gidiyor eşim deyip kazanmaya çalışıp onu kimse sevmesin. Sadece eşim bana ait olsun diyor bak. Burada kıskançlık zaten insanın en büyük zaaflarından birisidir bak. İnsanlığı kaybettiren şey haset, hırs bunlardır en çok. Ha. Şeytanın ilk vasfıdır. Yani şeytana en büyük özelliği Hazreti Adem'in kıskanmasıdır değil mi? Cennetten kovulma sebebi kıskançlıktır. Yani kıskançlık insanın en büyük zaafı. Kıskançlıktır. Haset duygusudur. Ya, gıpta ayrı bak. Gıpta güzeldir. Onda var. Bende de olsa der. Kendine bir hedef koyar kişi.
1: Evet.
0: Kendisini başkasıyla kıyaslamaz ama hedefle kıyaslar kendisini kişi. Ama şey olan kişi ne yapar? Kendisini başkasıyla kıyaslar. Böyle kişi. Kendisini başkasıyla kıyaslar. Yani bu çok anne baba da onu yapar hata olarak. Çocuğunu alır bak filanca çocuk ne güzel sen de öyle ol der.
1: Evet.
0: Onu kıyaslar. O kıyastan dolayı onda özgüven düşer. Özgüven düşme sebeplerinden birisi de eğitimde kıyas yolunu kullanmasıdır. Hı-hı. Halbuki yani, pedagojik olarak tavsiye edilen başkasıyla kıyaslayarak çocuğunu büyütmeyin. Özgüvenini düşürmeyin. Onu bir hedef koyun onunla kıyaslasın kendine. Buna girdim, buna gitmedim diye ona kıyaslasın. Böyle yapılmayan ailelerde kıskanç kişiler bunu yapamazsa eğer kendisine ben eşimi nasıl evi sevdiririme odaklansın. Onun yerine eşimi zorla nasıl eve çekerime odaklanıyor. Onun için bu kıskanç tipler genellikle kıskançlık şey gibidir bak. Hepimizde az çok vardır. Kıskançcım değilim diyen yalan söylüyordu bak. Hepimizde kıskançlık var. Yani bir üst ya önem verdiğim şeyin, çok değer verdiğim şeyin fazlasını birisinde görürsek içimizde bir negatif duygu uyanır. Normaldir bu. Nefsimizde uyanır. Ama eğer kişi kendini eğitmişse kalbi der ki ya bu böyle ama bu adamın böyle iyi tarafları da var der. Ondan sonra hemen hızlı bir analiz yapar. Nefsini kontrol eder, kalbinin dediğini dinler. Ya bu kimseye baksın, kalbi pırıl pırıldır böyle kimselerin ama terbiye ederse bunu kişi. Terbiye etmemişse nefsinin hakimiyetiyle gidiyor buradaki kişi. Ne oluyor? Nefis de ne yapıyor? Bencildir. Hemen benim olsun, sadece benim olsun de diyor. Yani onda yok. Yani mesela başkasında eşim annesini sevmesin, sadece beni sevsin diyor mesela. Mesela bayramlarda gitmekten rahatsız olur onu. Annesiyle telefondan konuşmasından rahatsız olur. Annesinin adı geçince yüzünün gülmesinden rahatsız olur. Yani öyle durumda da çocuk da annesi büyütmüş onu. Yani anneyi babayı terk edemez ki. Halbuki onu bazı da terk ediyor ama yuva için haksızlık yapmış oluyor. Zulmetmiş anneye babayı oluyor. Onun için böyle durumlarda kişinin o ailesiyle... Denge kurması lazım. Eşine hayır demeyi başarması lazım burada. Evet. Kıskanç eşlerde. Bu beyefendi eşi madem böyle ben seni seviyorum. İşte burada sevgi dilinlerini kullanmıyor buralar. Belli yani sevgili.
1: Evet.
0: O evliliğin ikinci dönemi vardı ya güç çatışması dönemi. Aha. O ikinci dönemde sevgi dilleri çoğu kullanan kişiler kazanıyorlar. Ondan sonra üçüncü dönem bağlılık dönemi başlıyor. Bazı kişiler burada mesela bunu deneme yanılmaya yaşayıp aşıyorlar. Ömür boyu aşk o zaman ortaya çıkıyor. Onun için yani ömür boyu aşk için şu lazım. Yani aşk evliliğin sebebidir diye söyleniyor. Hayır. Aşk evliliğin sebebi diye sonucudur. İyi işbirliği varsa sevgi ve iyi işbirliği varsa eşittir ömür boyu aşk oluyor. İyi işbirliği yoksa aşk olmuyor. Onun için evlilikte sihirli kelime sevgi değil. Sihirli kelime güven de değil. İşbirliği. Sevgi artı işbirliği eşittir güven oluşuyor. Güven oluştuğu zaman da ömür boyu şey başlıyor. Onun için evliliğe güven alanı diyoruz biz.
1: Evet.
0: Ama güven oluşması için sevgiyle işbirliğinin birlikte olması lazım. İlişki yönetimi çalışıyoruz böyle aileleri bize gelirseniz.
1: Hocam programın sonuna doğru bu olgun aşk ve romantik aşk dediğimiz kısmı biraz sizden dinlemek istiyorum açıkçası. Ama şimdi bu evrelerden konuşmuşken şimdi taraflardan bir tanesi artık hani benim bu evliliğe inancım kalmadı ya. Diyor. Ama 3 yıllık bir evlilik yani bu ilk zamanların daha tartışmalı bir süreç olduğunu biliyoruz. Burada artık biraz ümidi kesmek için erken bir zaman değil mi?
0: Erkek de burada şey yani bu soruyu soran beyefendi de böyle durumlarda yani problem çözme stili geliştirememiş. Bak ortada bir problem var. Eşi onu seviyor belli. Çok müdahaleci, çok kontrol diye. Her şeyi belki hatta öyle kıskanç bir eş biliyorum ben. Erkekti bu ama. Erkekti. Gece eşini uyandırıyor uykudan ki rüyanda kimi görüyorsun diye.
1: Evet.
0: O derece. Kıskançlık adamı 40 yaşında hezeyan dolun. İlaç alması lazımdı. İlaç almadı. Sonra boşandı. Mahkemeye de beni şahit göstermişler. Hakime gittim anlattım böyle böyle diye. Hakim güldü. Yani olacak işte hakikaten bilinecek bir şey. Yani güldü ve boşandılar tabii. Ama çünkü erkek şey çünkü tedaviye cevap vermedi. Adam reddediyordu şeyi.
1: Öyle bir durumda bu kadar...
0: Ama o adamın hayatını, geçmişini araştırdım. Ben nasıl biliyorum? Her türlü pisliği yapan birisi. Hmm. Onun için çok kıskanç. Ben bu kadar ben egosu da yüksek. Ya diyor ben böyle iyi bir insanım. Ona rağmen bu kadar kötülük yaptığımı göre hanım hayda hayda yapar diyor. Devamlı ruhunu bile kontrol etmek istiyor.
1: Evet.
0: Kıskançlıkla şey olan kişi beyninde artık güven alanı bozuluyor. Güven duygusuyla ilgili alan.
1: Evet.
0: Kıskançlık paranoyası başlıyor. Klinik tedaviyle düzeliyorlar. Ve böyle kıskançlık paranoyası sonunda da ya benimsin ya toprağınsın diyor. Bu hastalar klinik vaka bunlar. Hı-hı. Yani şu anda bunların çoğu uzaklaştırma kararı daha da kudurtuyor adamları. Bu kişilere ciddi yoğun klinik eğitim lazım, rehabilitasyon eğitimi lazım. Bu kişileri alıp bir ay, üç ay rehabilitasyon merkezine koyup yani öldürme noktasında iki tane hekim böyle bir rapor verirse bu kişinin eşine zarar verme potansiyeli yüksek diye zorunlu rehabilitasyon yapılır onlara. Klinik tedavi yapılır. Orada tedavi olduktan sonra o kişi patolojik kıskançlığı varsa ondan sonra oradan çıkarılır. Onu farkındalık geçtiği zaman. Yani bunlar yani bu yapılmıyor Türkiye'de. Tamamen Batı'nın bulduğu yanlış çözümleri kendi çözümümüz zannediyoruz biz. Yani burada birçok deneme yanılmayla toplum kültürümüz mahvolup gidiyor yani birçok.
1: Evet.
0: Yani bunu ama ben yani burada aklını kullanan kişiler işte bu gibi sorularla hakikati bulmaya ve doğru bir metodoloji geliştirmeye çalışıyorlar. Burada da beyefendiye söyleyeceğim önce eşinin de şu anda eşiyle olan yaklaşım tarzını değiştirmesi lazım. Şu an ilişkiler şeye dönmüş. Güç savaşlarına dönmüş. Burada yapılacak şey hemen A planı yerine B planı uygulayacak. B planı nedir? Eşinin sevgi dilini kullanmak demiştik. Mesela sevgi dilleri nedir? Hediyeleşme bir sevgi dilidir. İki, takdir, övgü, onay sözleri sevgi dilidir. Yani başka bir şey var. Mesela fedakarlık sevgi dilidir. Hamlet'te var, Shakespeare'in Hamlet'inde. Eşim beni seviyor mu diye soruyorlar. Adam orta çağda yazmış bunu ya. Kalenin üstünde diyor ki eşinin senin için yaptığı fedakarlıklara bak diyor. Seni sevip sevmediğini anlamak istiyorsa. Yani fedakarlık yapıyorsa zaten seviyor demektir. Uykusundan, rahatından, istirahatinden illa yaldız laflarla seviyor demek. Yaldız laflarla seviyorum diyenlerin çoğu zaten böyle bakıyorsun çok yalan söyleyen tipler.
1: Evet.
0: Eşini öyle yapıyor ondan sonra istediğin gibi davranıyor, eşini kandırıyor. Sonra da patlak veriyor tabii.
1: Evet.
0: Mesela bir diğer sevgi dili hizmet davranışıdır. Hasta olduğu zaman ilgilenmek. Hmm. Böyle ihtiyacı olduğu zaman hemen fark edip ilgilenmek. Yani bir de fiziksel temas sevgi dilidir. Mesela bir kadın hep böyle kucaklaşıp sevilerek böyle yoğun fiziksel temasla sevgi almayı öğrendiyse, eşi de soğuk birisi ise, horoz gibi ise yani böyle sadece cinsellik dokunuyorsa, onun dışında dokunmayan bir eşse kadın sevilmiyor mu zannediyor?
1: Evet.
0: Halbuki kadının beyninde cinsiyet hormonları en yüksek. Erkek görsel olarak cinsel uyarılır, kadın dokunsal olarak cinsel uyarılır. Yani akıllı erkekler eşini, cinselliği ya da dokunmayı eşinin sevgi dili olarak kullanır. Yani birçok öyle durumlarda kadın sevildiğini kolayca anlıyor. Yani sevgi dillerini öğrenmesi lazım. Yani burada birkaç dil bilebilir bu kişi ama sevgi dilini bilmediği için duygusal zekası yerlerde sürünüyor.
1: Hmm.
0: Mesela Einstein öyle. Deha zekası 160'ın üstünde. Fakat evliliğinin 10. senesinde diyor ki eşine benimle evli götürmek istiyorsan her istediğimi yapacaksın diyor. Bana 3 öğün yemeğimi odama getir diyor. Benden şikayet etme diyor. Madde madde yazıyor bunu.
1: Aha.
0: Karısı da ayrılıyor. Yani karısını köleleştirmek istemiş. Onu bir daha evlenmemiş zaten. Yani onun için yani burada ama bu duygusal zeka düşüklüğü bu. Evliliğe iyi bir örnek değil Einstein.
1: Ama peki hocam Einstein de dese ki yani benim sevgi dilim hizmet anlayışı.
0: Yani, deseydi onu belki şey yapardı karşı tarafta.
1: Başka bir bakış açısı olarak.
0: Başka bakışlı olarak öyle deseydi işte duygusal zekası olsaydı formül bulurdu orada. Yani eşi bir hiçbir kadın eşinin kendi sevdiğinden eminse bırakmaz evliliği yıkmaz. eşini kendine sevdiğinden emin. Burada kadını sevdiği belli. Ama erkek ümidini kaybetmiş. Çok tehlikeli bu. O zaman hiç evlenmeyecek. Eğer bu evliliği onarmak için bir şey yapmazsa bir daha hiç evlenmesin beyefendi. Evliliği onarmak için daha evlilik bitmiş değil. Eşi bazen bazı kıskanç eşler eşini kızdırır, içindeki en kötü parça ortaya çıksın diye. Bu sefer boşanalım o zaman desin. Erkek de daha fırsat arıyormuş hani denemek için der, test için. Peki o zaman der, kadın daha çok çıldırır böyle. Demek ki bak test ettim, demek ki gerçekten sevmiyormuş beni der. Halbuki burada sevmediğini göstermez, onu test ediyordur.
1: Evet. Peki hocam, yani konu muhakkak nişanlıyken ayrılmamıza geliyor diye hani bir artık paternelerle dönmüş sürekli aynı yere. Kavgada bile, kavga ne olursa olsun aynı bitirilen konulara tekrar dönüyor.
0: Tabii yani burada iki tarafta da düşünce katılığı var. Kendi doğrularında inatla ısrar ediyorlar. Biz böyle durumlarda bu kişilere gelirlerse eğer bir terapiste çok seçenekli düşünce çalışıyoruz bak. Yani diyoruz ki bak siz şu yöntemi bu yöntemi şu anda evlilik güç çatışmalarına dönüşmüş, kişilik çatışmalarına dönmüş. O halde bu durumda yapılacak şey nedir? Ego savaşlarını önlemek için esnek düşünce, kognitif fleksibilik deniyor. Onu çalışıyoruz. Yani cinsel esneklik çalışıyoruz. O kişiye ya eşim hangi dilden anlar acaba diyecek. Mesela ona ne yapacak? Çoğu insan böyle iki tane yani böyle yani özellikle ben sevmiyor eşim diye düşünen bir kimse eşinin takdir, övgü, onay sözlerine çok ihtiyacı var bak. Nebraska Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma var Amerika'da. Diyor ki böyle bir mutlu eşler araştırmışlar. Üç ortak özellik tespit etmişler. Birincisi birlikte zaman geçirme artıyor fazla. İkincisi takdir, övgü, onay sözleri fazla. Ve bu takdir, onay söz yeri ben bir Hazreti Şerif duyunca da şaşırdım. Karı koca birbirimize lütufkar davranın diyor ya. İltifatla davranın diyor. Ne takdir, onay sözleri diyor. Yani bunu davranıyorsanız o zaman bak ikinci şart oluyor. Birincisi zaman geçim. Resulullah mesela hayatına bakın. Yatsıdan sonra devlet işleri bile yapmazmış. Hep evdeymiş yatsıdan sonra Resulullah. Yani onun için hayatında belli. Yani bunun için bu özellikler neyi gösteriyor bize? Ya bu üç özellikte bizim kültürümüzde şu anda zayıflamaya başlayan şey birlikte zaman geçirme azalıyor bu eşlere. Baksanız burada da ayrıca vardır. İkincisi de takdir, övgü, onay sözleri. Akıllı eşler olsa burada ne yapar? Ya eşimin bak böyle bir tarafı var ama böyle iyi tarafları da var. Onları da göreyim der. Onu görürse sevgi artıyor o zaman. Yani sevgi artırmanın yönü eşinin olumlu yönlerini de görebilmek. Hep olumsuz yönlerini görerek bir ilişki varsa orada sevgi yavaş yavaş söner. Yani sevgiyi söndüren aklın kötüye kullanımıdır. Söner. Onun için burada durumda eşinin iyi taraflarını görecek. Böyle bir durumda ona karşı haksızlık yapmayacağım diyecek. Biraz böyle durumlarda bir sihirli kelime de şey sabır. Evlilikte onun için yani sevgi saygı yetmiyor. Bir şey daha var sabır. Sabırla sadakatle birlikte bir şey daha sabır. Bir de samimiyet ha. 5 şey var evlilikte. Sevgi, saygı, sabır, samimiyet ve sadakat. Burada bu sabır çok önemli. Böyle durumda doğrular yapıp bekleyecek. Doğrular yapıp bekleyecek. Bir müddet sonra eşi test eder, der ha benim eşim beni seviyormuş ya ben haksızlık yapıyorum der. Önerir. Eğer öyle olmasa çatlar, kanser olur.
1: Evet.
0: Hasta olur gider. Bir yerden geldiğinden kopar zaten. Böyle gitmez.
1: Peki hocam olgun aşka giden biraz daha konuyu oraya getireyim. Tabii. Olgun aşka giden yol o sabırdan mı geçiyor?
0: Evet ya. Çok doğru. Yani işte sevgi artı iyi işbirliği dedik. Bu şeyde zaten aşkın içinde çile var ya. Mevlana ne güzel söylemiş. İçinde acı olmayan, çile olmayan aşk olmuyor. Yani Züleyha'nın aşkını düşün. En sonunda Hazreti Yusuf'a vahiy geliyor evlen diye. Züleyha artık şey yapıyor ben ilahi aşkı buldum diyor sana. İhtiyacım yok sana diyor. Evet. Yani o noktaya geliyor. Aşk mecazi aşkı ilahi aşka çeviriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'deki en çok şey yapılan hikaye bu. Yani işte o olgun aşktır. Yani tabii bu sebeple reddetmek, karşı tarafın olmak değil de tabii burada olgun aşkta ne vardır? Eşinin olgun aşkta bir evlilikteki yani bencil aşkta benim dediğim sadece benim kontrolümde olmasın diyor. Ama olgun aşkta evliliğin iyiliği için eşinin yanlışlarına karşı dayanıklık vardır, sabır vardır, tahammülü vardır.
1: Evet.
0: Ama geminin iyiliği, ailenin iyiliği için yani bu senin bu doğru hareketin doğru değil fakat evliliğin iyiliği için buna tahammül ediyorum ama onaylamıyorum.
1: Semptomlar zaman, farklı hocam değil mi? Yani mesela romantik aşkta şeyi hiç görmüyor, hatayı hiç görmüyor bile. Tamam. Burada görüyor, tabii, kabul ediyor, onun
0: için,
1: olabilir.
0: Onun için güzel bir söz var halk arasında. Aşkın gözü kördür kaynanalar olmasaydı diye. Onun için o işte o şey, ilkel aşklardı o. Romantik.

0: romantik, romantizmin ön planda olduğu aşklarda. Ama romantizme rasyonalizm eklenecek. Romantizme rasyonalizm eklenirse olgun aşka dönüyor. Kar zarar analizi yapıyor. Doğru kararlar veriyor. Geminin geleceğini düşünüyor ama kendini de ezdirmiyor. Bu sevgi adaleti sağlıyor evde. Böyle durumlarda ne oluyor? Aşk şey bir aşka dönüşüyor. İşte olgun aşka dönüşüyor. Bir müddet sonra zaten o kişi olgun aşk otomatik hale geliyor. Otomatik hale geliyor. Yani eşi ona karşı böyle durumlarda yani böyle sevmemek gibi bir imkan kalmıyor. Çünkü Allah, kalpler Allah'a bağlı. Allah, ben eşimi Allah için seviyorum diyorsa olgun aşka doğru gider. Ama dünya için seviyorsa eşini, olgun aşkı yakalaması çok zor bir insan. Çünkü fedakarlık gerekiyor. Ancak bu yaptığı zorlukların mükafatını huzur-u ilahide göreceğini bilirse insan bazen ancak sabırlı olabiliyor. Yoksa bazı şeylerde hakikaten sabırlı olmak çok zor. Ama Allah böyle kalbini kendisine yöneltenlere ve fırsatlar veriyor önüne. Fırsat çıkarıyor. Yani ama bu, onun için iyi niyet ve güzel gayretiniz varsa tamamlayıcısı benim diyor. Hadis-i kutsi ya. İlahi kelam yani. İyi niyetiniz ve güzel gayretiniz varsa tamamlayıcısı benim. Sadece iyi niyet yetmiyor. Güzel gayret gerekiyor. Bak, güzel gayret lafı da çok manidar.
1: Evet.
0: Güzel gayret yani böyle kötü gayret değil. Kagalayan, gerginlik çıkaran değil.
1: Çözüm odaklı
0: gayret. Evet. Sorun odaklı değil, çözüm odaklı bak yaklaşabilen gayret. Güzel gayret. Kırıp dökmeden yapabilmek. Dengeli bir şekilde adaletli sevgiyi kırıp dökmeden yaşayabilen bir işbirliği kurulursa kazan kazan sistem olacak yani. Evlilikte altın orta nokta diyoruz onun için. Bir adım bir atıyor, bir adım bir atıyor, ortada buluşuluyor. Altın ortanı okumayan evlilik genellikle tahakküm vardır, baskı vardır. Yani ben merkezcilik vardır. Ama altın orta noktası iki tarafta fedakarlık yapar, iki tarafta kazanır. Yani kazan kazan yaklaşımıyla evliliğe yaklaşırsa ya olgun aşk, şey aşk, romantizm, aşk olgun aşka dönüşüyor. Emin ol böyle durumlarda iki tarafında beyni Michelangelo fenomeni dediğimiz bir fenomen oluyor. Michelangelo biliyorsun o şey Rönesans heykeltıraşlarından Davut heykelini yapmış o dev heykel 15 metrelik heykeli o. En sonunda o kadar güzel ki herkes hayran oluyor heykeli ve adamın egosu şişmiş öyle. Michelangelo demiş ki en son Michelangelo diyor ki elindeki çekici alıyor canlan diyor heykele. Canlan diyor Davut heykeli. Canlan diyor canlanmayınca atıyor parmağı kırık o heykelin.
1: Evet.
0: Başka bir şeyler söylüyorlar kazayla oldu falan diye ama hiç ya aslında kendi bu şekilde kırıyor. Yani onun için o da böyle mükemmel bir eserin arka planındaki böyle bir gerçek var. Onun için Michelangelo döneminde niye deniyor? Heykel ustası yok. İki tarafında beyni heykel gibi değişiyor aynı. Onun kişiliği öbürünün beyninde heykel gibi var. Onun aklından geçeni okuyor hemen. Mesela anne ile çocuk arasında da vardır. Hiç kimse anlayamaz ama çocuğun ihtiyacını anne anlar. Çünkü artık telepatik bir şey oluyor sanki. İlişki oluyor.
1: Evet.
0: Yani susadığını anlar hemen su uzatır mesela eş böyle. Bu tarz eşler. Beyinler konuşmaya başlıyor. Aynı nöronlar var beyinde. Yoğun sevgi olan kişilerde güçlü sevgiler varsa güçlü sevgisi olan iki kişinin beyinleri telsiz internet gibi konuşuyor aynı nöronlar. Aynı nöronlar sadece motor aynı nöron yok. Kol hareketini yapın onun kolu. Duygusal aygan nöronlar da var. Beynin ömür. O duygusal aygan nöron, onun karşısında duygusal aygan nöron okuyor. Sevildiğini hissediyor. Ya ben bunu seviyorum ama neden anlayamadım diyor. Sebebini bilmiyorum ama seviyorum diyor. İşte bu duygusal aygan nöronlar oluyor. İki taraf. Frekans tuttu diyorlar yani. İzdivaç programlarında var ya.
1: Evet. Değişik isimler koymaya çalışıyoruz hocam.
0: Elektrik diyor, frekans diyorlar. Yani bu o aslında aygan nöron.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim.
1: Hepimize olgun aşka erişebilmek dileğiyle diyelim o zaman hocam. Ve tabii soruyu soran dinleyicimize de daha vazgeçmek için herhangi bir sebep yok.
0: Çok erken.
1: Gayrete devam. Eyvah, güzel gayrete devam. Güzel hocam gayret. Öyle tamamlamış olayım. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dostlar, bugünkü programımızda yine Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikteydik. Dinleyicimize aktardığı mesajına cevaplarını, yorumlarını, tavsiyelerini aktardı. Sizin de eğer sorularınız varsa 0501-630-3030 akrabat zapattımız. Sorularınızı bekleriz efendim. Bir başka programda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.

0: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
0: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
1: Hayırlı akşamlar değerli okurlar. Kur'an-ı Kerim'de yağmurla ilgili çok sayıda ayet vardır. Bazı ayetlerde yağmurun rızık sağlamak için gökten indirildiği belirtilmiştir. Bulutlardan inen yağmurla toprağın canlanıp çeşit çeşit meyveler çıkardığına dikkati çeken Yüce Allah, ölüleri de böyle dirilteceğini bildirmektedir. Gökten de bereketli bir su indirip, onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler, ekinler, birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir denilir. Bir başka ayette dünya hayatının geçici olduğu anlatılır ve durum yağmur örneğiyle açıklanır. Yağmurun insan hayatı için ne denli mühim olduğunu yağsız dönemlerde mesela barajların boşalmasından çok rahat anlayabiliriz. Hele bir de kuraklık olması insan hayatını felç edebilecek bir durumdur. Bu sebeple dinimizde yağmur duasına çıkılmasını tavsiye eden teşvikler vardır. Böyle bir durumda insanların mümkünse topluca bölge dışına açık bir alana çıkıp tövbe istiğfardan sonra Cenab-ı Allah'tan bolluk ve berekete vesile olacak yağmur göndermesini istemeleri, bunun için dua etmeleri, yalvarıp yakarmaları sünnettir. Bu duaya istiska duası denir ki su isteme, yağmur isteme anlamına gelir. Yağmur duasına çıkıldığında duadan önce iki rekat namaz kılınabileceğine dair bilgiler de yer almaktadır. Hem Peygamberimiz hem de onun raşit halifeleri yağmur duasında bulunmuşlardır. Yağmur duasının 3 gün ard arda ve yerleşim bölgesi dışında olması özellikle tavsiye edilmiştir. Yağmur duasına gitmeden önce sadaka verilmeli, günahlardan tevbe edilmeli, dargınlar barışmalı, haksız olarak alınan şeyler sahiplerine iade edilmelidir. Yağmur duasına çıkarken oruçlu olmak, mütevazı ve muhtaç bir tavır takınmak uygun bulunmuştur. Eski zamanlardan beri ise tarımla uğraşan toplumlar yağmur yağmadığı zaman çeşitlenen yağmur duası ritüellerine başvurmuşlardır. Anadolu insanı da yağmur duasıyla özdeşleştirdiği bir takım oyunlar, ritüeller geliştirmiştir. Atılı göçebe hayatı yaşayan, geçimini daha çok tarım ve hayvancılığa bağlı olarak devam ettiren Türk insanı için yağmur oldukça önemlidir. Yağmur bolluktur, berekettir, hayattır, yaşamaktır, var olmaktır. Onun için yağmurun yağmaması felakettir ve önlemek için Allah'a dualar edilmeli, niyazlarda bulunulmalıdır. Türk kültüründe yağmur yağdırmak için bir kısmı dini, bir kısmı geleneksel ve kültürel olmak üzere birbirinden farklı birçok tören ve uygulamalar yapıldığını görüyoruz. Bunlardan birkaçı şöyle sıralanabilir. 3 gün oruç tutulur mesela. Bu daha çok Ankara'da yaygın. Mevlid okutulması, mezarlıklarda dualar edilmesi, Kayseri ve civarına ait alışkanlıklar. Toplu halde yağmur duasına çıkılması ise elbette her yerde görülen bir uygulama. Yağmur duası törenleri olarak genişletilebilecek olan bu etkinlikler, uzun süren kuraklık dönemlerinin ardından bahar aylarında yağmur yağması için yapılan dua ve bu dua ile birlikte gerçekleştirilen diğer bütün pratikleri kapsar. Bu törenlere hacet duası, yağmur gelini, istiska, barane, godi godi, molla potik, bolluk aşı bayramı, şükür duası, çömçe gelin, hasnı, kolik gelin gibi adlar verilir. Anadolu insanına, aslında Türklere özgü ve benzeri uygulamaların neredeyse bütün Türk devletlerinde görüldüğü çeşitli oyunlar da vardır. Ev ev dolaşılarak gerçekleştirilen bu oyunların maksadı,

0: bütün köy halkını yağmur duasına teşvik etmek, hatta onların da dualarını alarak herkesin iştirakini sağlamaktır. Mesela Çömçe Gelin oyunu yağmur duasından önce oynanan oyunlardan biridir. Anadolu'nun birçok yerinde uygulanır. Çömçe Gelin, Anadolu'da üzeri kukla gibi giydirilen bir değneğin Çömçe Gelin diye bağırılarak ev ev dolaştırılması şeklinde oynanan bir oyundan ibarettir. Bu oyuna Bişkek'te Ahıska Türkleri arasında Kepçe Hatun, Türkistan'da Sust Hatun, Süt Hatun ya da Çele Hatun denilmektedir. Türkmenler arasında Süyut Gazan, Süyut Hatun, Tacikler arasında Sust Mama, Sust Hatun Aşağılan, Sürhan Derya bölgesinde Boz Hatun, Sust Hatun, Kaşka Derya'da Söz Hatun, Ceyle Kazak, Türkistan şehirlerinde Çele Hatun, Kösem Kösem, Dağıstan'da Gudugudi, Paşabay, Musul Kerkük'te Çemçele Kız, Yugoslavya'da Demir Dodole, Anadolu'daysa Bodi Bodi, Cici Ana, Çalı Gezme, Çomça Gelin ya da Çömçe Gelin adları verilir.
1: Anadolu irfanı.
0: İslam inancına göre Hazreti Adem topraktan olduğu gibi bütün canlılar da topraktan yaratılmıştır. Toprak ana her zaman doğurgandır. Tohum ondadır. Yağmurla beslenemeyen tohum çürür, yok olur. Toprak tohumu saklaması ve çimlenmesi bakımından bir anaya benzetilir. Onu beslemesi ve büyütüp olgunlaşması bakımından da müşfik bir anneye benzer. Toprak taşıdığı tohumu yeryüzüne çıkarabilmek için çaba harcamaktadır. Ona yardım edecek olansa yağmurdur. Yağmur yağdığı zamansa rızık ve bereket meydana gelecektir. Toprağın bu özelliği bir dedede, bir babada yahut bir ninede olmadığı içindir ki eskiler çomçalı nine dememişler. Çömçe gelin adını vermişler. Kadın kılığına sokulan dal parçalarıyla çocuklar kapı kapı dolaşarak dua toplamaya çıkarlar. Çocukların katılımıyla gerçekleştirilen bir başka törende çocuklar ellerinde yine bir kukla veya yanlarında annesinin ilk evladı olan ve yeşil dallarla süslenmiş bir erkek çocuğuyla yağmur dilediklerini belirten tekerlemeler eşliğinde kapı kapı dolaşırlar. Bazı yörelerde yeşil dallarla süslü çocuğun başına içinde kurbağa olan bir elek konur. Eski Türk inancında kurbağa bir bereket işaretidir. Gidilen her evin hanımı başında kurbağa olan çocuğun veya kuklanın üzerine su döker ve çocuklara da yağ, bulgur veya başka yiyecekler verir. Bütün evler gezildikten sonra çocuklar topladıkları yiyecekleri ve büyükleri tarafından pişirilen bulgur pilavını hep birlikte yerler. Çocuklar tarafından oynanan oyunlardan biri yağmuru davet anlamına gelen kilis oyunudur. Bu oyunda çocuklar herhangi bir evden büyük bir tencere alırlar, aralarından biri bu tencereyi başına giyer, diğer çocuklar başında tencere olan çocuğun etrafında toplanarak ev ev dolaşırlar. Çocuklar geldikleri evlerin önünde yağmur yağması için dua ederler. Bu sırada ev sahipleri başında tencere olan çocuğu suyla ıslatırlar. Tencere kullanılmasının sebebi evlerden atılan suyun çocuğun başını ıslatmamasını sağlamaktır. Ülkemizde yağmur duası öncesinde genellikle kurban kesilmektedir. Kesilen kurban eti pişirilerek hep birlikte yenilir. Kurban kesimi için para toplanılması, yağmur duasına katılanlar arasında dayanışmayı, birlik ve beraberliği sağlaması açısından önemli kabul edilir. Kurban edilecek hayvanın alımında kesinlikle pazarlık yapılmamasına özen gösterilir. Yağmur törenlerindeki yemek yeme ritüeli farklı isimlerle adlandırılmıştır. Mesela bazı yörelerde yemek yedirme, yemek dökme adını alır. Dökülecek yemek için yardımlar toplanır. Bu yardımlar genellikle kuzu, para, bulgur, ekmek ve yağ şeklinde olur. Halkın kendiliğinden edindiği yağmur duası okumalarında Nas suresi, Kamer suresi, Yasin suresi, Şura suresinin 28. ayeti okunulur. Nasr yardım demektir. Nasr suresinde Allah'ın bağışlayıcı özelliği, Kamer suresinde Kur'an'ı yalanlayanların uyarılması, Yasin suresinde Allah'ın birliği ve kudretini gösteren deliller, Şura suresinin 28. ayetinde ise Allah'ın insanların umutlarını kestikten sonra yağmuru indirerek rahmetini her tarafa yayması vurgulanmaktadır. Bu sebeple bu ayetler seçilir ve yağmur duası esnasında okunurlar. Dua, insanlarla Allah arasında manevi bir bağ kurmak demek olur aslında. İnsanlar kendi başlarına çözemedikleri sorunlar karşısında Allah'a sığınırlar. Hayatın kaynağı olan suya ulaşmak için de yağmur duaları yapılır. Yağmur duaları sonucunda insanlar arasında maddi duyguların yanı sıra manevi duyguların da olumlu yönde etkilendiği gözlenmiştir. Topluca yapılan dualar sayesinde insanların aralarındaki bağlar güçlenir, zorluklar karşısında hep birlikte davranmayı öğrenirler, oynanan oyunlarsa bu sıkıntılı halin daha eğlenceli bir şekilde geçirilmesine yardımcı olur.
1: Anadolu İrfanı. Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz.

Herkes gerçek Müslümanı bulamıyor, göremiyor. Elhamdülillah ben aciz naçiz kardeşiniz ve benim emsalim, ihvanımız öyle bir zatı tanıdık, hocamız. Çok profesörler tanıdım. Çok unvanları şişirilmiş insanlar bilirim. Bilmem kimlere, bilmem kimlere kadar pek çoğunu bilirim. Onlar da beni bilir. Yurt dışından başka kimseleri de bilirim. Kayınpederim olduğu için, hocam olduğu için söylemiyorum. Özlediğiniz zaman, istediğiniz zaman iyi bir Müslüman görsem diye, tam bir Müslüman görsem, dört dörtlük, %100, safi, tam bir Müslüman görsem dediğiniz zaman bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız. Böyle insanların ne kadar az olduğunu anlarsınız aziz ve muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimizin müjdesi var. Böyle olacak. Onun için salih kimseleri sevmemiz lazım. Sevmek için de anlatmak lazım. Ya göreceksin, seveceksin ya da görmeyince ballandıra ballandıra birisi anlatacak da sen de ağzını şapırdatacaksın. Öyle bir insan. Yanında durulmaya doyulmayan bir insandı. Yüzüne bakılmaya doyulmayan bir insandı. Sohbetinin tadına doyulmazdı. Konuştuğu zaman tüylerimiz ürperirdi. Başımızı kaldıramazdık hutbede, hutbe okurken. Öyle heybetliydi ki sanki İslam ordularının başkomutanı gibi hutbedeyken. Kağıt mağıt olmaz değerinde. Kağıt mağıt olmadan irticalen, yani hemen o anda öyle konuşurdu. Mest olurduk, mahvolurduk, erirdik, mum gibi erirdik, herkes erirdi. Ali Rıza Saman vardı, meşhur Saman tecvidini filan yazan, meşhur sesi güzel, hafız efendim bizzat, Allah rahmet eylesin. Ziyaretine gitmiştik de, işte ben Mehmet Said Efendi'nin damadıyım filan dedi, ilk söylediğim, yani en kendisini etkileyen şey, mübareğin dedi, hutbeleri ne celalli olurdu, ne kadar haşmetli, ne kadar tesirli olurdu. Konuşmaları öyleydi.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyen

yiyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın soyu kavmine öğüt verici olmasın.
1: Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini birbirinin soyundan gelen bir nesil olarak alemler üzerinde seçkin kıldı. Soylarından peygamberler getirdi. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Doğrusu biz Nuh'u kendilerine açık bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, şüphesiz ben sizin için gönderilmiş apaçık bir uyarıcı peygamberim. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve azap etmeksizin sizi belli bir vakte kadar geciktirsin. Çünkü Allah'ın takdir ettiği vakit geldiği zaman artık geri bırakılmaz. Keşke bilseydiniz, iman ederdiniz. Nuh tekrar dedi ki, ey Rabbim, hakikaten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların imandan kaçışını arttırdı. Doğrusu ben kendilerini bağışlaman için imana gelsinler diye ne zaman davet etsem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, beni görmemek için elbiselerine büründüler. Şirke ve küfre sapmada ısrar ettiler ve büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra hakikaten ben onları yüksek sesle davet ettim. Daha sonra ben onlara hem açıktan açığa tebliğ ettim, hem de gizliden gizliye onlarla konuştum. Dedim ki, artık Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. İstiğfarınız ve duanız sebebiyle Allah gökten üstünüze bol bol yağmur göndersin. Sizi mallar ve oğullarla desteklesin. Size bahçeler meydana getirsin ve size ırmaklar akıtsın. Size ne oluyor da Allah'ın büyüklüğünü takdir edip inanmıyorsunuz? Halbuki o sizi türlü türlü hallere koyarak yarattı. Allah'ın yedi göğün katlarını, katmanlarını birbirleriyle ahenkli olarak nasıl yarattığını görmediniz mi? Bunların içinde aya aydınlık verip güneşi de ışık kaynağı bir kandil yapmıştır. Allah bitkilerde olduğu gibi sizi de yerden yetiştirdi. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve mahşerde kabirlerden diriltip çıkaracaktır. Allah onda geniş yollar açıp gidesiniz diye yeri sizin için bir yaygı yapmıştır. Bundan sonra Nuh dedi ki, ey Rabbim, bu öğütlere rağmen doğrusu onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu kendisine ziyandan başkasını arttırmayan şımarık zengin kimselerin peşinden gittiler. Büyük hile ve tuzaklar kurdular. Dediler ki, ilahlarınızı sakın terk etmeyin. Putların en büyükleri olan Veddi, Suva'yı, Yavuz'u, Yekuk'u ve Nesr'i asla bırakmayın. Hakikaten onlar birçoğunu saptırdılar. Rabbim, sen de zalimlere şaşkınlıktan başka bir şey arttırma. İşte sırf bu günahlarından dolayı tufan ile suda boğuldular. Ardından da ateşe sokuldular. Kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Nuh dedi ki, ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan hem kullarını saptırırlar hem de kendileri gibi ahlaksız ve kafir çocuklar dünyaya getirirler. Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman etmiş olarak evime, mescidime veya gemime gireni, kıyamete kadar gelecek olan mümin erkekleri ve mümin kadınları sen bağışla. Zalimlere de helaktan başka bir şey arttırma.
0: Bir haberimiz var.

Resulüm. İşte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi. Akra.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Psikolojik sorunlarda müdahale etmediğimizde daha derinleşiyorlar. Daha işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Başka bir psikolojik sıkıntıdan örnek verelim. Sosyal fobi. Kişinin çocukluğunda sosyal fobisi var. Fark edilemedi, müdahale edilmedi vesaire. Zamanla bu sosyal fobi artık çekingenlik artmaya başlayabiliyor. Bu çekingenlikten dolayı izole oluyor. Yaşamını işte kimseyi alamıyor. Kimseyle iletişime geçemiyor ve bu yavaş yavaş depresyona gidiyor. Depresyon başladıktan sonra daha da ağırlaşıp klinik anlamda en ağır vaka haline gelebiliyor. Bu da tabii ki kişinin kendine istemeyeceği şeyler yapmasına sebep olabiliyor. Aynı şey burada da. Bir yorgunluk var. İş stresi üzerinde X yerden Z yerden bir sürü stres geliyor. Stres hiçbir zaman bitmeyecek. Ben gözümü açtığım andan itibaren stresli bir hayat beni bekliyor. Bu arada gözümü açtıran şey de stres zaten. Kortizol hormonu stres hormonu. Benim gözümü açtıran şey de o. Bir noktaya kadar ihtiyacım var. Temelde zaten bir stresim var. Üstüne gelmeye devam edecek. Yani hangimizin hayatı bir sonraki gün daha kolay oluyor ki? İş daha da fazla geliyor. Daha da fazla yoğunluk oluyor. Ya da başka bir şeyin stresi daha da fazla artıyor. Ben onları çözmüyorum çünkü. Çözmeye çalışmıyorum. Burada da öyle. Ben bu yorgunluğu, psikolojik yorgunluğu atmaya çalışmazsam üstümden daha kronik bir hale gelip depresyon, kaygı ya da stresle alakalı diğer bozukluklarla karşı karşıya kalabilme ihtimalimiz artıyor. O yüzden kronik işte halsizlik ya da işte mental yorgunluk, evet, psikolojik yorgunluk bunlar aynı halin, aynı durumun farklı isimlendirilmiş halleri aslında.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: 90 saniyede edebiyat.
3: Balad. Batı şiirinden Türk şiirine geçen bir nazım biçimi. Balad, Batı şiirine özgü bir nazım biçimidir. Yapı olarak 3 uzun bend ve 1 kısa bendten oluşur. Bu kısa bende çoğunlukla onva ya da küçük bend denir. Baladın en dikkat çekici özelliği ilk dizesindeki hece sayısının her bendin mısra sayısını belirlemesidir. Örneğin ilk dizesi 8 heceli olan bir balad 8 artı 8 artı 8 artı 4 28 mısradan oluşur. Son bendin yarım olması da biçimin belirgin bir yapısal imgesidir. Baladlarda genellikle bendlerin sonunda geçen bir nakarat mısra bulunur. Bu tekrar şiire hem ahenk hem de duygu bütünlüğü kazandırır. Kafiyeleniş sabit değildir, şairin tercihine göre düzenlenir. Nazım türü olarak balad çoğu zaman efsane, aşk, ayrılık, hüzün veya kahramanlık gibi konuları işler. Üslup lirik yani duygusal ve içlidir. Bu yönüyle balad bir anlamda hikaye anlatan şarkı gibidir. Türk edebiyatında balad özellikle Servet-i Fünun ve Fecraati dönemlerinde Fransız şiirinin etkisiyle görülür.
2: 90 saniyede edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akra Medya'dan ulaşabilirsiniz. Akra

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İtidal orta yol üzere olmak, teennili davranmak, hal ve gidişi iyi olmak, peygamberliğin 24 cüzünden bir cüzdür.

Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki, diyor Peygamber Efendimiz, اِذَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ الْعَبْدُ شِبْرًا Kulum bana bir karış yaklaşırsa, تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ زِرَاءً Ben ona bir arşın yaklaşırım. Yani karış nerede, arşın nerede?

0: Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana ve izâ takarrab ileyye zira'an, bana bir arşın yaklaşırsa takarrabtu minhu ba'an, ona bir kulaç yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Yani daha fazla. Ve izâ etani meşyen, bana yürüyerek gelirse ben ona hervele eteytuhu herveleden koşarak giderim. Şimdi bu sözlerin manasını açıklayalım. Allah-u Teala Hazretleri mekandan münezzeh. Bilemeyiz Allah-u Teala Hazretleri'nin zatını, bilmemiz mümkün değil. Allah-u Teala Hazretleri şuradadır dese bir insan, bir cahil, orada olunca bu tarafta olmaması lazım. Ama her yerde hazır ve nazır olduğu için şuradadır diyemeyiz. Denmez yani. Doğrusu öyle dememektir. Şimdi mekandan münezzeh ama bana bir karış gelirse ben bir arşın gelirim diyor. Sanki iki mekandaki iki cismin birbirine yaklaşması gibi söylüyor. Neden? Bizim aklımızı alsın diye. Biz insanoğulları bilgileri küçüklüğümüzden beri duya duya, göre göre, tuta tuta, yoklaya yoklaya öğrenmişizdir. Bizim dünyamızdaki şeyler bizim küçüklüğümüzden, bebekliğimizden beri yoklaya yoklaya bulduğumuz şeylerdir. Biz bu yokladığımız şeylerin dışındaki gerçekleri kolay anlayamayız. Buradan çıkan mana ne? Kul bana biraz yaklaşma gayreti gösterirse, yani bana iyi kulluk etmeye yönelirse, tevbe ederse, iyiliğe yönelirse, ben ona çok daha fazla lütfederim demek. O az bir şey yapar, ben ona fazla fazla lütfumu, keremimi, rahmetimi ihsan ederim, saçarım demek. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Yani o bana kavuşmak için, benim rızamı elde etmek için ufacık bir gayret, bir kıpırdanma gösterirse ben onun fazlasıyla ona lütuf kapılarımı açarım da umduğunu fazlasıyla ona ihsan ederim. Onun için bize düşen Allah-u Teala Hazretlerine yönelip Allah-u Teala Hazretlerine efendim itikadımızı tam böyle bağlayıp hüsnü zannımızı yöneltip Allah-u Teala Hazretlerinin lütfuna muntazır olmaktır. Allah-u Teala Hazretleri böyle yapan kullarına onların gayretleri ile kıyas edilmeyecek kat kat fazla lütuflarını ihsan edecek.
1: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzi Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Mümin Suresi 38 ila 85. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O imanlı adam dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, bu dünya hayatı geçici bir faydalanma ve eğlenceden ibarettir. Ahiret hayatı ise doğrusu işte asıl devamlı durulacak yurt orasıdır. Kim bir kötülük işlerse ona ancak o kötülük kadar ceza verilir. Fakat erkek ve kadın kim de mümin olarak salih, sevabı olan bir iş yaparsa işte onlar cennete girerler. Orada hesapsız rızıklandırılırlar. Ey kavmim! Benim karşılaştığım bu ne haldir? Ben sizi kurtuluşa ve cennete çağırıyorum. Siz de beni ateşe davet ediyorsunuz. Siz beni Allah'a karşı kafirliğe, nankörlüğe ve kendileri hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben de sizi o çok üstün, çok bağışlayan Allah'a davet ediyorum. Hiç şüphe yok ki beni kendisine çağırdığınız putlarınızın ne dünyada ne de ahirette ibadete davet etme yetkisi ve bağışlama gücü vardır. Şüphesiz dönüşümüz Allah'adır. Hareketlerinde haddi aşanlar ateş ehlinin ta kendileridir. Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Artık ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını çok iyi görendir. Nihayet Allah onu, o imana davet eden adamı, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu, Firavun taraftarlarını da kötü azap kuşatı verdi, boğulup gittiler. Onların uğratılacağı azabın biri de ateştir ki, onlar sabah akşam kabirde kıyamete kadar o ateşe arz edileceklerdir. Kıyametin koptuğu günde Firavun kavmini azabın en şiddetlisine sokun.

0: denilir. O vakit ateşin içinde inkarcı önderlerle onlara uyan takım birbiriyle tartışacaklar. Güçsüzler takımı dünyada büyüklük taslayan Allah'a teslimiyeti küçümseyen önderlere, "Doğrusu biz hak dine aykırı işlerde size uymuştuk. Şimdi siz bir parçacık olsun bizi ateşten kurtarabilir misiniz?" derler. Büyüklük taslayan, güç ve yetki sahibi olanlar da, "Biz hepimiz onun içindeyiz. Biz kendimizi de kurtaramadık. Şüphesiz Allah kullar arasında kat'i hükmü verdi." diyecekler. O ateşte olanlar bu kez de cehennemin bekçilerine, "Ne olur Rabbinize yalvarın da hiç olmazsa bir gün olsun bizim azabımızı hafifletsin." derler. Bekçiler onlara, "Size açık deliller, mucizelerle peygamberleriniz gelmemiş miydi?" derler. "Evet geldi." diye cevap verirler. Bekçiler de, "O halde kendiniz Allah'a yalvarın." derler. Oysa kafirlerin yalvarması artık tamamen boşunadır. Şüphesiz biz peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin şahitlik için kalkıp dikileceği günde elbette yardım edeceğiz. O gün zalimlere özür dilemeleri, mazeretleri fayda vermeyeceğinden izin de verilmeyecektir. Onlar için sadece lanet ve en kötü yurt cehennem vardır. Andolsun ki biz Musa'ya hidayeti, mucizeleri ve Tevrat'ı verdik ve İsrail oğullarına da o kitabı miras bıraktık. Bunu onların temiz akıl sahiplerine doğru bir yol rehberi ve bir öğüt olarak yaptık. O halde Resulüm, sen sabret. Çünkü Allah'ın zafer vaadi gerçektir. Küçük kusurlardan ibaret olan günahına istiğfar et ve akşam sabah devamlı Rabbini hamd ile tesbih et. Kendilerine Allah'tan gelmiş bir delil olmaksızın, Allah'ın ayetleri hakkında mücadele eden ve beğenmeyip içlerine sindiremeyenler var ya, bu onların içlerindeki asla ulaşamayacakları bir büyüklük hevesinden başka bir şey değildir. Hemen sen onların şerrine karşı Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılışı insanların yaratılışından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bu kadarını bilmezler. Körle gören, İman edip salih amel işleyenlerle kötülük yapan aynı olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz. Hiç şüphesiz kıyamet saati kesinlikle gelecektir. Onda asla şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Rabbiniz buyurdu ki, "Bana dua edin, isteyin, size karşılık verip duanızı kabul edeyim. Çünkü bana ibadet, kulluk etmeye karşı kibirlenip buna tenezzül etmeyenler aşağılıklar olarak cehenneme gireceklerdir. Allah size dinlenmeniz için geceyi, çalışmanız için de aydınlık olarak gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkardır. Buna rağmen insanların çoğu şükretmezler. İşte sizin Rabbiniz her şeyi yaratan Allah'tır ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Böyleyken nasıl olup da onu bir olarak tanımaktan döndürülüyorsunuz? İşte Allah'ın ayetlerini kasten inkar etmekte olanlar inatla böyle çevrilirler. Yeryüzünü sizin için durulacak bir karargah, göğü de üstünüze bina yapan, size şekil veren, şeklinizi de güzelleştiren, size temiz, helal şeylerden rızık veren ancak Allah'tır. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. O daima diridir. Hiçbir tanrı yoktur. Ancak O, Allah vardır. Dini yalnız O'na has kılın ve ihlaslı kimseler olarak O'na yalvarın. Hamd sadece alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Resulüm de ki, Rabbimden bana açık deliller gelmekle, sizin Allah'tan başkasına yalvarıp taptıklarınıza kulluk etmem bana kesinlikle yasak edildi. Hem de ben alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildim. Sizi, atanız Adem'i topraktan, sonra ayrı ayrı sizi bir menideki spermadan, sonra alakadan, rahim duvarına asılıp gömülen hücre topluluğundan yaratan, sonra bir bebek olarak sizi dünyaya çıkaran, sonra yiğitlik çağınıza eresiniz, sonra da ihtiyarlar olasınız diye yaşatan O'dur. İçinizden kimine de yiğitlik ve ihtiyarlık çağından önce ölüm gelip çatar. Kiminizin ömrü belli bir vadiye kadar uzatılır. Allah bunları düşünesiniz diye yapmaktadır. Yaşatan ve öldüren O'dur. Bir işin olmasını dilediği zaman ona sadece ol der, o da oluverir. Resulüm, Allah'ın ayetleri hakkında dil uzatıp tartışanları görmedin mi? Nasıl da hakikatleri kabul etmekten ve imandan yüz çeviriyorlar. Onlar o kitabı, peygamberlerimizle gönderdiğimiz şeyleri, mesajları yalanlayanlardır. Artık o gün hakikati ve günahların neticesini bilecekler. O vakit boyunlarında demir halkalar ve zincirler vardır. Bu halde sürüklenecekler. Önce kaynar suda, sonra ateşte yakılacaklar. Sonra onlara, Allah'ı bırakıp da ortak koştuklarınız, Allah yerine sevip bağlandığınız şeyler nerededir denilecek. Onlar da, bizden uzaklaşıp kayboldular. Daha doğrusu bundan önce biz hiçbir şeye tapmamışız. Meğer onların hiçbir hükmü yokmuş diyecekler. İşte Allah kâfirleri böyle şaşkın halde bırakır. Bu hal sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve böbürlenip taşkınlık yapmanız yüzündendir. Onlara denilir ki, içinde ebedi kalmak üzere girin cehennemin kapılarından. Bakın, Hakk'a karşı kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. Resulüm, iman etmeyenlere karşı sabret. Çünkü Allah'ın azap vaadi gerçektir. Ya onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz, yahut seni vefat ettiririz de o azabı görmezsin. Nasıl olsa onlar ancak bize döndürüleceklerdir. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler gönderdik. Onlardan kimini sana anlattık, kimini de anlatmadık. Bilesin ki hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadıkça bir ayet veya bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince de adalet yerine getirilir. Batıl taraftarları işte böylece hüsrana uğrarlar. Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlar da sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydalar da vardır. Gönüllerinizdeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. Allah size kudretine ait ayet ve delilleri gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz? Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Üstelik onlar bunlardan hem daha çok hem de kuvvet ve yeryüzündeki eserler bakımından daha güçlüydüler. Fakat kazanmakta oldukları şeylerin kendilerine hiçbir faydası olmadı. Peygamberleri kendilerine açık delil ve mucizelerle geldiği zaman kendi yanlarındaki beşeri bilgilerle şımarıp gururlandılar. Sonunda peygamberleri alaya aldıkları şeyin cezası kendilerini çepeçevre kuşatıverdi. Artık şiddetli azabımızı görünce Allah'ın birliğine inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri de inkar ettik dediler. Ama şiddetli azabımızı gördükleri zaman son pişmanlık anındaki inanmaları kendilerine fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkında süre gelen kanunu budur. İşte kafirler o zaman orada hüsrana uğrayacaklardır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Mü'min Suresi 38 ila 85. ayetleri dinledi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin diyecek. Cennetlikler, bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş diyecekler.

hocamız rahmetullahi aleyh cennet mekanın, tabi bizler evlatlarıyız. Nasıl ki bir mürşidi kamil insana babasından anasından yakınsa, nasıl sahabe-i kirama peygamber efendimiz analarından babalarından yakın idiyse, efendim yolda olan evlat da, yani manevi evlat derviş de, yolda olmayan nesep evladından önde gelir. Biz de bu mühibban, bu dervişan, bu evlatlarıyız hocamızın. Tabi bizim okuduğumuz hatimler, çektiğimiz tesbihat, tehlilat, salavat-ı şerifeler elbette hem onun ruhu için okuyoruz, hem de eğer onun ruhu için okumasak bile onun evladı olduğumuz için, onun terbiyesiyle yetişmiş olduğumuz için bizim sevaplarımızın bir misli biz ona bağışlasak bağışlamasak da ona gidiyor. Yani milyonlarca müridinin yapmış olduğu amali salihanın misli hocamızın defterine yazılıyor. Hadis-i şeriflerde müjdelendiği üzere. Ayrıca kurmuş olduğu sosyal müesseseler, içtimai müesseseler, efendim daha başka emrettiği vakıflar ve diğer hayrat-ı hasenat, tabi onların da sevapları kabrine gönderiliyor. Allah tarafından defteri amaline yazılıyor. Arkasında bırakmış olduğu ilim, kitapları, yetiştirdiği dervişler, halifeler, irfana vasıl olmuş olan efendim kimseler, tabi bu ilimler de başkalarına anlatıldıkça hocamızın kabrine sevaplar yağıyor. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki hocamız rahmetullahi aleyhin efendim kabri şerifine ne kadar sevapların her gün nasıl böyle melekler tarafından getirilip defterine yazıldığını, bu feyizlerin seneler geçmesine rağmen bu muhabbetin, bu coşkunluğun neden olduğunu oradan anlayabilirsiniz.

0: kamuoyu sağlık. Sağlıklı kalmanın yollarını, sosyal hayatta aktif olmanın önemini ve iyi yaşamın yöntemlerini uzmanlarla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık başlıyor.
1: Merhaba saygıdeğer dinleyicilerimiz. Bugün yine yeni bir programla birlikteyiz. Konuğumuz sosyolog, doçent doktor Meryem Serdar. Kendisiyle bugün yaşlı sağlığının sosyal yönünü konuşacağız, toplumsal yönünü konuşacağız. Nasıl sağlıklı, sosyal açıdan sağlıklı yaşlanılabilir? Topluma ve bireye düşen, aileye düşen görevler nelerdir? Biraz onlardan bahsedeceğiz. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sayın Hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım keyifli ve katkı sunulacağımız bir program olur.
1: Hocam şöyle başlayalım arz ederseniz. Yaşlılığı sosyal yönden nasıl tanımlamalı ve ifade etmeliyiz?
2: Evet hocam, sizin de uzmanlık alanınız tabii. Yaşlılık hani biyolojik bir sürecin dışında yaşlılığı biz neden hani sosyal, toplumsal bir olgu olarak ele alıyoruz? Hatta bugün birçok dinleyicimizin de şahit olduğu, belki yaşlılığın bir sosyal sorun olarak ele alındığı birçok tartışmaya şahit oluyoruz. Yaşlılık şuraları tüm ülkelerde birçok toplumun bir problem olarak ele aldığı bir aslında toplumsal kategori haline gelmiş durumda. Çünkü yaşlılık biyolojik, yani yaşlanma aslında biyolojik bir süreci. Yani bebeklik, çocukluk, gençlik gibi biyolojik bir süreci ifade ederken yaşam evreleri içerisinde yaşlılık temelde sosyolojik bir olguya işaret ediyor. Çünkü toplumsal bir deneyimdir. Güçlü bir toplumsal deneyimdir yaşlılık en temelinde diye belki böyle bağlayabiliriz. Yaşlılık neden bir sosyal olgu olarak bizim literatürümüze ya da gündemimize bu kadar yoğun girdiği sürece baktığımız zaman aslında modernleşme süreciyle birlikte hani sanayileşmenin getirdiği o yaşam tarzı değişiklikleri, köy toplumundan kent toplumuna geçiş sürecinde kentin kendine ait özellikleriyle birlikte ailenin artık birçok alanda daha önce yerine getirdiği işlevleri yerine getiremez olması veya zorlanması sürecinde sosyal devlet anlayışı gereğiyle bu işin, yani yaşlı bakımı, engelli bakımı gibi aslında ev hane halkı içerisinde, yakın sosyal ilişkiler içerisinde yerine getirilebilecek olan birçok görev, sorumluluk devlete ve kurumsal mekanizmalara bırakılmış oldu. Tabii burada aslında yaşlılığa bakışta şimdi bu anlattığım süreç modern toplumlarda, biz de biraz hani modernleşmemiz, batı tipi modernleşme sürecinden geçtiğimiz için Türkiye için de bunu konuşabiliriz. Ama yaşlılığa bakışta, toplumsal bakışa baktığımızda batı toplumlarının, doğu toplumlarının ve İslam toplumlarının, yani bir toplumun medeniyet tasavvuruna göre yaşlılığa bakışın şekillendiğini çok net biçimde söyleyebiliriz. Bu bugün hani konuşulan yaşlılığın bir sorun olması, sosyal sorun olarak görülmesi aslında sanayileşimin o üretim bandına hizmet etme anlayışıyla birlikte geliştirilmiş bir söylem. Yani yaşlılık üretim zinciri içerisinde olmadığı için üreten genç nesle bağımlı olması dolayısıyla bir sosyal sorun ve devletin üzerinde de bakım yükü gerektiren bir sosyal grubu işaret ettiği şekilde problematik hale getirilmiş durumda. Tabii biz burada hani sosyal açıdan baktığımızda aslında yaşlının sadece yaşlılık döneminin daha doğrusu bireyin üretkenliğinin bittiği dönem değil, rolünün değiştiği aslında normal diğer bireyin yaşam evrelerinde geçirdiği çocukluk, gençlik dönemleri gibi yaşamın kendi içerisindeki doğal bir evre olduğu fakat rolünün değiştiği bir dönem olarak ele alıyoruz sosyal açıdan baktığımızda. Bu hani üretim merkezli bakış açısı olduğu zaman, ekonomik olarak aktif olmadığı zaman yaşlıların o toplum içerisinde görünmez hale gelmesi yaşlı bireylerin sosyal hayattan dışlanmasına yol açabiliyor. Belki en temel sorunlardan birisi de, yaşlı sorunlarını konuştuğumuzda en önemli sorunlardan birisi de o. Belki bu soruyu şöyle bağlayabiliriz. Yani yaşlılığı bir yük olarak ya da bir bakım nesnesi olarak değil de aktif yurttaşlık ve sosyal katılım perspektifiyle tanımlamanın daha doğru ve hakkaniyetli bir yaklaşım olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü hani biraz da geniş bir konu ama hani yaşlılık bilgeliktir'den yaşlılığın işte bir sorun olduğu ve yük olarak görüldüğü bir anlayışa doğru gitmek aslında bizim toplumsal kodlarımızla da birebir örtüşen alanlar da olmayabiliyor. Bu noktada yaşlılığın hayatın doğal bir evresi ve toplumsal çeşitliliğin bir parçası olarak ele alındığını, hani sosyal yönden belki böyle bir toparlayıcı bir tanım yapabiliriz.
1: Evet hocam, gerçekten kültürümüzde, medeniyetimizde yaşlılık bir bilgelikti. Fakat değişen bilgi edinme kaynakları yaşlılığı daha pasifize etti. Ama tabii ki bizim proaktif olarak bununla ilgili yapacağımız pek çok şey vardır. Biz bu konuda da pek çok yöntem, çözüm üretebiliriz muhtemelen diye düşünüyorum.
0: Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası.
1: O zaman hocam ben şöyle sorayım sorumu. Yaşlılıkta sosyal çevre nasıl oluşturulabilir?
2: Sosyal çevre, evet, hani aslında az önceki soruda da biraz hani değindiğimiz, yani yaşlının aslında üretkenliğinin bittiğinin kabul ettiği, edildiği bir dönem olarak ele aldığımızda, bu dönemde yaşlının yalnız kalması ya da en temel sorunlardan birisi yaşlılıkta artık hayatın anlamının kaybolması, hayatta bir işe yarıyor olmama duygusunun baskın olması, yaşlıların o sosyal izolasyonuna ve yalnızlaşması yol açabiliyor. Aslında sosyal çevrenin oluşturulması, hani aktif yaşlanma, başarılı yaşlanma programlarında da bu dile getirilir çok. Yaşlanma öncesi dönemde de başlanabilecek aslında başlıklardan birisi. Çünkü burada hani sosyolojik olarak şunu söylüyoruz biz. Sosyal sermayesi, bir insanın ne kadar güçlüyse, ilişkiler ağı ne kadar güçlüyse, yaşlılıktaki yaşamdan doyum alma, anlam arayışı içerisinde olmama ya da hayatın huzurlu bir şekilde geçmesi ve noktalanması noktasında o sosyal sermayenin güçlü olmasının önemi üzerine vurgu yapıyoruz. Nedir sosyal sermaye? En temel tezi, ilişkiler önemlidir. Yani insan ilişkileri. Bu ne olabilir? Yani yaşlılıkta sosyal sermayemiz en temelde ailemiz, sevdiklerimiz, dostlarımız, yakın akraba çevresi veya diğer hani kişinin kendini ait hissettiği dernekler, organizasyonlar olabilir. Ama tüm bu imkanlardan mahrum olan insanlar da olabilir. Herkesin geniş çevresi olmayabilir. Bu noktada aslında yerel yönetimlerin önemli rolleri olduğunu düşünüyorum. Yani ülkemizde yine hani yaşlıların aktif hayat içerisinde olabilmesi, sosyal çevrelerin genişletilebilmesi için birçok uygulama yapılıyor. Özellikle son 20 yıldır hani Türkiye'nin de yaşlanmakta olan bir ülke olmasıyla birlikte hani nüfus artış oranının azalması, biraz hani alarm kısmına geçtikten sonra işlem yapmaya başladık biliyorsunuz ki. Burada hani özellikle muhtarlıkların, yani mahalle temelli sosyal alanlar oluşturma noktasında önemli görevleri karşımıza çıkıyor. Yaşlı merkezlerinin çok sık ve ulaşılabilir durumda olmaları.
1: Evet.
2: Yaşlıların bir araya gelebilecek. Çünkü biz hani kendi jenerasyonumuzda bile şunu görüyoruz. Herkes kendi jenerasyonuyla daha iyi anlaşabiliyor. Yani ortak işte dinlediğiniz müzikler aynı oluyor. Tanıdığınız insanlar, hani ortak bir muhabbeti bulabiliyorsunuz. Yaşlılarda zamanla kendi akranlarını kaybetme, hani diğer jenerasyonla tam istediği o iletişimi kuramama, bağı kuramama gibi bir gerçeklik kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor ve bu onların yalnızlaşmasına sebep olabiliyor. Kendi yakın çevresinde yoksa da bu tür oluşumların artmasıyla, yani işte sosyal alanlar, mahalle merkezi olabilir, yaşlı merkezleri, kültür evleri gibi noktalarda kendisiyle aynı akran grubu içerisinde yer alan diğer yaşlı bireylerle karşılaşması, günlük iletişime geçmesi sosyal çevre oluşumu için oldukça önemli. Yani tabii bu kent ortamında, yani sosyal çevreninden yoksun olma, yalnızlaşma ya da sosyal izolasyon durumları özellikle kentleşme ortamında daha çok görülmeye başladı ki Türkiye'nin de şu an %70-%80 oranda nüfusu kent ortamlarında yaşıyor. Dolayısıyla kentlerde bu tür mekanizmaların çoğalması ve erişilebilir, ulaşılabilir olmaları oldukça önemli bu noktada. Yine yaşlıların rahat ulaşım sağlayabilecekleri hobi grupları olabilir, işte ilgi grupları, iş uğraşı terapileri gibi uğraşabilecekleri bu tür gruplara, hani serbest zaman geçirebilecekleri grupların yaygınlaşması yine önemli. Gönüllülük faaliyetlerinde bulunmaları. Şimdi bu dünyanın hani başka ülkelerinde var olan bazı örnekler var. Mesela Japonya örneğinde emeklilik yaşından sonra gönüllü olarak hani herhangi bir işte çalışmayan, boş olan yaşlılar, bu yerel yönetimlerin daha çok yaptığı bir uygulama diyebiliyorum. Yaşlılar işte kayıt yaptırıyorlar ve belediyeler kamusal alanda yapılacak işlemleri o yaşlılarla birlikte yapıyor. Mesela yolların çok temiz olması, parkların düzenli olması, işte bahçe düzenlemelerinin iç açıcı şekilde olması. Buralarda çalışanlar hep yaşlı insanlar ve gönüllülük faaliyeti içerisinde yapılıyor. İşte çocukların okula gidecekleri saatte kırmızı ışıkta, ışıklarda bekleyip çocukları karşıdan karşıya geçirme gibi çok temel, basit ama onların hayatın içerisinde bir anlam duygusunu tatacakları küçük sorumlulukların verildiği güzel uygulamalar var. Hani bu tür uygulamalar hani ne kadarı bize uygun olur? Olmayabilir ama bu tür uygulamalarla bir aktif hale getirilmesi ve sosyal çevresinin yaygınlaştırılması söz konusu olabilir. Yine bizim hani birçok üniversitede olan 3. yaş üniversiteleri. Aslında bu çok güzel örneklerden birisi. Yaşlının hani pasif olarak değil de aktif bir birey olarak sosyal hayatın içerisine, evet, katılması ve yeni yeni konuları da öğrenmesi. Hani daha sonra işte beyin işlevlerinin de aktif kalabilmesi adına çok önemli, güzel oluşumlardır bunlar. Yani dolayısıyla aslında yaşlının, yani sosyal çevreyle ilişki kurarken yaşlı bireyleri pasif hizmet alan, yani sosyal devlet anlayışı gereği ve sosyal güvenlik sistemleri geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması önemli, fakat yaşlı bireyin sadece pasif hizmet alan değil, aynı zamanda aktif olarak o topluma katılımcı olarak yer alması esas olmalıdır. Yani bir şeyler sunmak kadar onların bir şeyler üretmesine de alan açmak önemli. Çünkü temelde insan hangi yaşta olursa olsun insan sosyal bağa ihtiyaç duyan bir varlık.
1: Evet hocam, gerçekten hayata anlam bulmak, hayatta bir anlam bulmak, işe yarar hissetmek, üretebilmek her yaşta çok kıymetli. Onun için de bildiğimiz kadarıyla çalışmalar da göstermiş ki yaşlı grubun hem kendinden gençlere, hatta işte torun bakma vesaire, hem gençlere karşı vazifelerine de yardım etmesi, gençlere yardım etmesi, hatta kendilerinden daha yaşlı, mesela 65 yaşında bir yaşlının kendisinden daha yaşlı, işte 85 yaşındaki, işte bakım evindeki, huzur evindekilerin bakımına yardım etmesi bile öneriliyor. Yani her yaşta kendi fonksiyonlarına göre, kendi kabiliyetlerine, yeteneklerine göre mutlaka bir üretim içinde olabilmesi, illa bu görünen bir şey olamaz, olmayabilir.

0: bilir. Görünmeyen bir üretim de olabilir, maddi manevi. İçinde olması onları daha sosyal ve hayatı daha anlamlı kılarak ömrünü geçirmesine destek olacak.
1: Evet.
0: Sizin de bahsettiğiniz gibi. Bu anlamda kuşaklar arası iletişim, evet, sizin de biraz önce söylediğiniz gibi yaşıtlarıyla daha iyi bir dil kurabiliyorlar, ama gençlerin de yaşlılara da ihtiyacı var. Yani hepimiz biliyoruz, hani büyük çocukluğumuzda büyüklerimizle geçirdiğimiz anların güzelliğini. Onun için tabii artık hani modern toplum içinde bazı şeyler eskisi gibi yaşanmıyor, ama yine de kuşaklar arası iletişimi geliştirmek açısından sosyolog olarak neler söyleyebiliriz?
1: Evet hocam, çok önemli bir konu aslında. Kuşaklar arası iletişim sosyolojinin de en temel konularından birisi. Çünkü aslında toplumun sosyal dokusunu güçlendiren en önemli unsurlardan birisidir kuşaklar arası iletişim. Bir nevi aslında kültürel aktarımı da sağlar. Kuşaklar arası iletişim koptuğu zaman kültür de durma noktasına, bir sonraki nesile aktarım olmayacağı için o kültürün devamlılığı artık tehlikeye girmiş durumdadır. Burada tabii bahsettiğiniz gibi kent ortamı, modern yaşam koşulları, hepimizin yaşam içerisinde farklı sorumluluklarının olması, eskiye göre farklı bir yaşam tarzını oluşturmamızı gerekli kılıyor. Tabii burada işte konut alanları, mimarlık alanları, hepsinin yapabileceği bir şeyler var. Kuşaklar arası iletişimde evet, yaşlıların gençlerin dilini anlama ve gençlerin de yaşlıların dilini anlama noktasında bazen sorunlar karşımıza çıkabiliyor. İşte dijitalleşme, yaşam tarzının farklı olması kuşaklar arasında bir mesafe ortaya çıkarabiliyor. Bunun için de aslında yine hani bir insan bir şeyi sevmesi için önce onu bilmesi, tanıması gerekir. Bilmeden, tanımadan bir şeyi sevmek çok mümkün olmaz. Yani çok nadir olabilir belki. O yüzden yaşlıların gençleri, gençlerin de yaşlıları anlayabileceği, yakından tanıyabileceği ortak yaşam alanlarının artırılması. Belki işte dünyada yine örneklerini gördüğümüz huzur evleriyle çocuk kreşlerinin ya da işte okullara yakın yerlerde birlikte bir arada yer almaları, yaşlıların yani aile bireylerinin, torunların veya işte diğer akraba içerisinde yaşlı olanların işte kandillerde, bizim hani geleneksel kültürel öğelerimizi de yaşatmanın da bir aslında yolu yine kandillerde, milli bayramlarda, dini bayramlarda ziyaret edilmesi, o geleneği sürdürebilmek, yaşlıların bir şekilde görünür olması aslında hayatın dışına değil de o hani geleneksel ailede işte ailenin en yaşlı üyesinin o aile reisliğini üstlenmesiyle belki hani o yaşlı olana hürmet etmek, saygı duymanın gençlere de aktarılabiliyor olması ve arada bir ortak dil oluşturabilmek evet, önemli. Bunun için okullarda kuşaklar arası projeler yapılabilir. İşte farklı, şu an işte bir sürü lise kademesinde de projeler yapılıyor. Kuşaklar arası iletişimi güçlendirebilecek projelere yer verilebilir. Yine aile içerisinde sözlü tarih anlatımları, hani çocuklara mesela bu görev verilebilir. Ailenin yaşlılarıyla konuşabilirler, çocukluklarını, gençlik dönemlerini anlatmalarını, sözlü tarih çalışması gibi aslında aile arşivine de bir katkı sunabilir. Gelecek nesillerde bir anı hatıra olarak kalabilir. Hani deneyime önem verilmesi. Bir, tabii burada bir de yine kuşaklar arası iletişim için makro boyutta baktığımızda medya çok önemli rol oynuyor. Medyadaki yaşlılık temsillerinin olumlu temsillere evrilmesi. Şimdi medyada yer alan yaşlılık temsillerin de özellikle burada tabii ailenin dönüşümü de işin içerisine giriyor. Yani yaşlılığı konuşurken, sosyal açıdan konuşurken özellikle aileyi bir kenarda bırakamıyoruz. Temelde aslında aile yapısının değişmesiyle birlikte ortaya çıkan sorun alanlarından birisi belki yaşlıların sosyal sorun olarak görülmesi ya da sosyal sorun olarak çözüm üretilme noktasında bir başlık haline gelmesi. Aile içerisinde hani aile yapılarının olumlu tasvir edilmesi noktasında bir yönlendirme ya da teşvikin olması, kısa filmlerle birlikte yaşlıların hayatın anlamına dair, yaşlıyı nasıl anlamlı hissettirilebileceğine dair küçük, hani çok didaktik olmayan, gençlerin hani öğretici ve eğitici üsluplara çok fazla karşılık vermediğini biliyoruz. Çok didaktik olmayan ama anlayabilecek, o empatiyi kurabilecek şekilde küçük medya içeriklerinin üretilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda biz hani sosyalleşme araçları en önemli, hani ailedir deriz. Daha sonra eğitim kurumlarıdır. Daha sonra iletişim araçlarını söylerdik. Hep hani klasik sosyoloji bu şekilde ilerlerdi. Ama şu an iletişim araçları şu anki günümüzdeki hani genç

0: yaz tatilinde yaşlıların yanında geçirilmesinin o çocuklara ve gençlere katacağı birikim, deneyim, hani akademik bilgi birikimiyle hiç kıyaslanamayacak şekilde o çocuğu daha da olgunlaştıracaktır. Yine yaşlıların da gençlerden yeni dünyaya adaptasyon noktasında edinebileceği birçok beceri olduğunu ve birlikte aslında karşılıklı alışverişe dayalı bir ilişki kurulması noktasında hani mikro, mezo ve makro anlamda yapılabilecek düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemli olduğunu söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yaşlılığa sosyal, toplumsal açıdan bakışta çok güzel bakış açısı getirdiniz. Çok istifade edileceğini düşünmekteyim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: Programımızı
0: çok teşekkür
1: kapatırken
0: ederim.
1: ağzınıza sağlık diyorum hocam.
0: Çok teşekkür ederim ben de. Kolaylıklar diliyorum.
1: Umarım başka programlarda tekrar görüşmek dileğiyle saygılarımı sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum.
2: Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse, onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. İsra 23. Ömür Boyu Sağlık programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
3: Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi. Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde

0: şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.

0: Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Allah. Akra.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Gerçekten biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünü ise yaşamaya elveriş Allah o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. Biz yeri bir beşik, dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı?

0: الله يحب المتوكلين.
1: Habibim, Allah'ın verdiği rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Sert, katı kalpli olsaydın kesinlikle çevrenden dağılıp giderlerdi. Hadi onları affet, onlar için bağışlanma dile ve mühim işlerde onlarla istişare et. Karar verdiğinde de Allah'a güvenip dayan. Çünkü Allah kendisine güvenip dayananları sever.
0: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.
1: Ey Peygamber! Müminler için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا.
1: Bilin ki kim büyük günah niteliğinde bir kötülük yapar veya küçük günah işleyerek kendisine haksızlık eder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olarak bulur.
0: اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Allah'a yaraşmayan nitelemelerde bulunanlar hala Allah'a tövbe edip ondan bağışlanma dilemeyecekler mi? Oysa Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.
1: Habibim, şirk koşanlar helak edilmeyi çoktan hak etse de sen onların arasındayken Allah onlara azap edecek değildir. Evet, içlerinden hala tövbe edip bağışlanmayı dileyenler çıkıyorken Allah onlara azap edecek değildir.
0: İstagfir lehum ev la testagfir lehum in testagfir lehum 70 merreten felen yagfirallahu lehum zalika bi annahum keferu billahi ve rasulihi vallahu la yehdil kavmel fasikin.
1: Habibim, sen münafıklar için ister af dile ister dileme. Onlar için 70 defa af dilesen bile Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler. Allah da hiçbir kural tanımayan böylesi fasık topluluğu doğru yola iletmez.
0: وَاَنْ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّا وَيُؤْتِكُ الَّذ۪ي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَب۪يرٍ.
1: Bir de kitabın ayetleri Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin diye açıklanmıştır. Böyle yaparsanız belirlenmiş bir süre olan ölüme kadar Rabbiniz sizi güzelce rızıklandırır ve her erdemli kişiye kendi lütfundan verir. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.
0: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود.
1: Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Çünkü Rabbim çok merhamet edendir, çok sevendir.
0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Yoksa siz bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
0: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. topluca yapılacak bir iş üzere peygamberle beraber olduklarında ondan izin almadıkça ayrılıp gitmezler. Habibim, senden izin isteyenler Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Bu sebeple onlar bir durumlarından ötürü senden izin istediklerinde dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ.
1: Davud dedi ki, kuşkusuz o, senin tek baş malını kendi mallarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiş. Zaten ortaklardan birçoğu mutlaka birbirinin hakkına girer. Ancak iman edip salih amel işleyenler başkasının hakkına girmez. Onlar da ne kadar az. Nihayet Davud kendisini sınadığımızı anladı da hemen Rabbinden bağışlanmayı istedi ve öne eğilerek saygı gösterip Allah'a yöneldi.
0: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
1: Öte yandan arşı taşıyan melekler ve onun etrafındakiler hamd ederek Rablerini tesbih eder. Ona iman eder ve iman eden kimseler için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve bilgin her şeyi kuşatır. O halde tövbe edip senin yoluna girenleri bağışla ve onları cehennem azabından koru.
0: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ.
1: O halde Habibim sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Günahın için bağışlanmayı iste ve akşam sabah hamd ederek Rabbini tesbih et.
0: Fa'lem ennehu la ilahe illallah ve estağfir li zenbike ve lil mu'minina vel mu'minat. Vallahu ya'lemu mutakallabakum ve mathvakum.
1: Habibim, Allah'tan başka ilah olmadığını bil. Hem günahından ötürü kendin için hem de günahlarından ötürü mümin erkeklerle mümin kadınlar için bağışlanma dile. Dolaşıp duracağınız yeri de varıp yerleşeceğiniz yeri de Allah bilir.
0: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
1: Geride bırakılan bedeviler sana, mallarımız ve çoluk çocuğumuz bizi size katılmaktan alıkoydu. Bizim için de bağışlanma dile diyecekler. Dilleriyle kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlar. Onlara de ki, eğer Allah sizin için bir zarar dilemişse veya sizin için bir fayda dilemişse ona karşı sizi kim koruyabilir ki? Hayır hayır, Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
0: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
1: Müttakiler ibadet etmek için geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi.
0: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
1: İlk olan evvel, son olan ahir, aşikar olan zahir ve gizli olan batın odur. O her şeyi bilendir.
0: وَلَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي

0: إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
1: Şüphesiz İbrahim ve beraberindeki kimseler de şirk içindeki kavminize karşı kesin tavır almanız gerektiğine dair sizin için güzel örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden de kendilerine kulluk ettiğiniz Allah'tan başka şeylerden de uzak kimseleriz. Sizi yok saydık. Sizinle bizim aramızda, siz tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebediyen düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, senin için mutlaka bağışlanma dileyeceğim. Yine de Allah'ın senin için takdir ettiği şeye engel olamam demesi örnek olmasın. Çünkü bu babasının Allah düşmanı olduğunu anlamadan önceydi. Ey Rabbimiz! Biz sadece sana güvenip dayandık. Sadece sana yöneldik. Dönüşümüz de sadece sanadır.
0: يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
1: Ey peygamber! Mümin kadınlar hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, gayrimeşru çocuk edinip bunu kocalarına nispet etmek suretiyle elleri ve ayakları arasına uydurdukları bir bühtan koyup getirmemek, herhangi bir hayırlı işte sana isyan etmemek üzere biat etmeye gelirlerse, biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
1: Onlara hadi gelin de Allah Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiğinde alay edip başlarını çevirirler. Sen de onların büyüklük taslayarak başka yöne saptıklarını görürsün. Habibim, onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir. Allah onları asla bağışlamayacak. Çünkü Allah yoldan çıkanların oluşturduğu topluluğu doğru yola iletmez.
0: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Habibim, şüphesiz Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde yarısında ve üçte birinde kalkıp namaz kılıyorsun. Beraberindekilerden bir topluluk da aynısını yapıyor. Gece ve gündüzün ölçüsünü Allah takdir etmektedir. Sizin geceyi asla doğru hesap edemeyeceğinizi bilmiş ve tövbelerinizi kabul etmiştir. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah biliyor ki içinizde hastalar olacak. Kimileri Allah'ın lütfundan bir şeyler elde etmek üzere yeryüzünde yol tepip duracak, kimileri de Allah yolunda savaşacak. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namaz kılın, zekat verin ve Allah'a güzel borç verin. Kendiniz için önceden hayır olarak ne hazırlarsanız, Allah katında onu daha hayırlı ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

0: بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Habibim, Allah'ın desteği ve O'nun nasip ettiği fetih geldiğinde, insanları bölük bölük Allah'ın dinine girerken gördüğünde, Rabbini hamd ederek tesbih et ve O'ndan bağışlanma dile. Çünkü O daima tevbeleri kabul edendir.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

şiir Mevlana Celaleddin Rumi'den ama tam hocamızın vefat ettiği günün takvim yaprağına denk geldi. Bilir arkadaşlarımız, bilenlere de bir hatırlama olsun. Parçatında okuyacağım. Beruzi merk şu tabutu men revan başet. Güman meber ki mera derdi incihan başet. Vefatım gününde benim tabutum yürürken sen sakın şüphe etme ki benim içimde şu dünyanın derdi var. Ben bu dünyanın gamını çekiyorum sanma. Hani insan bu dünyadan ayrılırken arkasına mı dönüp bakar daha güzel bir yere gidince? Benim tabutum yürürken sen sakın öyle bir tereddüde düşme ki ben bu dünyanın telaşındayım, bu dünyadan ayrılıyorum, üzülüyorum filan gibi bir şey hatıra gelmesin. Berayi men me giri ve me gü dirir dirir bedu div derüfti dirir an başat. Benim için ağlama, gözyaşı dökme. Sakın yazık yazık deyip durma. Benim vefatımı tabutumu görünce insan şeytanın tuzağına düşerse asıl yazık o zaman olur. Yoksa insan böyle efendim şu fani alemden kalkıp da baki aleme vel ahiretu hayrun ve ebka oraya gidince yazık denmez. Şeytanın tuzağına düşünce yazık denir. Cenaze em çubu bini megü firak firak mera visalu mülakat an zaman bahşet. Benim cenazemi gördüğün zaman el firak el firak deme içinden. Çünkü benim için kavuşmak ve mülakat o zaman olacak. Rabbime kavuşacağım. Ne diye ayrılık diyorsun? Berayi mera begür sipari megü veda veda ki gür perde-i cemiyeti cinan bahşet. Beni kabrime yerleştirdiğin zaman sakın elveda elveda deme. Çünkü kabir cennet topluluğunun perdesidir. Cennet topluluğunun perdesidir. O perdeden öbür tarafa geçti mi el müminune la yemutun bel yenkulüne min darin ilader. Bel yentekilüne min darin ilader. Bir evden başka bir eve geçiştir mümin için. Furuşuden çubi didi berameden binger. Gurubu şemsu kamerra çiraziyen başet. Aşağı düşmeyi gördün, batmayı gördün. Yükselmeyi de bir gör. Güneşin ve ayın batmasından onlara ne zarar var? Bu taraftan batar, öbür tarafta doğar. Ay ve güneş öyle o durumda. Bu taraftan batıyor gibi görünüyor, öbür tarafa doğum oluyor. Yani sende gece olurken öbür tarafın sabahı oluyor. Ne güzel güneşe benzetmiş. Tura gurub numayet veli şuruk büvet lahit şu habs numayet halası cam başet. Sana batma gibi görünür ama aslında o doğmadır. Öbür aleme doğmadır. Lahit de insanın konulduğu kabir de hapis gibi görünür ama canın kurtuluşu yeridir. Can asıl bu kafeste hapistir. Küdam dane furu reft der zemin ki nerust. Çira bedane-i insanetin güman başet. Hangi tane ki toprağa düştü dediğinden bitmedi. İnsan tanesi için niye telaş ediyorsun? O da bir başka aleme, bir başka hani yere konulan tohumun büyüdüğü, bittiği gibi o da öbür tarafa tekrar bir başka hayata başlıyor. Kudam del furu reftur birun namet ricah-ı Yusuf-ı canra çira figan bahşet. Hangi kova ki kuyuya aşağı sarktı da top dolu çıkmadı? Kuyu için can Yusuf'una niye feryat figan olsun? Malum Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya bıraktılar ama ondan sonra oradan çıktı, Mısır'a sultan oldu. Yani Yusuf niye kuyudan telaş etsin? Sonunda sultanlık var. Dihan çubisti ezin suy an taraf bükşa ki hayi huyutu der cevvila mekan bahşet. Buradan ağzını kapattığın zaman öbür tarafta aç. Çünkü artık la mekan alemine geçiyorsun diye bu şiir var şeyin arkasında. Yani mübarek zarif bir tarzda hani biz bir şeyi anlatacağımız zaman atasözü söyleriz. Darbu mesel irad ederiz. Öylece anlatıveririz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin şiiri oraya tevafıkan gelmiş keramet olarak. O bize ağlama çünkü daha güzel bir yere gidiyorum diye bir teselli. Hakikaten bir teselli olduk.

0: bir dua, bir yuva, bir gelecek programı başlıyor.
1: Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bu haftaki yayınımızda mutlu aile, mutlu çocuk konularını ele alacağız. Stüdyo konuğum psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı Jale Güllerden hanımefendi. Jale Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Yasemin Hanım.
1: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Hamdolsun bizler de iyiyiz. Bugün sizinle mutlu aile ve mutlu çocuk konusunu konuşacağız. Hakikaten hepimizin hayatında mutluluk çok önemli.
2: Evet.
1: Bunu nasıl sağlayabiliriz ve sürdürebiliriz'i konuşalım aslında. Sizinle mutlu aile ve mutlu çocukta ve elbette diğer başlıkları da konuşalım ama dilerseniz öncelikle biz insanoğlu için psikolojik açıdan mutlu olmak, mutluluk neden önemli? Bununla başlayalım. Buyurunuz.
2: Teşekkür ederim. Mutluluk insanın aslında temel becerilerinin yanında ya da temel ihtiyaçlarının yanında olmazsa olmaz duygulardan birisi. Çünkü kişiyi en çok besleyen şey ruhunu okşayan, ona iyi gelen, düşünüldüğünü belki hissetmek, bir şeye değer vermek. O duygularla aslında büyürüz ve o duygularla şemalar oluştururuz. O duygularla da yetişkinlik döneminde de hayatımızı devam ettiririz. Onun için mutluluk aslında bizim yememiz, içmemiz, uyumamız kadar olmazsa olmaz temel ihtiyaçlarımız arasında görüyorum ben duyguyu.
1: Evet, çok önemli bir duygu. Hepimizin hani hayat boyu bize eşlik etmesini istediğimiz bir duygu ama şu açıdan yaklaşmak acaba ne kadar doğru ya da aklıma beliren soru şu oldu.

0: organizasyona bağlı ve bağımlı bir birey olarak hayatını devam ettirir. Burada birazcık daha bireyselleşmek adına dış etkenlerinin dışında kendi kendimizi de mutlu edebilmeli, kendi kendimizi de motive edebilmeliyiz. Yani iç motivasyonumuz ne kadar güçlüyse hayat içerisindeki enerjimiz, mücadele ruhumuz belki daha da güçlü olacaktır.
1: Peki iç motivasyon ve dış motivasyon diye madde madde ayırmanızı istesem, iç motivasyona neler girer? Dışa bağımlı olan motivasyona neler girer?
0: İç motivasyonda şöyle düşünün, bir birey, çocuk ya da yetişkin kendi alanları ile ilgili başarılı olduğunda kendini değerli hissedebilir. Bravo, aferin diyebilir. Kendi kendini tebrik edebilir, takdir edebilir, onaylayabilir. Yeri geldiğinde eleştirmesi gereken yerlerde de kendini de eleştirebilir. Aslında bu bir tür kendi kendinizi olumlu ve olumsuz yönlerinizde değerlendirmek ve kabul etmektir. Dış motivasyonda ise insanların sizi hangi gözle gördüğü, hangi gözle değerlendirdiğidir. Tabii ki anne babanız, ebeveyn olarak sizi daha farklı bir gözle görecektir. Birazcık daha koşulsuz kabul edecektir. Ona göre sürekli sizi motive eden, belki destekleyen konumda olacaktır. Ama akranlarınız ya da dış etkenler, çevresel koşullar burada aynı karşılığı size vermeyecektir. İşte orada karşımızda gördüğümüz insanlarla olan iletişimimizde aldığımız tepkiler bizim benlik algımızı aslında yerle bir etmemeli ya da bir anda yüceltmemeli.
1: Maalesef ediyor ama, değil mi? İnsan
0: eder.
1: Psikolojisinin hani handikaplarından biri mi bilemiyorum, ya da psikolojik dengeyi sağlayamamanın getirdiği bir sıkıntı mıdır? Dıştan motivasyonla hareket eden ya da dış motivasyonla hayatını veya tutum ve davranışlarını, duygularını betimleyen insanlar en ufak bir sıkıntı, en ufak bir iletişimde kaza yaşandığında ya da istediği gibi olmadığında demoralize olabiliyor, psikolojisi bozulabiliyor ve birçok psikolojik rahatsızlıklar böyle de çıkabiliyor.
0: Kesinlikle.
1: Çok
0: kesinlikle.
1: Evet.
0: İşte burada aslında devreye giren, bizim hep bir eğitimci olarak da bir uzman olarak da öğrencilere vermek istediğimiz şey, kendi kendine yetebilen özgüvenli bireyler.
1: Evet.
0: Bir çocuk ne kadar birey olmayı başardıysa, ben diyebiliyorsa, kendine güvenini yerleştirdiyse bir şeylerle mücadele etmesi, kendini yönetmesi o kadar kolaylaşıyor.
1: Daha kolay oluyor.
0: Ama sürekli öğretmen, ebeveyn destekleriyle belli bir noktaya geliyorsa, çocuk orada kendini yönetmekte inanın psikolojisini dahi çok ciddi zorluklar yaşıyor.
1: Ayşe Hanım, konumuz itibariyle işte biz bugün sizinle kendi kendini yönetmek çok önemli dediğiniz bir çocuğa, ailede bu nasıl başlamalı ve mutlu bir aile mutlu çocuğu beraberinde nasıl getiriyor? Neden burada mutluluk kavramı aile için önemli ve çocuk için önemli, konuşalım istiyoruz. Ama isterseniz bize şöyle aileyi bir tanımlasanız, çocuk gözünden mutluluğu, aile gözünden mutluluk kavramlarını konuşsak neler söylersiniz?
0: Ben şöyle söyleyebilirim. Çocuk gözünden aileyi tanımlasam daha uygun olur.
1: Buyurunuz.
0: Belki bir eğitimci uzman olarak da. Çocuk hep şunu söyler: beni anlayan, benim dilimi bilen ve ona göre yaklaşan bir ortamda mutluyum ben. Çünkü inanın çocuk duygularını çok fazla açığa çıkarır. Çok fazla belli eder. Bunu belki konuşarak belli etmez. Resmiyle, yaptığınız bir çalışmayla, işte söylediği sözlerle açığa çıkarırsınız. Orada inanın, eğer aile yapısında çocukla ilgili sıkıntılı bir durum varsa ya da iletişim bozukluğu varsa ya da mutlu bir çocuksa kendini yansıtır çocuk. Çocuğun gözünden de aile ona aslında değer veren, onunla oyun oynayan, zaman ayıran, iletişim kuran demektir. Çocuğun iletişim yolu aslında küçük yaş grubundan bahsediyorum. Hı hı. Anaokulu ve ilkokul 11 yaşına kadar. Çocuğun iletişim yolu, sevgi dili ilk başta oyundur. Çocuk
1: evet.
0: Çünkü oyunla büyür. Oyunla gelişir. Eğer anne baba çocukla oyun oynuyorsa çocukla iletişim kuruyor demektir. İnanın yaptığımız görüşmelerde öğrencilerden en çok gelen şey, beni en çok mutlu eden şey şu oyuncağın, bu oyuncağın alınmasından ziyade, ben annemle işte evcilik oynamak istiyorum. Babamla balık tutmaya gitmek istiyorum. Ya da legolarımı birlikte yapmak istiyorum. Hiçbir çocuk ekran karşısından siz bir oyun teklifiyle geldiğiniz zaman hayır desin. Mümkün değil.
1: Evet.
0: Oyun çocuğun en kritik noktasıdır. Onun için bir çocuğun aileyle iletişim kurmasının en etkili yolu
1: Oyundan geçiyor.
0: Oyundan kesinlikle geçiyor.
1: Aile açısından bakarsak, ebeveyn tutum ve davranışlar açısından değerlendirirseniz, çocuğun sevgi dilinin ilk başlarda oyun olduğunu söylediniz. Aileler buna nasıl yaklaşıyor? Buradaki farkındalığımız nasıl? Ya da olması gereken ideal nedir?
0: Şöyle, anne baba tutumları önemli tabii ki. Bazen ebeveynler ilk defa anne baba oluyorlarsa tecrübesizlik tabii ki.

0: yaşayabiliyorlar. Biliyorsunuz aile yaklaşımlarını, işte otoriter ya da birazcık daha esnek yapalı ya da tutarlı ya da daha çocuğun her türlü gelişimine destek veren, daha aslında ideal demokratik anne baba tutumu. Bu tür tutumlarda aslında anne babalar birkaç yöntem deniyorlar. Bazen çok otoriter, kuralcı olabiliyorlar. Bazen aşırı esnek, çocuğun istediği gibi davranabiliyorlar. Bazen de çocuğun da bir birey olduğunu kabul edip demokratik bir tutum sergileyebiliyorlar. Doğrusu nedir? Evet. Kesinlikle mesleki tecrübemden de yola çıkarak söylüyorum. Aile içinde çocuğun belli sınırlarının, belli rutinlerinin, kurallarının olması kötü bir şey değil. Bazen ebeveyn olarak şu çıkmaza gidebiliyoruz. Çocuğun her istediğini yapmak, çocuğa sınır koymamak, çocuk için özgürlük demek. Tamam, tabii ki çok güzel ama çocuğun hangi alanda, hangi sınırda ne yapacağını bilmemesi aslında çocuğun davranışlarında olumsuzluğa da yöneltmeye gidebilir. Ve zihninde oluşan şemalarda, ki özellikle küçük yaş döneminde oluşan şemalar çok önemlidir. Hayatımızda otomatik davranışlara dönüştürür kendini. Eğer siz çocuğa doğruyu yanlışı söylemez, sınırları belirlemezseniz çocuk bu sefer sınırsızlığı, tatminsizliği, doyumsuzluğu, hatta mutsuzluğu öğrenmeye başlıyor. Onun için belli kuralların, sınırların olması, belli görevlerin, sorumlulukların olması, annenin babanın tabii ki çocukla oyun oynaması ama bir anne baba gibi o rol içerisinde hareket etmesi kötü bir şey değil bence.
1: Sınırı çok iyi bir belirlemek lazım galiba. Hani çok özgür bırakalım derken oradaki ifrat tefritin dengesi çok önemli.
0: Kesinlikle. Yani atıyorum uyku saati, yemek zamanı, banyo zamanı. Evet. Tabii ki dakika olmaz. Her ailenin yapısı farklı. Ama belli rutinler çocukları güvende hissettirir. Evet. Ve güven demek çocuk için aslında mutluluk da demektir. Onu da unutmamak lazım.
1: Efendim, değerli dinleyicilerimize WhatsApp hattımızı hatırlatmak isterim ben müsaadenizle Cale Hanım. 0501 630 30 30 nolu telefondan Akra WhatsApp hattına ulaşabilirsiniz. Bu numaradan programımızla ilgili görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Konuklarımıza yöneltmek üzere sorularınızı paylaşabilirsiniz. Ve programımızda değinilmesini istediğiniz konular için de talepte bulunabilirsiniz. Güven ve mutluluk için çok önemli dediniz. Sevgi eşittir oyun eşittir mutluluk dediniz. Bunlar çok önemli çocuk dünyasında anladığım kadarıyla. Şimdi sevgi dili diye bir dil var. Hepimizin ihtiyacı olan bir dil. Yetişkinlerin de, çocukların da. Çocuk fıtratına göre değişen sevgi dillerimiz var mıdır? Ya da şöyle sormak isterim. Türk toplumu daha çok anne babalar ya da genel anlamda çocuklarla ilişkilerimize ya da ebeveynlerin karşılıklı ilişkilerinde, yetişkin ilişkilerinde öfke dilini mi daha çok kullanıyor, sevgi dilini mi daha çok kullanıyor? Bunu öğrenmek isterim. Sonrasında sevgi dili neden önemli ve çocuklar için nasıl bir yaklaşım metodu sergilemeliyiz?
0: Evet, yani şu anki ebeveynler benim gördüğüm ve birçok uzmanın da söylediği aslında eski dönemlere göre hakikaten çok fazla ilgi gösteren, çocukları anlamaya çalışan, çocukların dilini keşfetmeye çalışan ebeveynler. Ellerinden gelenin fazlasını yapmaya, fazlasıyla ilgilenmeye çalışıyorlar. Ama tabii burada da belli bir dil belirlemek lazım. Bazen öfke yaşanmıyor mu? Tabii ki yaşanıyor. Çocuğun onu da öğrenmesi lazım. Öfke de mutluluk kadar normal bir duygu. Ama burada da işte tutarlı olmak, yani çok iniş çıkışlar belki çocuğa yansıtmamak ve kendimizi bu alana sokmamak. Bazen bir bakıyorsunuz anne baba olarak çocuğunuzla çok çok iyi anlaşıyorsunuz. Çok ortak noktada buluşuyorsunuz ama çok ani çıkışlarınız çocuğun gözünde tutarsız bir tablo veriyor. Yani annem bana karşı çok çok iyi, bayağı bir vakit ayırıyor. Başka bir zamanda ise annem bana sinirlendiği zaman bir anda öfke nöbeti geçirebiliyor. Yani orada duygu geçişini de birazcık daha stabil hale getirmek, birazcık daha aslında yumuşak geçişle sağlamak çocuğun modellemesini de aslında kolaylaştırır. Çünkü işlem öncesi dediğimiz okul öncesi anaokulu dönemi ve somut işlem dediğimiz ilkokul dönemi 7-11 yaş arası çocukların modelleme yoluyla, model alma yoluyla aslında öğrenme yöntemlerinin en çok geliştiği aşamadır. İşlem dönemleridir. Siz o dönemde problemi nasıl çözüyorsunuz? Sevginizi, öfkenizi, mutluluğunuzu nasıl ifade ediyorsanız çocuk bunları kopyalıyor ve bunları davranışa döküyor. Şemalar oluşturuyor çünkü bunlarla ilgili. Aslında siz çocuğunuzun önünde bir tür modelsiniz.
1: Bu aileden alınan ilk rol modeldeki sorun çözme becerisi, mutlu olma becerisi, zamanı yönetme ya da birçok krizi yönetme becerisi diyelim. İleriki yaşlarda olumlu değil de olumsuz yönde alınmış şeyler olarak düşündüğümüz, hani çok iyi bir ebeveyn tutum ve davranışlarından bahsetmediğimizi düşünelim. O zaman bu çocuk kendi üzerine yine bir ekleme yapabiliyor mu ya da bu beraberinde psikolojik rahatsızlıklar getirebilir mi?
0: Şöyle, aslında küçük yaşta oluşan özellikle şemalar kendini otomatik davranışlara ilerleyen dönemlerde döndürür. Eğer siz küçük yaşta çok büyük ağır travmalar yaşadıysanız, bağlanma problemleri yaşadıysanız, tutarsız ya da iniş çıkış, duygu iniş çıkışları olan ebeveyn tutumlarına maruz kaldıysanız, bu sizi ilerleyen yaşlarda ciddi anlamda etkiler. Değiştirmek zordur. Tabii ki destek almak gerekir. Değiştirilebilir mi? Tabii ki kişinin çabası önemli burada. Ama özellikle okul öncesi ve ilkokul dönemi çocuğun davranış şekillenmesi için en kritik dönemler. Buna göre hep deriz ya, dini eğitim, manevi eğitim ya da akademik eğitim belli becerilerin kazanılması için özellikle ya da davranışların kazanılması için özellikle 11 yaşına kadar olan, okul öncesi 11 yaşa kadar olan dönem önemli ve kritiktir.
1: Ebeveynlerin çok dikkat etmesi gerekiyor bu döneme anladığım kadarıyla. Evet. As ve eğitim kurumları olarak da Mutlu Aile ve Mutlu Çocuk'la ilgili bir projeniz olduğunu biliyoruz. Biraz bahseder misiniz bizlere?
0: Tabii ki. Mutlu Aile Mutlu Çocuk projemizde özellikle iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşaması öğrencilerimize, öğrencimizin sevgi dilini tespit etmeye yönelik test çalışmaları yapıyoruz.
1: Nedir bu sevgi dili testi?
0: Birincisi sevgi dili testi. Çocuklarımızın özellikle ailelerinin onlara nasıl davranmasını istediklerini, nasıl yaklaşmalarını istediklerini, bir taraftan da özellikle ne seni mutlu eder, nasıl iletişim kurulmasını istersin. Mesela kimi öğrenci, işte doğum günümün hatırlanması beni çok mutlu eder ya da başımın okşanması beni çok mutlu eder. Bu tür verileri alıyoruz öğrencimizden. Diğer bir aşama bir aile çiz testi. Resim çocuğu yansıtır. Resim analizi önemlidir. Tek başına yeterli bir veri değildir ama öğrencilerimizi zaten tanıyoruz. Resim analizinden yola çıkarak çocuğun kendini aile içinde nerede gördüğü, nasıl tanımladığı, nasıl konumlandırdığı ve aile içinde bu çocuk mutlu mu, mutsuz mu, çatışma mı yaşıyor? İnanın o kadar çok açığa çıkarıyorlar ki. Çünkü belli teknikleri, analiz yöntemleri var. Bunlar bizim öğrenciden aldığımız veriler oluyor. Yani öğrencinin gözünden sevgi dili nedir? Aileden beklentisi nedir? Ne onu mutlu eder? Bunu öğrenmiş oluyoruz. Bir sonraki aşamada velilere bunun aktarımı ve aynı zamanda çocukla aile arasında iletişim kurmak için etkinlik planlama. Birlikte bir arada bir şeyler yapma, bir ürün yapma, bir malzeme yapma, ortak bir noktada bir etkinlik yapma. Yani bir tür sevgi dilini öğrenip veliyle paylaşma, sonra o sevgi dilini oluşturabilecek çalışmalarla öğrenciyi, veliyi okul olarak buluşturma.
1: Ve daha verimli bir anne baba ve çocuk ilişkisi, kaliteli, anlamlı bir ilişki ortaya çıkartmak galiba. Çocuğun sevgi dilini anlamaya ve öğrenmeye çalışırken testlerde anne babanın kendisinin çocukluk döneminden getirdiği sevgi dili çatışma ya da uzlaşma konusunda ne kadar rol oynuyor?
0: Çok aslında etkili. İnanın babalar da etkili ama annenin çocuk üzerindeki etkisi çok fazla. Anne, şöyle bir yazı vardı bir makalede gördüğüm. Anne, kendi annesi onu nasıl yetiştirdiyse, nasıl büyüttüyse, hangi alışkanlıklarla, yaklaşımlarla yöneldiyse aynısını kendi çocuğuna uyguluyor. Aslında isteyerek değil. Otomatik davranışa dönüşmüş çünkü. Onun için annelerin, babaların üzerimizde etkisi yüksek. Bizim yetiştirdiğimiz çocuk da o aile yapısının kültürüyle, bizim huyumuzla, fıtratımızla, mizacımızla büyüyor. Tabii ki çocuğun fıtratını, mizacını değiştiremeyiz ama yaklaşımımızla aslında çocuğu şekillendiriyoruz. Bazen baskılayabiliyoruz. Bazen çok özgürleştirebiliyoruz. İşte oradaki yaklaşımın kıvamı, oranı çok çok önemli. İnsanız, tabii ki bazen başaramadığımız oluyor. Ama diyorum ya, her zaman en etkili yol iletişim. Bir aile içerisinde çocuk anne ile babayla konuşabiliyorsa, oyun oynayabiliyorsa, göz teması kurabiliyorsa, inanın en pahalı oyuncaklardan ya da elde etmek istediği en ulaşılmaz şeylerden çok daha kıymetlidir.
1: Çok daha değerli, haklısınız. Peki günümüzde teknolojinin son derece hayatımızda iç içe olduğu bir dönemde, dijital çağda herkesin odasında arkasına çekilip de kendisini böyle sosyal medyaya angaje ettiği bir dönemde çoluk çocuk, karı koca, nasıl bu bağ, nasıl kaliteli bir bağ, yüz yüze iletişim sağlanabilir? Ya da şunu da öğrenmek isterim bu sorumla beraber, ebeveynlerde, çocuklarda istekli mi iletişim kurmaya?
0: Aslında öğren

0: Öğrenciler çok istekli çocuklar. Bakmayın ne kadar teknolojik aletler ilgilerini çekse de biraz önce söylediğim gibi inanın elinde iPad olan, en çok oynadığı oyun olan bir çocuğa hadi gel birlikte şu puzzle yapalım, hadi birlikte evcilik oynayalım ya da şu işte kutu oyununu beraber oynayın diyelim. İnanın bana reddetmeyecektir.
1: İşte o zaman anne babanın bakış açısının da değişmesi lazım belki. Değerli dinleyicilerimize buradan naçizane söylemek gerekir. Belki sizin söylemeniz daha doğru olur. Anne babalar da ya bütün gün bilgisayarın başında, bütün gün oyun oynuyor. Bu çocuk başka bir şeyle ilgilenmiyor. Ben ona ne yapsam, gel vakit geçirelim desem de gelmez gibi bir yanılgıyla da belki yaklaşmamak lazım.
0: Katılıyorum kesinlikle. Yani biraz orada iletişim yolu diyoruz,
1: evet,
0: ya.
1: Evet.
0: O dilimizi sevgi diline dönüştürmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Yargılamak ya da sürekli bu böyle gibi o kapıyı tamamen kapatmak yerine farklı yöntemler bulmak lazım. Yani dikkatini başka bir yere çekmek lazım. Ama diyorum ya, ev içerisinde ya da dışarıda bir aile olarak bağlılığınız birbirinize ne kadar kuvvetliyse o kadar çocuğun da ilerleyen yaşlarda size olan yaklaşımı, bağlılığı daha da artacaktır.
1: Çevresiyle yani, kurduğu ilişki
0: tabii,
1: belki daha kaliteli olacaktır.
0: Kesinlikle. Evet. Yani orada teknolojiyi doğru kullanmak lazım. Gerçekten özellikle anne baba çalışıyorsa işin telefon boyutu, bilgisayar boyutu hayli fazla oluyor. Ya da bazen bir baba işten geldikten sonra televizyonda istediği şeyi izleyerek belki rahatlama yoluna gitmiş oluyor.
1: Evet.
0: Ama unutmamak lazım. O çocuğu dünyaya getiren bizleriz. Onun verdiği bir sorumluluk var. Çocuk okula gittiğinde, eve geldiğinde kalan 2-3 saat aralığında yine kendi başınaysa, yine aileyle yaptığı temel ihtiyaçlar dışında bir şey yoksa orada bir eksiklik görürsünüz. İnanın bu okula da yansıyor. Eğer çocuk bir gün öncesinde bir huzursuzluk yaşadıysa, o çocuk oyun oynamadıysa, o mutsuzluğunu çocuğun yüzünde görüyorsunuz.
1: Ve iletişimine de yansıyor mu akranlarına?
0: Tabii ki yansıyor. Öfkeli davranıyor, sabırsız davranıyor. O enerjisizliğini görebiliyorsunuz siz. Onun için hep deriz ya, hayatımızda kendimize nedenler oluşturmamız lazım. Çocuk için de hayat o kadar eğlenceli, öğrenilmesi gereken bir sürü şey var ki onu cazip hale getirmek için birazcık daha bazı değerlerin önemli olduğunu biz önce göstereceğiz. Mesela karı koca olarak ya da anne baba olarak evde. Çocuk sonra bunu gördükçe içselleştirecek. Görmeden yapamaz.
1: Evet.
0: Onun için yani, göstermemiz lazım.
1: Hal dili sanıyorum daha önemli. Kal dilinden. Peki çocuklar açısından mutluluğun neden önemli olduğu, ebeveyn tutum ve davranışlarının bu noktada sevgi dili olsun, oyun olsun, yaklaşım biçimi açısından güven verme noktasında ne kadar önemli olduğunu ve neler yapılması gerektiğini bizlerle paylaştınız. Şahane Hanım, mutlu aile, mutlu eş konusuna da değinelim mi? Çünkü konu başlığımız hem mutlu aile hem de mutlu çocuk. Eşler açısından değerlendirirsek eşleri ne mutlu eder?
0: Mutlu aile, mutlu çocuk hakikaten güzel bir çıkış. Eğer çocuk mutluysa ailede de o huzur ve mutluluk vardır. Hatta ben annelerle daha çok iletişim kurduğumuzda şunu söylüyorum. Siz ne kadar mutluysanız çocuk da o kadar mutlu. Orada da boşanmış aileler de olabilir, bir arada olan anne babalar da olabilir. Kişilerin kendileriyle de ilgili mutluluk verici, kendilerine sağlam yatırım yapıcı şeyler yapmaları lazım.
1: Neler çocuk, bunlar?
0: Mesela çocuklarınız dışında, belki eşiniz dışında kendinize ait bir zaman oluşturmanız, size iyi gelebilecek belki bir alan oluşturmanız, bir yetenek, bir atölye ya da kitap okumak ya da bir arkadaşınızla zaman ayırmak. Çünkü insanoğlu belli rutinlerden belki hoşlanır ama belli bir yerden sonra sıkılır. Dediğim gibi nedenler üretmek gerekir. O nedenlerde de siz kendinize çocuğunuz sorumluluğunuz dışında, işiniz dışında bir şeyler bulursanız o size enerji verir. O sizi ayakta tutar. Bu ayakta tutmanın verdiği enerji eşinize de yansır, size de yansır, çocuğunuza da yansır. Yani zincirleme aslında, birbirini takip eden süreçler. Onun için kişi, hep deriz ya, önce can sonra canan, aslında çok doğru bir mantık. Ne kadar çocuğunuz da olsa önce kendi iç huzurumuzu sağlayacağız.
1: O dengeyi sağladıktan sonra
0: yansıyacaktır zaten.
1: Evet, bütün ilişkilere de yansıyor.
0: Kesinlikle.
1: Olumlu yönde.
0: Kesinlikle.
1: Aksi türde de olumsuz yönde yansıyor, o dengede bir bozulma varsa. Mutlu aile açısından, mutlu çocuk aile kurma açısından bak. Baktığımızda saygı ve sevgi mutluluğa ne kadar katkıda bulunuyor?
0: Şöyle, bebeklik döneminden itibaren bağlanma kuramları vardır. Çocukla anne arasındaki bağlanma ne kadar güvenilir olmuşsa çocuk ilerleyen yaşlarda da birine karşı güvenmeyi ya da güvenmemeyi

0: O
1: öğrenir.
0: güvenli bağlanmayı açar mısınız? Ne tür bir bağlanma güvenli bağlanma olarak görülüyor anne çocuk arasında?
2: Özellikle 0-3 yaş arasında, yani 0-1 demiyorum bakın, 3 yıllık bir süreçten bahsediyorum. Bebek dünyaya geldiği andan itibaren bebek için en temel şey temel ihtiyaçların karşılanmasıdır. Bebek eğer ağladığında, altını pislettiğinde, acıktığında ihtiyaçları yeterli şekilde ve gerektiği zamanda karşılanıyorsa bağlanmayı, güvenli bağlanmayı öğreniyor. Ama çocuk ağlamasına rağmen yarım saat sonra bakılıyorsa, çocuğun ihtiyaçları geç karşılanıyorsa, ilgilenilmiyorsa, sık bakıcı ya da bakan kişi değiştirilmişse, çocuk bir kişiye karşı güven bağını geliştiremiyor ve o sağlıklı bağlanmayı gerçekleştiremediği için inanın bu yetişkinlik döneminde evlenme sürecine, eşiyle bağ kurmasına, boşanmalara birçok sıkıntıya sebep verebiliyor. Onun için söyledim ya, bebekliğimizde çocukluğumuzda oluşturduğumuz şemalar kendini erişkinlikte, yetişkinlikte özellikle otomatik davranışlara dönüştürür. Ve değiştirmek imkansız değil tabii ki ama zordur.
0: Kişinin de çok istemesi lazım
2: Tabii.
0: değişmeyi galiba. Çok hassas konu, ciddi ve ele alınması gereken, kişinin de
2: Kesinlikle.
0: kendiyle ilgili çok iyi farkındalığının, içgörüsünün olması gereken bir durum.
2: Kesinlikle.
0: O içgörü olmazsa da yanlış saptamalara da gidebilir,
2: Çok zor.
0: kendisiyle ilgili çok zor.
2: Tabii ki. Sevgiyle ilgili şöyle bir şey de eklemek
0: Buyurunuz,
2: isterim.
0: buyurunuz.
2: Sevgi dediğim gibi anne bebek ilişkisiyle başlar. Anne önemlidir çocuğun,
0: Baba
2: bebeğin.
0: ne zaman devreye girer
2: Baba
0: Şale
2: da
0: Hanım?
2: özellikle ev içerisindeki yaklaşımlarda, davranış tepkilerinde, problem tepkilerinde çocuk o ortamda nasıl büyüyorsa oradan da kopyalar. Aslında
0: Yine
2: ilk
0: 0-3
2: anneyle
0: mü?
2: başlar.
0: 3'ten sonra mı babadan
2: 0-3'te
0: etkilenir?
2: tabii
0: Yine
2: ki babada
0: 0-3'te babadan
2: etkili.
0: etkili.
2: Saygı nerede devreye girer?
0: Evet.
2: Onu da söyleyeyim
0: Lütfen.
2: size. Ben ilk olarak bebeğin sevgiyle büyüdüğünü, sevgiyle başladığını düşünüyorum. O bir şeyleri yerleştiriyor özellikle psikolojik anlamda. Saygı da çocuklara özellikle bebeklik döneminde dahi belli alanlarda sınırlarının olduğunu, hayırlarınızın olduğunu, rutinlerinizin olduğunu, bazen çocuğa bebeğe göre şekillenebiliyor ama çocuk o yapıyla büyüyor, o şemalarla büyüyor. Hissettirdiğiniz zaman çocuk size saygı duyması gerektiğini, sizin alanınıza saygı duyması gerektiğini, evde sınırlar olduğunu fark etmeye başlıyor. Bunu zorlayacaktır belli bir zamana kadar. Çünkü söyledim.
0: Ne kadar süredir o?
2: Yani mesela anaokulu süreci, işlem öncesi dönem dediğimiz dönemde ben merkezli çocuktur. Çocuk sizi zorlayabilir. Dünya etrafında dönüyor zanneder. Ama çocuk yine orada da belli bir saygı sınırı, belli kuralların olduğunu içselleştirmeye başlar. Çünkü evde belli rutinler varsa der ki ben annemi zorlayacağım, oyuncak alayım, geç yatayım, bilgisayarda daha fazla vakit geçireyim diye. Ama anne belli bir noktada daha net duruyorsa çocuk yavaş yavaş zorlaya zorlaya o sınırı tanımaya başlar. Ama ilkokulda da bu devam eder. Çocuklar çünkü şu anda Z kuşağı dediğimiz çocuklarımız gerçekten bilişsel anlamda zeki çocuklar ama birazcık daha çok çaba göstermeden sonuç elde etmeye çalışacak kadar aceleci ve hızlı çocuklar. Biraz orada sabır sebat duygusu
0: Çağın
2: gerekiyor.
0: getirdiği bir şey mi bu, yoksa yetiştirilme tarzları mı, fıtratları mı, ya da bu çağın çocuklarının olmasının
2: Biraz
0: getirdiği
2: çağın
0: mi?
2: getirisi
0: Evet.
2: bence. Yani şu anda teknolojik gündem çok fazla yoğun ve çocuklar
0: Evet.
2: bunun üzerine doğdular, büyüdüler. Bir pandemi süreci yaşandı, evde bir süreç yaşandı, okulda değil. O da çocukların akran ilişkilerini etkiledi haliyle. Çocuklar biraz bu teknolojik gündemin içinde doğdular ve öyle büyümeye devam ediyorlar.
0: Kişilikleri de öyle şekilleniyor
2: Maalesef.
0: teknolojik gündemle
2: Yani çok çok
0: beraber.
2: iyi anlıyorlar. Yani benim
0: Doğru.
2: ikinci sınıftaki öğrencim, üçüncü sınıftaki öğrencim benden daha çok belki hakim teknolojiye. Ama bu neye getiriyor? Tabii ki hakim olsun. Ama bir bakıyorsunuz çok daha aceleciler, çok daha tüketmeye yönelikler. İşte orada sabır sebat duygusunu, şükretmeyi, memnun olmayı, mutlu olmayı yine mutluluğa geliyor.
0: Evet.
2: Çünkü memnuniyetsizliğe de gidiyor. Eğer bir çocuk çok fazla her şeyi tüketiyorsa sonrasında memnuniyetsizlik ve mutsuzluk gelecektir.
0: Onu da çok altını çizmekte fayda var değil mi değerli hocam? İstediğini aşırı şekilde her şekilde tatmin etmek ve o sınırı koruyamamak çocukta tam tersi. Hani mutlu olur ya da bize yapılmadı zamanında da bir yaklaşım var biliyorsunuz.
2: Evet.
0: Biz ne zorluklarla büyüdük ya da belirli şeylerle büyüdük diyelim. Ebeveynlerimiz bilinçli ya da bilinçsiz bazı şeylerden yoksun bıraktı diyelim bizi. Bunun getirdiği şeyle daha mı fazla verirsek daha da mı iyi bir anne baba oluruz diye bir yaklaşım var. Bu gerçekten ciddi bir mutsuzluğu getiriyor. getiriyor mu? Bu, yani bilimsel olarak da bu doğrulandı mı hocam?
2: Doğru.

0: Doğru, doğrulandı da hakikaten. Çünkü bir çocuğa ne kadar her istediğini verirseniz aslında isteyecek bir şeyi kalmayacak kadar almaya, istediğini elde etmeye kendini yöneltir, hedefler. Onun için belli bir sınırda tutmak, yani motivasyonlarımızı, takdirlerimizi, onaylarımızı illa maddi bir hediyeye, bir oyuncağa, somut bir şeye dönüştürmemek. Onun için sevgi dili önemli diyoruz.
1: Evet.
0: Yani çocuğunuza verdiğiniz, işte bir başını okşamanız, aslan oğlum sana çok inanıyorum, güveniyorum, güzel gidiyorsun, seninle gurur duyuyorum gibi sözel bir onay, takdir vermeniz, inanın alacağınız oyuncaktan daha değerli.
1: Çok daha değerli, haklısınız. Şimdi sizinle ele aldığımız konu başlıklarında sevgi dili çocuklar için neden önemlidir? Siz zaten programımız içerisinde ayrıntılı bir şekilde ele aldınız, bizimle paylaştınız. Bu sevgi dilinde hani zannediyorum bütün çocukların, yani hepsinin farklı farklı sevgi dilleri var.
0: Evet.
1: Sizin de testlerde sanıyorum ortaya çıkıyor. Bunlardan da bahsedelim mi? Hangi çocuğa hangi sevgi dilini kullanmak lazım?
0: Evet. Mesela burada da maddelendirebilirim. Özellikle konuşmayı ve yazmayı seven çocuklar. Bu tür çocuklarımız biraz takdir ve onay sözlerine ihtiyaç duyar. Bir taraftan onaylanmak, takdir edilmek, başının okşanması, ondan memnun olduğunuzu, mutlu olduğunuzu göstermeniz. Belki özellikle küçük küçük notlarla, küçük böyle ona sürprizler yapmanız, biraz mutlu, değerli olduğunu hissettirmeniz önemli. Yani konuşmayı ve yazmayı seven çocuklarımız takdir ve onay sözlerine çok fazla önem verirler. Tebrik etmek özellikle. Diğeri sizinle zaman geçirmeyi seven çocuklarımız, yani nitelikli beraberlik. Burada da ben her çocuk için geçerli olduğunu düşünüyorum. Bazı çocukla iletişim kurmanın yolu birlikte vakit geçirmek, oyun oynamak, birlikte bir etkinlik yapmak, kek yapmak, işte bisiklete binmek. Orada o çocukla ilgili merak ettiğiniz şeyleri alabiliyorsunuz. Bu tür çocuklarımızdaki, her çocuk için dediğim gibi geçerli, nitelikli beraberlik. Başka bir şeyle ilgilenmeden, göz teması kurarak, yani elimizde telefon, karşımızda televizyon şeklinde bir iletişimden, beraberlikten bahsetmiyorum.
1: Jale Hanım, araya bir girebilir miyim?
0: Tabii.
1: Çocuklar bunu o kadar iyi gözlemliyor ki, yeğenlerimle belirli aralıklarda bizim teyze yeğen günümüz var. 3 yaşında, bir Allah bağışlasın sizinkileri de bizimkileri de güzel
0: Sağ olun.
1: ömürler versin, bir Ela nazımız var. Ela nazı o gün vakit geçirirken işle ilgili de yazışmalar yapmam gereken, telefonumu kullanmam gereken bir zamandı. Oyun odasına geçtik, oyun oynadık. Ben ara ara telefonla ilgilenmek zorunda kaldım. Sonra işte günümüz bitti. Ben eve dönmek için kendisini öpüp vedalaşacağım zaman dedim ki sevgili Elacığım, çok teşekkür ederim. Bugün çok güzel bir gün geçirdim seninle. Çok güzel oyunlar oynadık. Tekrar inşallah yeniden beraber bir araya geleceğiz deyip böyle kucaklaştığımızda, teyze biz seninle bugün o kadar çok oyun oynamadık. Sen daha çok telefona baktın, telefonla vakit geçirdin dedi bana. Ve
0: Hemen
1: ben nasıl bir suçluluk
0: görürler.
1: duydum, hemen görüyorlar ve hemen alıyorlar.
0: Evet.
1: Ve o gün hakikaten Ela daha önceki iletişimimizdeki gibi, vakit geçirdiğimiz gibi mutlu değildi.
0: Çocuklar hissediyorlar ve görüyorlar.
1: Evet.
0: Hatta yani oyun odasında o telefonu sokmayabilirsiniz de,
1: Evet.
0: bırakın. Ne
1: Evet.
0: gelecekse, ne cevap
1: Evet.
0: vereceksiniz, bir saat sonra verin. Bazen
1: Kendime
0: çok
1: çok
0: aceleci
1: kızdım.
0: davranıyoruz.
1: Kendime çok
0: Evet.
1: kızdım ve hani ben belirli aralıklarla yeğenlerimle iletişim halindeyim ama anne ve babaların çok dikkat etmesi lazım.
0: Kesinlikle.
1: Evde telefon, çocuk bir şey sorarken bir saniye deyip
0: Tabii.
1: burada telefona bakıp yüz yüze bir iletişimi, göz göze bir temasa geçmeyip cevapladığın zaman o çocuk bir şey almıyor senden.
0: İnanın o çocuk
1: Evet.
0: arkadaşlarıyla da göz teması kurmadan iletişim kuruyor, biliyor
1: Aynen.
0: musunuz?
1: Rol model
0: Öyle öyle
1: dediniz ya
0: iletişim.
1: siz. Bu çok önemli dedikleriniz
0: Evet.
1: hakikaten. Sevgilinde farklı dilleri olan ve yaklaşımımızın farklı olduğu çocuklarımız var mı?
0: Var. Evet. Mesela yine hizmet davranışları dediğimiz, sizinle birlikte bir şey yapmayı sevenler. Mesela anne ile beraber kek yapmayı sevenler. İşte kuzeniyle beraber sinemaya gitmeyi sevenler. Birlikte bir şey yapmayı sevenler ister ki koşulsuz karşımdaki kişi beni sevsin. Bakın, hizmet davranış dediğimiz şey şu. Anne babam bana bir şey karşılığında davranmasın, koşulsuz sevsin. Çünkü anne baba koşulsuz sever. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Sana bu kadar emek verdim, saçımı süpürge ettim. Yazıklar olsun. Yani aslında anne baba olarak bizim çocukları dünyaya getirme sebebimiz, bir sorumluluk alarak, bunu düşünerek o çocuklarımız oluyor. Karşılıksız ve koşulsuz sevmemiz lazım. Hep bir şey karşılığında, şöyle yaparsan seni daha çok severim, böyle
1: Maalesef.
0: yaparsan sana şunu alırım.
1: Evet.
0: Hep bir karşılık
1: Uslu
0: olduğunda
1: çocuk
0: çocuk,
1: olursan.
0: aynen öyle, çocuk sürekli koşulla bir davranışı yapmayı öğreniyor. İnanın okulda da öğretmeni şunu söylüyor: kitap okursam ne yapacaksınız? Hangi ödül alacağım? Yarışmayı kazanırsam

0: sonucunda ne olacak? Hep bir şey karşılığında yapacağı şeyi koşullandırmaya çalışıyor.
1: İkili ilişkileri insan ilişkilerine nasıl yansıyor? Ondan da bahseder misiniz?
0: Orada da şuna dönüyor. Hediyeleşme mesela. Hediyeleşme çok önemlidir. Yetişkinler için de çocuklar için de. Çocuk şunu söylüyor. Ben sana bunu vereceğim. Sen de bana karşılığında bunu verirsen. Hediyeleşme bile aslında
1: beklenti üzerine,
0: koşul üzerine şekilleniyor. Bakmayın, kendi kendimizi aslında söndürmek istediğimiz davranışların temelini atıyoruz.
1: Maalesef.
0: Sonra da bir sürü uğraşıyoruz söndürmek için.
1: Ne kadar güzel söylediniz. Bu söz hakikaten kulağıma küpe olsun. Dinleyicilerimiz de umarım buradan hemen almışlardır. Hassas dinleyen dinleyicilerimiz. Söndürmemiz gereken şeyleri tırmanmasına vesile oluyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Çok doğru.
0: Evet.
1: Son dakikalar içerisinde sizinle konumuzla projenizle ilgili özellikle altını çizmek istediğiniz, söylemek istediğiniz noktalar varsa yayın boyunca konuşmadığımız, ben sözü size bırakıyorum. Sonrasında da programımızı kapatalım inşallah.
0: Teşekkür ederim. Son olarak da dokunarak bağ kuran çocukların sevgi dilinden ve en son somut şeyleri seven çocukların sevgi dilinden bahsetmek istiyorum. Dokunarak bağ kuran çocuklar fiziksel temastan hoşlanır. Bir çocuk dokunarak, temas ederek, yaparak, yaşayarak dokunsal öğrenme yöntemine sahipse, inanın bunu sevgi diline de yansıtıyor. Çocuk anneye, babaya sarılmak istiyor. Başının okşanmasını istiyor. Gidip atıyorum yanında yatmak istiyor. Mutlaka bir şekilde elinize, kolunuza, yüzünüze, saçınıza dokunmak istiyor. Eğer anne baba bunu doyurmuyorsa, buna karşılık vermiyorsa çocuk bağlanma problemleri yaşıyor. Yani bu çocuk çok fazla temassal, çok fazla dokunmak istiyor, işin ucunu kaçırıyor. Siz doyurmadığınız takdirde, ki bunu öğretmen arkadaş belli bir yere kadar karşılayabilir, asıl doyacağı yer aile ortamı, anne baba, ablalar, abiler, kardeşler. Onun için orada yargılamadan çocuğun ihtiyacı olan fiziksel teması vermek lazım. İnanın bir çocuğun başını okşadığınız zaman çocuğun elde edeceği o motivasyon, tatmin, mutluluk hiçbir şeye değişmez. Hatta bazen velilerimiz söylüyor, işte bugün saçını ördü, öğretmeni sırf fark etsin ve başını okşasın, motive etsin, takdir etsin diye. Yani küçücük bir şey belki ama ne kadar önemsiyor. Hatta bir öğrencimin velisi söyledi, bir gün iki tane saçını örmüş, sonra öğretmeni fark etmemiş, sonra ertesi gün demiş ki annesine, daha fazla öreyim, öğretmenin belki o zaman fark eder. Sonra diyor öğretmeni fark etmiş, saçını okşamış, çok güzel, mutlu oldu, böyle coşkuyla geldi eve diye. Yani baktığınızda o kadar dünyaları, duyguları, küçük şeylerden mutlu olan bir yapıda ki işte, evet, ona temas etmek, dokunmak önemli bana kalırsa. En sonunda somut şeyleri sevenler bu tür çocuklarımıza hediye almayı, hediye vermeyi, birini mutlu etmek kadar birinden mutluluk dönütü almayı da severler. Mesela küçük bir şeyi, onu düşündüğünüzü göstermek. Çalışma masasında ödevini yapacak ya da kitabını okuyacak, en çok sevdiği bir şeyi bir tık süsleyerek vermek hediye. Ya da küçük bir blok not belki yapıştırmak. Seni seviyorum, iyi ki oğlumsun. Ya da sınavında başarılar. Çantasına bir not iliştirmek. İlla maddi bir şey olması gerekmiyor. Ya da o gün bir sınavı vardır, ona iyi geleceğini düşündüğünüz bir atıştırmalığı çantasına fark ettirmeden koymak, küçük bir not yazmak. Aslında vakit ayırmak. İnanın biz bunu yapmıyoruz bazen. Ben de bir anneyim aynı zamanda. Bazen aynı anda birçok işi yönetelim derken o dikkat eksikliği biz ebeveynlerde de var. Tek, evet, bir işe odaklanıp kaliteli o işi hakkıyla yapmak yerine 10 tane işi yarım yarım yapmayı tercih ediyoruz. Çocuğa da bunu öğretiyoruz.
1: Ve arada bizden kaynayan amiyan tabir belki ama çocuklarımız oluyor. Asıl hani dikkat körlüğü yaşamamamız gereken çocuklarımız oluyor. Yine bir soru sormak istiyorum. Aklıma geldi, son dakikalardayız ama hani ufak ufak hediyeler, onu mutlu edecek ufacık şeylerin o çocuğun duygu dünyasında ne kadar çok geri bildirim olduğundan ve aradaki bağ da kuvvetlendirdiğinden bahsettiniz. Eşlere dönecek olursak, eşlerin birbirine tutum ve davranışı bu noktada nasıl olmalı? Mutlu aile olmak adına.
0: Orada da anne baba rolleri var ama kişilerin de kendilerine ait bir dünyalarını da aslında hoş görmek lazım. Yani baba olarak size karşı, çocuğa karşı sorumlulukları illaki vardır eşinizin. Ama arkadaşlarıyla vakit geçirdiği ya da hobilerine vakit geçirdiği, aslında sakin bir kafayla kendi kendine kaldığı alanları da oluşturmak lazım. Ama bu anne için de geçerli. Bunu yapmadığınız zaman sürekli bir çıkmazın içinde anne baba çocuklar bir arada sürekli olmak da bazen tüketir. Bazen başka kişileri, başka şeyleri dahil etmek gerekir.

0: Zenginlik de yapar bu. Birazcık da küçük molalar vermek sizin enerjinize de iyi gelir. Biraz o kişisel alanı, sınırı çocuk için de, anne için de, baba için de sağlamak. Yani çocuk kendi odasında tek başına da oynamalı. Anne tek başına bir sakin kafayla kahvesini de içmeli. Baba sakin bir kafayla istediği bir etkinlik varsa yapmalı. Ama sadece baba değil. Mesela anneler burada birazcık daha yıpranabiliyor. Bu alanları sağladığınız zaman aslında birazcık daha bir nefes almış oluyoruz. O nefesin verdiği enerjiyle eşimize, çocuğumuza, kendimize bunu yansıtıyoruz. Ama sürekli bir arada olmak, sürekli en iyi anne rolü, en iyi baba rolünü oynamaya çalışmak belli bir yerden sonra tüketebilir insanı. Kendimize enerji depolamamız lazım.
1: Gergin ipin üzerinden biraz inmek lazım galiba. Aile hayatı ilişkilerde o ipi germemek lazım. Farkında olmadan biz aşırı mükemmeliyetçi yaklaşımla geriyoruz ister istemeden. Çok teşekkür ederim. Değerli görüş ve düşüncelerinizi paylaştığınız programımız içerisinde. Projeniz de hakikaten çok istifade edilecek, çok iyi niyetle çıkış noktası olan bir proje. Dilerim geri bildirimleri de çok güzel olur. Mutlu aileler, mutlu çocukların sayısı artar.
0: Çok teşekkür ederim Yasemin Hanım ben de. Sorularınız, yaklaşımınız, verdiğiniz önem için çok çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Tekrar teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Efendim bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü programımızda mutlu aile, mutlu çocuk konusunu konuştuk. Kimini değerlendirdik? Psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı Jale Güllerden hanımefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve önümüzdeki haftalarda yine insana dair, insan psikolojisine dair farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz. Kapatmadan önce bir notum olacak aktarmak istedim. Efendim akra.media web sayfası ve mobil uygulamaları üzerinden programlarımızın sesli arşivlerine ve sizler için hazırlanan özel içeriklere de ulaşabilirsiniz. Ayrıca program arşivlerimizi Akra Medya sayfasında yer alan paylaşım linkleriyle sosyal medya üzerinden sevdiklerinizle, arkadaşlarınıza da paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta yine görüşmek dileğiyle efendim. Esen kalınız.
2: Bir dua, bir yuva, bir gelecek programını dinlediniz. Yayınlanan tüm bölümlere akra.media'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza başlayalım efendim. Evet, Hazreti Yusuf kıssasının edebiyatımıza yansımasından bahsediyoruz. Divan edebiyatındaki örneklerinden konuşmuştuk. Mevlana'ya değinmeden olmaz. Mesnevi'nin hemen başında Mevlana, Şems-i Tebrizi'nin hatırasını zihinlerde canlandırıyor. Bu maneviyat güneşi zikredildiğinde dördüncü semanın güneşi başını geri çeker denilir. Ve can, yani Hüsamettin, şu anda eteğimi çekiyor, Yusuf'un gömleğinden koku almış. Divan edebiyatındaki o hani ilişkiler ağı içerisindeki maşuk ve aşık, seven ve sevilen, sevileni hatırlamak, yani maşuku hatırlamak, güzel bir kokuyu içine çekmek gibidir. Güzel koku, aşığa mutlu günleri hatırlatır ve kalbini coşturur. Bu yüzden Mevlana gazelini şu kelimelerle bitiriyor. Ebedi ve ezeli ay onun yüzüdür. Mısra ve gazel onun kokusudur. Koku onun parçasıdır. Görmeyle onun ilgisi yoktur. Evet, şimdi hepimizin zihninde canlandı, öyle değil mi? Koku, görmek, Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf arasındaki ilişki. Koku deyince aklımıza Hazreti Yakup'a getirilen gömlek, gözlerini kaybetmesi. Hani diyor ya, koku onun parçasıdır, görmeyle onun ilgisi yoktur diyor ya. Efendim, koku Hazreti Yakup gibi gerçekten görme melekesinden mahrum olan kimselere bir canlılık kazandırır ve Mevlana'nın sözleri ruhen zarar görmüşlere şifa verir. Zira dostun kokusu hayat vericidir. Dedi ki, sen ölmemiş miydin? Ben de kesinlikle ölmüştüm. Ancak senin kokunu aldığımda mezardan sıçradım kalktım dedim. Evet, tabii mecazi anlamda söyleniyor. Yani sevdiğini kaybettikten sonra ölmüş gibi. Değil mi? Yakup oğulcuğunu kaybettiğini düşündüğü anda ağlamaktan gözlerini kaybediyor zaten. Ve bir ölü gibi dolanıyor. Ama o koku, o gömlekten gelen koku hep onun varlığını ispat için belki de o inancını güçlendiriyor. İşte o bu koku sebebiyle dost da gönül kapısını ansızın çaldığında fark ediliyor ve o kokunun amber mi, misk mi, yoksa Yusuf'un bulunduğu yerden mi geldiğini merak eden şair şunu soruyor. Sordum, Yusuf'un kokusu bütün şehirleri nasıl dolaştı? Tanrı kokusu hu dünyasından bir esti de işte böylece gitti. Sordum, Yusuf'un kokusu kör gözü nasıl açabildi? Senden nesip gelen yel gözümü aydınlattı da işte böylece açıldı.

Efendim özellikle Kur'an-ı Kerim'de en güzel kıssa şeklinde isimlendirilen Hazreti Yusuf'un kıssası ilk zamanlardan günümüze kadar ve hatta Kisai'nin Kısasül Enbiya adlı eserinde bu kıssayı bütün incelikleriyle ele almasından önce bile şairler için çok değerliydi. Hazreti Yusuf'un güzelliğine, Züleyha'nın ona karşı istek duymasına, gömleğinin şifa veren kokusuna, aynı zamanda kuyuda ve Mısır'daki hapishanede çektiği sıkıntılara üstü kapalı bir şekilde işaret etmişlerdi. Evet, Hazreti Yusuf'la ilgili hikayeler Mesnevi'de de oldukça fazla görülüyor. Mesnevi'de Hazreti Yusuf'un hayatının diğer yönleriyle birlikte rüya tabirciliği rolüne yapılan atıflar divana göre çok daha yaygın bir şekilde kullanılıyor.

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulü'nde sizin için pek güzel bir örnek vardır.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Ya eyyühen nas, emâ testahyûn, tecmâûne mâ lâ te'külûn, ve tebnûne mâ lâ ta'murûn, ve te'melûne mâ lâ tüdrikûn, elâ testahyûne min zâlik, sadaka Rasûlullah fîmâ kâl, ev kemâ kâl. Dersimizin ilk hadisi şerifi öyle bir hadisi şerif ki, muhterem kardeşlerim, dinledikten sonra oturup, elimizi yüzümüze kapayıp, ağlayıp camiyi terk etmemiz lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kızı Ümmül Velid'in rivayet ettiğine göre radıyallahu anhuma şöyle buyurmuş: Ya eyyühen nas, ey insanlar, emâ testahyûn, utanmaz mısınız? Utanmıyor musunuz? Arlanmıyor musunuz? Haya duymuyor musunuz? Galiba onun üzerine demişler ki, ve maza ya Resulallah, niye bu böyle hitabınız ya Resulallah diye sormuşlar ki, şerh böyle diyor. Bir başka rivayette de emâ testahyûne minallâhi teâlâ, Allah-u Teâlâ'dan utanmaz mısınız diye o rivayette varmış. Kalu ve mazake ya Resulallah, bu neden ya Resulallah diye sormuşlar. Neyin nesi bu hitabın aslı esası, sebebi nedir diye anlamak istemişler tabi. Yürekleri ağızlarına gelmiştir muhakkak, o hitabı duyunca beyinlerinden vurulmuşa dönmüşlerdir de sebebini anlamak istemişlerdir. Onun için sormuşlardır muhakkak. Efendimiz devamen buyuruyor ki, tecmaûne mâ lâ te'külûn, yiyemeyeceğiniz kadarını topluyorsunuz, biriktiriyorsunuz, topluyorsunuz ihtiyacınızdan fazla. Boyuna topla, Rabbena hep bana, Rabbena hep bana, efendim haftanın kaç günü efendim para kazanacağım, efendim bilmem yiyecek bulacağım filan diye hepimizin hali, yani bize hitap bu. Ya eyyühen nas dediğine göre biz de insansak bize de hitap, hepimize hitap. Demek ki yiyecek kadar toplamakta neyse ne bir mazeret var da yemeyeceğinizi niye topluyorsunuz? Niye, ne bu böyle depo etmek boyuna? Tecmaûne mâ lâ te'külûn ve tebnûne mâ lâ ta'murûn, içinde ömür sürmeyeceğiniz, oturmayacağınız binaları yapıyorsunuz. Boyuna yapıyorsunuz. Boyuna binalar, köşkler, şunlar bunlar. Sanki içinde ebedi kalacak mısınız? Girebilecek misiniz? Duyuyoruz ki adam öyle bir köşk yaptırmış, öyle bir köşk yaptırmış, unuttum. Seneler önce söylemişlerdi. Ankara'daydım o zaman. O zaman ismi de hatırımdaydı, şu anda hatırımda yok.

Öyle güzel bir köşkmüş ki dillere destan olmuş. Hah bitti, az kaldı, tamam. Bahçesi güzel, havuzu güzel, balkonu şahane. Bitmiş, adam ölmüş. Bitmiş, adam ölmüş. Yani Allah nasip etmemiş. İçine girmeyi nasip etmemiş. İsmini unuttum yani. Hikaye değil, kitapta okunmuş, rivayet değil. Bunu böyle söylediler. Yani olmuş, diyelim ki 10 sene içinde olmuş bir hadise bu. Ekseriye böyle olabiliyor. Velev bina ettiğinin içine insan girmiş bile olsa ebedi mi kalacak? Hadisi yarım bırakıp da hatıra gelen şeyleri söylemek icap ediyor. Eski hükümdarlardan bir tanesi bir dervişe gel demiş, sana bir şey göstereceğim. Koluna girmiş. Almış beraberinde, götürmüş, yaptırdığı sarayı göstermiş. Odalarını gezdirmiş, bahçelerini gezdirmiş, havuzlarını gezdirmiş, balkonlarını, efendim şahane manzarasını vesairesini. Nasıl buldun bakalım diye sormuş. Karşısındaki adam fukara ama derviş, Allah'tan korkan insan. Celle Celaluhu, Allah'tan korkan insan, efendim hakkı söylemekle vazifeli insan, arif insan, kamil insan. Demiş ki, yazık etmişsin kendine. Bunu burada yapacağına ahirette bir köşk yapsaydın ya. Yani hepimize hitap bu. Ben onun için hiç çekinmeden söylüyorum. Hiç birbirimizden farkımız yok yani. Allah bizi affetsin. Allah bizi lütfuyla ıslah eylesin. Keremiyle bizi doğru yola hidayet eylesin. Bunu burada yapacağını ahirette yapsaydın ya. Sen bunun şimdi hepsinin hesabını soracaklar sana. Cevabını nasıl vereceksin? Sana iki gözlü ev yetmez miydi demiş. Neler demişse artık uzun boylu nasihat etmiş ona. Yani ağzının tadını kaçırttırmış. O istiyor ki aman pek güzel olmuş, manzarası şahane, güle güle oturun, Allah ömürler versin efendim, sağ olun, var olun, işte inşallah eviniz saadethane olsun, devlethane olsun, köşkünüz efendim payidar olsun, Allah size uzun ömürler versin. Ümmiyette biz böyle deriz, öyle diyoruz. Yani gittiğimiz yerde maşallah güzelmiş diyoruz, güle güle oturun diyoruz hep. Ama Efendimiz bak ne demiş, hem de o zaman öyle bir şey ki, öyle bir devir ki, Abdullah İbni Ömer, yine bu Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anhuma, çitinin duvarını çamurla sıvıyormuş. İçerisi görünmesin diye Allahu Alem. İçerisi görünmesin. Peygamber Efendimiz oradan geçerken selam vermiş. Ne yapıyorsun ya Abdullah? İşte bir çit var, onun içi görünmesin diye böyle çamurla sıvıyorum. Demiş ki el emru eyseru min zâlike. Memnun kalmamış Efendimiz. Onun yaptığı işten memnun kalmamış. Bunu yapacağına efendim ilimle meşgul olsan, efendim dini yaymakla meşgul olsan, efendim bir gün gelir efendim kıyamet kopuverir, başına geliverir, ölüverirsin efendim. Ne diye bununla uğraşıyorsun gibi onu bile çok görmüş. Birisi şöyle mescit tabii ne kadar? Kumluk. Hurma direklerini dikmişler, üstüne hurma dallarını çatmışlar, gölgelik olsun diye, sıcak böyle güneş vurmasın diye. Şimdiki mescit gibi de değil, öyle bir yer. Gölgelik, kumluk bir yer. Otururken şöyle bir bakmış, o mescidin ötesinde bir yüksek bina görmüş. Bu bina kimin? Demişler ki filancanın. O şahıs biraz sonra gelmiş, selam vermiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Efendimiz selamını almamış. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de emrediliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ huyyitum bi tahiyyetin fehayyu bi ahsene minha evrudduha. Yani selam verilince cevap vermek lazım. Ama Efendimiz onu öğretmek için ve kendisi peygamber olduğundan ve Allah'ın efendim ilhamıyla, vahyiyle hareket etmiş olduğundan selam vermemiş. Selamını almamış. Selam vermek değil, o selamu aleyke ya Resulallah diyor, Efendimiz hiç selam vermiyor. O şahıs da birden bir toparlanmış, edepli insanlar, saygılı insanlar, zarif insanlar, gitmiş etraftan soruşturmuş, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine selam verdim, mübarek selamımı almadı. Acaba benim kabahatim nedir, sizin bir bilginiz var mı diye sormuş. Demişler ki bir kusurunu bilmiyoruz biz ama sen gelmezden önce Efendimiz senin binanı gördü, şöyle başını kaldırınca mescidin dışında biraz yüksekçe bir bina olarak senin binanı görünce bu bina kime aittir diye sordu. Biz de senin binan olduğunu söyledik. O kadar bir şey biliyoruz. Belki bununla ilgilidir. Adam mescid

Mescitten çıkmış mübarek, gitmiş, derhal yaptığı efendim ikinci katı sökmüş, binasını indirmiş, ondan sonra yıkmış yani, ondan sonra gelmiş Resulullah Efendimiz'e selam vermiş, Efendimiz'e selamını almış. Yani nerede bizim şimdiki gökdelenler, saraylar, villalar, yalılar, efendim, odalar, salonlar, salomenceler, efendim, nerede o mübareklerin başlarını sokacakları yerler? Oda bile yok, taksimatı bile yok içinde, su bile yok, hiçbir konfor yok, ona bile razı gelmemiş Efendimiz. Biz şimdi bir yazlık, bir kışlık. İstanbul'dan Tekirdağ'a kadar, Yalova'dan Erdek'e kadar, daha bilmediğimiz öbür taraflara kadar, Çanakkale'den Bodrum'a, Marmaris'e, Antalya'ya, Kemer'e, Alanya'ya, Mersin'e, Erdemli'ye, İskenderun'a kadar bütün sahilleri, milyarları gömmüşüz. Milyarları sahillere gömmüşüz, gömmüşüz, gömmüşüz, binalar yapmışız. Bir ay tatil yapmak için konforluk siteler yapmışız, lüks lüks binalar yapmışız. Bana inanmazsanız bir otobüse binin, Tekirdağ'a giderken deniz tarafında oturacaksınız yalnız. Otobüsün sol tarafında oturacaksınız. Şöyle başınızı denize doğru çevirip bakarak öyle gidin. Görün bakalım efendim o kasabaları, o şeyleri, efendim sahil sitelerini, hallerini görün. Yazın geçemezsiniz. Bu millette para var. Her şey var bu millette. Fakir millet. Yalan. Vallahi de billahi de yalan. Ve te'melûne mâ lâ tüdrikûn. Ulaşamayacağınız şeyleri ümit ediyorsunuz. Umut bağlıyorsunuz ona. Tûl-i emel sahibisiniz. Nerede onlara ulaşmak? Onları efendim hevesliyorsunuz, ümit ediyorsunuz. Sonra elâ testahyûne min zâlike. Bunlardan utanmıyor musunuz diyor. Demek ki Müslüman olanın böyle hareket etmemesi lazım. Sert bir ifade. Bu ifade çok büyük bir azar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den hepimize azar. İnsanın başını sokacak bir evi olması uygundur. İnsanın kimseye muhtaç olmayacak bir geliri olması, bir malı olması uygundur. Allah-u Teala Hazretleri bizden malımızın hepsini istemiyor aziz kardeşlerim. Zekatın nispeti nakitte 1/40'dır. 40 milyonun varsa 1 milyonunu vereceksin. 39 milyonun gene sana kalacak. Allah rızası için vereceksin. Sonra verdiğinin de 10 misli ecri var, sevabı var. Ve ayrıca verdiğini de Allah daha fazlasıyla sana geri vereceğini de bildiriyor. Sonra efendim malının efendim bereketleneceğini, ahirette de sevap veriyor. Bu işin daha karlı olduğu muhakkak. Bunu bu kadar garantilediği halde insanlar malının zekatını bile vermiyor. Malının zekatını vermeyen insan pintidir, cimridir, nekestir, efendim bahildir, pahaldır, efendim o adamda hayır gelmez. Halbuki zekat muhterem kardeşlerim hayırın alt çizgisidir, asgari çizgisidir, farz olanıdır, fazilet olanı değildir. Fazilet olanı zekat olsaydı Ebubekir Sıddık Efendimiz efendim nesi varsa Peygamber Efendimize verip de emrine tahsis eleyip de namahrem yerlerini korumak için hasıra sarılmazdı. Demek ki Allah yolunda çoğunu vermek de var. Ama onun için sıddık olmak lazım. Sıddık olmayanlar o zaman ne olur? Depocu olur. Depo memuru olur. Depo et bakalım, depo et bakalım, biriktir bakalım, biriktir bakalım, biriktir bakalım. Diyor ki Peygamber Efendimiz, siz malınızı, varisinizin malını kendi malınızdan daha çok seviyorsunuz. Var mı kendi malını varisinden daha çok seven? Diyorlar ki, anlayamadık demek istiyorlar yani. Bu nasıl şey? Herkes kendi malını daha çok sever. Hayır. Senin tasadduk edip hayır yaptığın mal ahirette senin hesabına yazıldığı için o senindir. Cimrilik yapıp da tutup da efendim mirasçılara kalan mal da mirasçının malıdır. Siz mirasçıların mallarını bekliyorsunuz. Başında nöbetçi. Mirasçılar size teşekkürname yazması lazım. Teşekkür de etmezler, rahmet de okumazlar. İyi bizim malları iyi beklemişsin. Efendim bak ne kadar şey bize bıraktın. Oh ben de bedavadan bunları efendim istediğim gibi harcarım diyecek.

Bundan sonra malımız, canımız senin yolunda ya Resulallah, din uğrunda feda olsun. Ya eyyühennas, ittehizu takvallahi ticareten, ye'tikumur rizku bila bida'a ve la ticare. Sümme kara'a, ve men yettekillâhe yec'allehu mahracan ve yerzukhu min haysu la yahtesib. Muaz radıyallahu anh'ten bir ikinci hadisi şerif, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki bu hadisi şerifinde, ey insanlar, ittehizu takvallahi ticareten ve bitaaten ve ticareten, ey insanlar, Allah korkusunu, Allah'tan takva duygusu duymayı, takva hissine sahip olmayı, kendinize efendim ticaret konusu edinin. Takvaya sahip olun. Yani ticaret yapmak istiyorsanız ticaret konusu bu işte. Takva ehli olun. Ehli takva olun. Müttaki kul olun. Ye'tiküm er-rizku bila bida'etin ve la ticaretin. Takva ehli olursanız, Allah'tan korkan insan olursanız, efendim, haya eden, utanan, sayan, seven, çekinen, sakınan, efendim, titiz, has, halis Müslüman olursanız, ye'tikumur rizku bila bida'etin ve la ticaretin. Mal, meta, sermaye olmadan, ticaret yapmadan rızık size gelir. Rızık size malsız, ticaretsiz, sermayesiz, parasız, pulsuz gelir akar. Sümme kara'a, buna delil olarak da bir ayet-i kerime okumuş Efendimiz, buyurmuş ki Bismillahirrahmanirrahim, ve men yettekillâhe yecallahu mahrecen ve yerzukum min haysulâ yahtesib. Bu ayet-i kerimenin manası şu: kim Allah'tan korkarsa, takva ehli olursa, titiz has Müslümanı olursa, çekine sakına, düşüne taşına Müslümanlığını yaparsa, Allah ona bir çıkış ihsan eder, sıkıntısından kurtulacak bir çıkış noktası efendim yaratır ve onu hiç hesap etmediği, ummadığı yerden rızıklandırır. Ayet-i kerime bu. İnsan takva ehli olursa ne olurmuş? Sıkıntısından Allah onu çıkartacak yolu göstermiş. Bak buradan kurtulursun, yürü çık. Haydi sıyrılıp çıktı sıkıntıdan. Başka? Hesaba gelmeyen, hesap etmediği, ummadığı tarzda, ummadığı yerden, ummadığı miktarda rızık gelir kendisine. Neden? Takva ehli olduğundan. Hatta öyle gelir ki, eski Evliyaullah'ın şeylerde okuyoruz, efendim, çöle çıkarlarmış, bir birisi dua edermiş, bir birisi dua edermiş, bir ona rızık gelirmiş, bir ona rızık gelirmiş. Gelir. Âmenna ve saddakna. Allah her şeye kadir. Musa aleyhisselamın ordusu, ashabı Firavun'dan kaçıp denizi geçtikten sonra bir çöle çıktılar ki, Sina çölüne, uçsuz bucaksız kum tepeleri, çatır çatır güneş, efendim su yok, çeşme yok, gıda yok, ağaç yok, ot yok, bir şey yok. Yani öyle bir yere çıktılar, oradan öbür tarafa ordular geçemiyor. Hazırlıklı ordular geçemiyor. Yani böyle arkalarında efendim rızıklar, içecekler, bilmem neler olan orduların bile oradan geçmesi bir dert oluyor. Oradan Allah nasıl geçirdi? Ve zallelna aleykümül gamame. Üzerlerinize biz sizin ey Beni İsrail bulutları gönderip sizi gölgelendirmedik mi? Gölgelendirdi. Allah bulutları gölgelendirdi. Yani güneşin açı, harareti başlarına geçmesin diye bulut yarattı gökyüzünde. Her zaman oluyor ya, yani bulutu her zaman her yerde biz de biliyoruz. Oralarda her zaman olan bir şey değil ama o Beni İsrail, o Musa aleyhisselamın arkasından giderken bu mübarek Müslümanlar, mazlum Müslümanlar, imanlılar zarar görmesin diye Allah güneşin önüne bulutları perde yaptı, onları gölgeledi. Ve enzelna aleykümül menne ve selva. Onlara bıldırcın sürüleri sevk eyledi. Bıldırcınlar orada sapır sapır sapır sapır döküldüler. Bunlar da yediler. Olur mu? Olup duruyor. Bugün bile olup duruyor. Sinop'ta gidiyorlar. Efendim şeyleri geriyorlar. Ağları geriyorlar. Arkasına floresan bilmem lüks lambalarını pompalayıp yakıyorlar ışıklar. Efendim Karadeniz'den gelen bıldırcınlar ışıkları görünce
nefes nefese, kanat kanat.

Ve çırpına çırpına geliyorlar, efendim ağlara takılıyorlar, sapır sapır dökülüyorlar. Aşağıdakiler de efendim zeytin toplar gibi, elma armut toplar gibi bıldırcınları toplayıp toplayıp toplayıp toplayıp, yani bugün bile oluyor. Yani niye olmasın? Olmayacak şey değil, gayet makul. Ama Allah bak nasıl sevdiği kulları, imanlı kulları nasıl koruyor? Güneşten bulutla koruyor. Aç kalmasınlar diye bıldırcın eti gönderiyor. Ondan sonra kudret helvası. O kudret helvasını da merak ediyorum ben. Mantar gibi bir şeymiş. Efendim, mantar gibi bir şeymiş. Ama kendim yemedim. Yani Mısır'a bir gitmeli, şu kudret helvası nasıl bir şey oluyor diye. Onu da merak ediyorum, yemek istiyorum yani. Kudret helvası yedirmiş Allah. Bıldırcın eti yemişler, kudret helvası yemişler. Efendim, gıdalarını sağlamışlar, geçmişler oraya. Allah yardım edince yardım eder. Ama insanlar da nankör olunca neler yapıyorlar? Ne demişler Musa Aleyhisselam'a? Demişler ki, لَنْ نَصْبْرَ عَلَى تَعَامٍ وَاحِدٍ. Tek bir gıdaya tahammülümüz kalmadı. Biz bakla isteriz, mercimek isteriz, soğan isteriz, sarımsak isteriz, şunu isteriz, bunu isteriz demeye başlamışlar. Ya olağanüstü bir durum var, dişini sıksana mübarek. Yani düşmandan kurtulmuşsun, bir başka diyara gidiyorsun. اِحْبَتُوا مُسْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ. Allah Teala öyle buyuruyor o zaman. Madem öyle, gidin o zaman bir kasabaya, şehre inin, orada istediğiniz her şey var. Gidemezler ki. Can korkusu var, şey var. Ama orada bıldırcın etinden bıkmışlar beyzadeler. Yani insanoğlunun tabiatını sergileyen şeyler bunlar. Muhterem kardeşlerim. Biz de onlardan bir parçayız. Biz de insanız. Bizim de nefsimiz var. Bizim de şeytan var. Bizim de aklımız böyle yamuk çalışır, eğri büğrü çalışır. Onları Allah bize niye anlatmış Kur'an-ı Kerim'inde? O hatalara düşmeyelim diye anlatmış. Biz o edepsizlikleri yapmayalım. Biz güzel kulluk yapalım. Biz Allah'ın has kulu olalım. Efendim rızasına uygun hareket edelim diye. Böyle ayet-i kerimeler onları bize hikaye ediyorlar. İbret alalım diye. Demek ki insan takva ehli olunca ne olurmuş? Dükkan açmasına, sermaye toplamasına, alışveriş yapmasına, ticaret yapmasına lüzum kalmadan Allah ummadığı şekilde, ummadığı yerden, ummadığı miktarda ona buyur al kulum, al benim takva ehli kulum, al benim benden korkan, sakınan, çekinen, edepli, terbiyeli, efendim hassas kulum diye ikram ediyor Allah. Nitekim etmiş, kimsenin inkar edemeyeceği misaller veriyorum, nitekim ihsan etmiş, Musa Aleyhisselam'a ihsan etmiş, Peygamber Efendimiz'in ashabına ikram etmiş, Evliyaullah'a ikram etmiş, sen de takva olursan sana da ikram eder, vaadi var, açık, vaadi açık. Peygamber Efendimiz de daha da açıklamış, ne diyor, ey insanlar, takvayı kendinize ticaret edinin, takva ehli olun, Allah size rızık versin. Takva ehli olursanız rızkınız size sermayesiz, ticaretsiz gelir diyor. Biz de takvayı bırakmışız, hırsı sermaye etmişiz. Takvayı bırakmışız, bu dünyayı sermaye edinmişiz. Takvayı bırakmışız, tuğdu emeli sermaye edinmişiz. Takvayı bırakmışız, efendim, tevekkülsüzlüğü, İtimatsızlığı kendimize sermaye edinmişiz. Yani Allah hangi kötü huyu yasaklamışsa onu yapmışız. Hangi iyi huyu bize emretmişse onu bırakmışız. Neden? Cahillikten. Bilmiyor. Şimdi benim kardeşlerim bu hadisi duyduktan sonra, bu ayeti duyduktan sonra elbet başka türlü hareket ederler. Öteki ayeti, hadisi duyduktan sonra elbet başka türlü hareket ederler. Bilmediği için cahillikten. Ama cahillik İslam'da mazeret olmuyor. Bilmiyordum, kusura bakma. Mazeret olmuyor. Allah cahili iki türlü, iki misli azaplandıracak. Bir, cahillik dolayısıyla yaptığı kabahatten dolayı, ikincisi niye cahil kaldın diye. Onun için cahil kalmamızın mazereti yoktur. Bunu bilelim, cahillikten kurtulmaya çalışalım. İlim öğrenelim. İlim öğrenelim. Hocamız pazar günleri bu mübarek yerde kendisi hadisleri okurdu. Pazar günü başka yere gezmeye, tozmaya, pikniğe gitmeyi istemezdi. Gitmeyin derdi. Söylerdi. Neden? İlim öğrenirsin. Bu kitabı baştan sona bir okudu mu bir insan, bayağı böyle bir arif, kamil Müslüman olur diye söylerdi. İnşallah bu hadisleri bildiğimiz için artık başkalarına diyeceğiz ki, yok öyle yapma kardeşim, hadis-i şerifte böyle buyuruluyor. Bunu yapmak doğru olmuyormuş, ben de eskiden bilmiyordum ama işin aslı böyleymiş diyeceğiz inşallah. O niyetle öğrenelim, sağlam öğrenelim, başkalarına da
nakledelim. Demek ki takvayı öğreneceğiz. Takva nedir? Bunun için bir kitap neşrettik biz. Takva hakkında Erzurum'daki bir kardeşimiz doktora tezi yapmış. Biz de onu bastık ki takva nedir sorusu zihnine takılan kimse gitsin öğrensin. Madem bu kadar önemliymiş, herkes takvayı öğrensin. Şimdi takvayı ben burada iki kelimeyle anlatsam, tamam diyecekler, bitirecekler işi. Diyorum ki o kitabı okuyun, başka kitapları okuyun. İmam Gazali'nin eserlerinde takva bölümünü okuyun, bu takvaya mutlaka sahip olun. İhya-i Ulum'u okuyun, Kimya-i Saadet'i okuyun, efendim, Abidler Yolu'nu okuyun, daha başka eserleri okuyun. Takva ehli Müslüman olun. Takva, sakına çekine titiz titiz Müslümanlık yapmak demektir. Ayağını basarken sakınmak, efendim, işini yaparken düşünmek, günah olan yerden çekilmek, sevap olan işe koşuşmak demektir. Velev menfaatlere ters bile olsa, velev nefislere ağır bile gelse, velev efendim etraftaki insanların yaşayışından farklı bile olsa, takva ehli olacağız, hakkı söyleyeceğiz. Bak padişah siz de diyebilir miydiniz öyle? Sizi alsaydı Dolmabahçe Sarayı'nı gezdirmeye götürseydi padişah. Gel bakalım deseydi, zaten koltuklarınız kabarırdı. Padişah benim koltuğuma girdi, beni Dolmabahçe Sarayı'na götürdü filan diye. O ihtişam altında ezilip kalırdık. Hizmetçiler gelirdi, bir şeyler ikram ederdi. Aman efendim uçardık yani sevincimizden. Bir şey söyleyemezdik. İnsanların heybeti size hakkı söylemeye engel teşkil etmesin diyor Peygamber Efendimiz. Heybetli insan olabilir, padişah olabilir, komutan olabilir, başkan olabilir, reis olabilir, efendim çok sevilen bir insan olabilir, yüksek bir şahsiyet olabilir. Hak bildiği şeyi söyleyeceksin. Allah rahmet eylesin, bizim şeyin bir halini anlattı talebelerimden birisi. Efendim Ruhi Özcan diye bir fıkıh hocası kardeşimiz vardı. Trafik kazasında genç yaşında ahirete göçtü, mekanı cennet olsun. Bir toplantıya çağrılmış, o toplantıdaki büyük şahsiyet bir şeyler konuşmuş. Etrafında çok kimseler var. Efendim bu Ruhi Hoca kalkmış demiş ki doğru olmadı efendim. Bu söylediğiniz yanlış oldu. Fıkıhta bu böyle değildir. Dinimizin aslı öyle değildir. İşin doğrusu böyledir diye dobra dobra söylemiş. İşte öyle olmak lazım. Hakkı söylemek lazım. Hakkı söylerseniz Allah sever. Celle Celaluhu Allah sever. Hakkı söylemekten geri durursanız, hakkın söyleneceği yerde susan dilsiz şeytandır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hakkı söyleyeceksin. Durmayacaksın, söyleyeceksin. Durmayacaksın, söyleyeceksin ki herkes hakka yanaşmak zorunda kalsın. Haksıza prim verirseniz, haksıza destek verirseniz, haksızı alkışlarsanız haksızlık yayılır. Çocuğu yaramazlık yaptığı zaman gülerseniz, maşallah bilmem ne filan derseniz çocuk şımarık olur. Kötülük yaptığı zaman yapma öyle, ondan vazgeçer. Demek ki kötü şeye alkış, kötü şeye efendim güleç yüz olmaz. Kötü de kaş çatılacak, iyiye alkış olacak, doğruya, hakka, hakikate alkış olacak muhterem kardeşlerim. Allah hepimize takvayı nasip eylesin. Takvayı öğrenip müttaki kullar olarak yaşayıp Efendimizin efendim tavsiyesine uyan, sevgisini kazanan, Allah'ın rızasına eren kullar olmayı cümlemize nasip eylesin. Ya eyyuhennas, inna Allah Teala enzele kitabehu ala lisani nebiyyihi fe ahalle halalehu ve harrama haramehu fema ahalle fi kitabihi ala lisani nebiyyihi fe huve halalun ila yevmil kıyame fema harrama fi kitabihi ala lisani nebiyyihi fe huve haramun ila yevmil kıyame. Enes radıyallahu anh'ten bu üçüncü hadisi şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor ki ey insanlar, ya eyyühennas, ey insanlar, inna Allah Teala, hiç şüphe yok ki Allahu Teala enzele kitabehu ala lisani nebiyyihi, Kur'an-ı Kerim'i peygamberinin diliyle size gönderdi. O okudu Kur'an-ı Kerim'i, kendisine vahyedilen Kur'an-ı Kerim'i o size okudu. Fe ehalle halalehu ve harrama haramehu. O Kur'an-ı Kerim'in helalini helal kıldı, haramını haram kıldı. Hepsi yerli yerince size tebliğ olundu, belli oldu. Fema ehalle fi kitabihi, Allah'ın
Kur'an-ı Kerim'inde helal diye bildirmiş olduğu bir konu, alâ lisân-ı nebiyyihi, peygamberinin dilinden size ulaştırdığı, öğrettiği o konu, fehüve helâlin ilâ yevmil kıyâme, kıyamete kadar helaldir. Buyurun, afiyet olsun, o helalden istifade edin, yiyin için, efendim, tamam. Ve mâ harrama, haram kıldığı fi kitâbihi alâ lisân-ı nebiyyihi, kitabında, peygamberinin diliyle inen o kitabında size haram olduğunu beyan ettiği şey de fehüve haramun ilâ yevmil kıyâme, kıyamete kadar o da haramdır. Bak bu hadisi şerif ne diyor? Allah'ın helal kıldığı kıyamete kadar helaldir, Allah'ın haram kıldığı kıyamete kadar haramdır diyor. Yani birisi kalkıp değiştiremez. Ne kadar mevki yüksek olursa olsun, ne kadar efendim itibarlı olursa olsun, dinde efendim çıkıp da bu Allah'ın ahkamını kimse değiştiremez. O selahiyet yok. Efendim bir eski İncil, John Gutenberg'in bastığı bir eski İncil bilmem kaç milyon dolara satılmış. Ah o İncil bizim elimizde olsa da şimdiki İncil'le bir mukayese etsek bakalım kaç tane ayeti atlamışlar. Onu kaldırın, bunu şey yapın diyormuş. Zaman boyunda ayetlerde şeylerde fark oluyormuş. Bazı ayetlerin saklandığını bazı papazlar efendim yazdıkları kitaplarda belirtiyorlar. Bizim peygamberimize ait müjdeleri ihtiva eden şeyleri değiştirdiklerini biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de bildiriliyor. Ama Allah'ın helali helaldir kıyamete kadar, haramı haramdır kıyamete kadar. Hiç kimse bunu değiştirmeye selahiyetli ve güçlü değildir. Onun için Mecelle-i Ahkam-ı Adliye'de bir fıkıh kaidesi olarak, umumi kaide olarak ne yazmışlar? Mevridi nasta, içtihada mesal yoktur. Hakkında ayet inmiş olan kat'i, sarih hüküm bulunan konuda içtihat yapılmaz. İçtihada müsaade yok. Çünkü aşikardır. Bir kimse kalkıp da efendim şimdi 20. yüzyıldayız, kendimizi kontrol edebiliriz, ilaç var, şunu var, bunu var, bir hap yutarsam şöyle olur, böyle olur. Efendim içki bu devirde bu kadar katı yasak olmamalı, biraz serbest olmalı, biraz insanlar kıyıda köşede demlenip, öyle şey yok. Azıcık içse olmaz, yalayamaz bile. Kaşığını bile yalayamaz. Kaşığı yok ya, efendim, yalayamaz bile. E canım yalayınca sarhoş olmaz. Olsun. Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır. Bir kadehçik arkadaşımın hatırı için, Allah'ın hatırını çiğneyip arkadaşının hatırını mı yapacaksın? Öyle diyor, bana profesör söylüyor bizim fakültede. Profesör diyor, yani hocam diyor, şimdi diyor, ben diyor bir bayram günü diyor arkadaşımın evine gitmişim, o da bana diyor bir küçük kupanın içinde efendim likör ikram etmiş bayramda diyor, yani ben bu ikramı red mi edeceğim? Tabii reddedeceksin. Allah'tan korkuyorsan, Müslümansan reddedeceksin. Kimsenin haram olan bir şeyi helal kılma selahiyeti yoktur. Ama haramları helal göstermek için ortalıkta dolaşan bir sürü tilki vardır. Bak haberiniz olsun. Uzun kuyruklu uzun kuyruklu tilkiler vardır. Kürkler de çok para eder. Bir sürü tilki dolaşıyor böyle ortalıkta. Allah'ın haramını ille size işlettirmek için çeşitli oyunlar, hünerler, bilmem neler, postunu yüzmek lazım, satmak lazım. Allah'ın helallerini de yapın dediği şeyler de yaptırmamak için uğraşan bir sürü din düşmanı vardır. Ne yapacağız şimdi? Dinini öğreneceksin. Kime tabi olduğunu bileceksin. Karşındaki bir laf söylediği zaman ölçeceksin, biçeceksin. Kur'an'dan ayetleri, Peygamber Efendimiz'in sahih sünnet-i seniyyesinden delilleri söyleyeceksin ona karşısına. Şimdi birisiyle karşılaştık bir dağın başında, kardeşimiz, konuştuk. Efendim ikna oldum. Bir otobüste bir şoförle karşılaştık. Yanındakilerle münakaşa ediyordu. Yanaştık münakaşasına, biz de girdik. Efendim ikna oldu. Dedim ki şoföre, sen dedim Kur'an-ı Kerim'e inanıyor musun? İnanırız abi dedi. Bizler dedi sizden çok Kur'an okuruz dedi. Nereden ölçmüş bilmiyorum ama yani öyle dedi. Sizden çok okuruz dedi. İyi vallahi okuyorsa ben de memnun olurum yani. Allah'ın cenneti geniş, herkese yer var yani. O girince bana yer kalmayacak diye bir korkum yok ki. Sizden çok okuruz dedi. O iyi. Bana bak dedim. Sen aslında Kur'an-ı Kerim'e inanmayıp da şimdi bana laf olsun diye inanıyorum deme. Eğer inanmıyorsan dobra dobra, erkekçe, açıkça söyle. Ben Kur'an'a da inanmıyorum de. Ben ona göre konuşacağım sana. Elimde ona göre de delil var. Ona göre de delil var.
İnanmıyorsan açıkça söyle şunu. Yok hocam, vallahi inanırız dedi.

0: Dedim, şimdi Arapça bilir misin? Bilmez. Din tahsili yaptın mı? Yapmamış. Peki dedim, içki içer misiniz? İçeriz dedi. İçki içeriz dedi. İçki içersiniz. Dedim, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde içki içmeyin diye sarih emri var. İçmeyin diyor. Neye dayanarak içersiniz dedim. E işte bizim büyüklerimiz var da onlar bizim köylerimize dolaşırlar, gelirler de şey yaparlar da boş verin yobazları aldırmayın için derler. Dedim ki bak, ben ilahiyat fakültesinde hocayım. Sana yerini gösteriyorum, tebliğ ediyorum ki Allah içkiyi haram kılmıştır, kitabında bunun yeri vardır. Sen de Kur'an-ı Kerim'e inandım diyorsun. Seni ne o senin köyüne gelen o büyüklerin kurtarır, ne başka bir şey kurtarır. Hepiniz birden Allah derleyip toplayıp cehenneme tıkar. Hepiniz birden. Kur'an-ı Kerim'de bu yasak var dedi. Yani pireye kızıp yorgan mı yakacağız? Efendim Hazreti Ali Efendimiz'i efendim mescitte hançerlediler. Hançerleyenin eli kırılsın ama şimdiki mescidin kabahatini. Birisi gelmiş. Hazreti Ali Efendimiz mescitte olduğu için mescid orada hançerlemiş. Sonra kötü bir yer olsaydı Hazreti Ali Efendimiz mescide gider miydi? Gittiğine göre, sen de ona tabi olduğuna göre sen de git. Yani nereden tuttursan akıl mantık almıyor. Bak Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emri var ki namaz kılın. Onun için Allah'ın helalleri helaldir, haramları haramdır. Birisi kalkıp da bu helallere, haramlara aykırı bir şey yaparsa demek ki bozguncu, demek ki cahil, demek ki efendim kasıtlı. Sen neyle ölçeceksin bir insanın şeyini? Hangi terazide ölçeceksin? Söylediği söze bakacaksın, yaptığı işe bakacaksın. Kur'an'a uyuyorsa iyi, uymuyorsa kötü. Bu kadar aşikar, bu kadar belli. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi hiçbir kimse helal kılamaz. Allah müminlerin kadınlarının ziynetlerini saklayıp başlarını örtmesini emretmiş. Allah'ın emri. Her şeyin bir ehli var. Yani astronomik bir meseleye gideceğiz burada. Kandilli rasathanesinden soracağız. Her şeyin mütehassısı olduğu için. Tesettür farzdır diyor. O zaman sen sus. O zaman gık deme. Ya eyyühennas. Tedavel. Ve innallaha azze ve celle lem yahluk da'en illa halaka lehu şifa'en illa sam ve sam el mevt. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan diyor ki Efendimiz, ya eyyühennas. Ey insanlar. Tedavel. Tedavi olun. Tedavi olmak yasak değil. Allah'a karşı gelmek değil. Allah bir hastalığı vermiş, ne olacaksa olsun demek böyle bir mantık olmaz. Tedavi olun. Feinallah azze ve celle lem yahluk da'en illa halaka lehu şifa'en. Çünkü Allah hangi hastalığı yaratmışsa onun şifasını da yaratmıştır. Her hastalığın şifası vardır. Demek ki arayacağız. Bak ne güzel bizi teşvik ediyor. Kanserin çaresini arayacağız, cüzamın çaresini arayacağız, efendim başka hastalıkların çaresini arayacağız. Her şeyin çaresi vardır. İlle sam. Ancak ölümün çaresi yok. Ölüm lazım. Ölüm nimet. Ölüm terhis. Ölüm düğün. Ölüm bayram. Ölüm cennet yolunun kapısı. Yani ölüm de lazım. Ölümü niye hor görüyoruz? O da lazım. O da olacak. Ölüm kurtuluş yerine göre. Ölümün çaresi yok. Es-sam-ı el-mevtü. Sam ölümdür diye de açıklamış o kelimeyi. Sam ölüm manasına geldiğini efendim kesin olarak herkes bilsin diye Efendimiz aşikar olarak açıklamış. Yahudiler Peygamber Efendimiz'e geldikleri zaman ağızlarını biraz böyle şey yaparak, kalabalığa getirerek Esselamu Aleyküm derlermiş. Yani Esselamu Aleyküm diyecekler ya, selam sana olsun demeleri lazım. Ne derlermiş? Esselamu Aleyküm. Gargaraya getirmek diyoruz ya, Esselamu Aleyküm ne demek? Sana ölüm olsun demek. Ölüm sana demek. Yani selam sana diyecekler de ölüm sana demiş oluyorlar. Efendimiz tabii nasıl cevap vermiş? Ve Aleyküm. Size aynen, aynen iade. Aynen iade. Tabi çok edepsiz insanlar gelmiş geçmiş. Allah'ın peygamberi. Kendi kitaplarında yazılmış. Peygamber Efendimiz Yahudi havrasına gitti. Yanına sahabesinden, mübareklerden Rıdvanullah Aleyhi Mecmen bazılarını aldı gitti. Orada dedi ki, ey Yahudi cemaat, ben Allah'ın Celle Celaluhu göndermiş olduğu hak peygamberim. Tevrat'ta size bildirilmiş olan peygamberim. Musa Aleyhisselam'ın size nasihat olarak söylediği peygamberim. İşte şu ayet-i kerimede şöyle denmiyor mu, bu ayet-i kerimede böyle denmiyor mu diye Tevrat'ın ayetlerini Yahudilere hatırlattı. Yahudi ibadethanesi olan Havra'da hatırlattı. Tıs! Hiç cevap vermediler. Tebliğatını yaptıktan sonra Peygamber Efendimiz dışarı çıktı. Çıkarken, giderken arkasından Abdullah İbni Selam koştu, koştu, koştu, koştu geldi. Dedi ki, o da onlardan. Yahudi hahamlarından idi Abdullah İbni Selam. Ondan sonra geldi dedi ki, ya Resulallah, senin söylediklerin aynen doğrudur. Evet, Tevrat'ta bu ayet-i kerimeler var ve biz onları okuyoruz. Bir peygamber geleceğini de zaten bekliyorduk. Sen Allah'ın hak peygamberisin. Bunlar kıskançlıklarından, Beni İsrail'in Yahudilerin arasından bir peygamber gelecek diye umduklarından, sen İsmail Aleyhisselam'ın soyundan geldiğinden, kıskandıklarından, seni kabul edemiyorlar hasetlerinden, yoksa evlatlarını bilir gibi biliyorlar senin peygamber olduğunu diyerek, kendisi orada Müslüman oldu. Radiyallahu anh. Allah şefaatine erdirsin. Demek ki nasibi olan hakkı buluyor, doğru yola geliyor, nasibi olmayan da mahrum kalıyor.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahid Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahid Kotku doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz.

0: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني.
1: Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet, afiyet ve rızık lütfeyle.
0: Allahümme inni es'eluke rahmeten min indik, tehdi biha kalbi, ve tecma'u biha emri, ve telummu biha şa'fi, ve tuslihu biha gâibi, ve terfa'u biha şahidi, ve tuzekki biha ameli, ve tulhimuni biha reşedi, وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك.
1: Allah'ım, katından öyle bir rahmet isterim ki o rahmetle beni sadece sana yönlendir. Senden başkasına muhtaç etme. Dağınıklığını ortadan kaldır. Kamil iman sahibi yaparak iç dünyamı güzelleştir. Salih amellerle dış dünyamı değerli kıl. Amelimi riya ve gösterişten uzak tutarak tertemiz eyle. Beni sana yakın kılacak yolu göster. Ülfet duyacağım şeyler nasip et. Beni her türlü kötülükten koru. Allah'ım, bana her türlü inkardan, şüpheden uzak, kesin ve sağlam bir iman ver. Dünyada ve ahirette senin ikramına kavuşmanın şerefini tadacağım bir rahmet lütfeyle. Allah'ım, beni kurtulmuş bir kişi olarak takdir etmeni, şehitler gibi ağırlamanı, bana ebedi mutluluğa kavuşan kullar gibi bir hayat lütfetmeni, düşmanlara karşı galibiyet nasip etmeni istiyorum. Allah'ım, benim için faydalı olanı yeterince göremesem de, senin rızan için yaptıklarım mükemmel olmasa da, sıkıntımı gidermeni istiyorum. Çünkü senin rahmetine muhtacım.
0: فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور.
1: Ey bütün işleri takdir eden, bütün kalplere şifa bahşeden Allah'ım! Denizleri birbirinden ayırdığın gibi beni de iyice tutuşmuş cehennem azabından, şiddetli azaba maruz kalarak ölümü arar hale düşmekten, dilimi de kabirde münker ve nekir meleklerinin soruları karşısında sürçmekten korumanı isterim.
0: Allahumma ma qasura anhu ra'yi wa lam tablughhu niyyati wa lam tablughhu mas'alati min khayrin wa'adtahu ahadan min khalqik aw khayrin anta mu'tihi ahadan min 'ibadik fa inni arghabu ilayka fihi وَاسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ الْعَالَمِينَ.
1: Allah'ım, kullarından birine vermeyi vaat ettiğin veya vereceğin, ancak benim göremediğim, niyetimde bile olmayan, senden istemekten uzak kaldığım bir hayır ve iyilik varsa, onu bana da lütfetmeni isterim. Rahmetinden onu talep ederim. Ey bütün yaratılmışların sahibi, koruyup kollayıcısı!
0: اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد.
1: Ey en sağlam ip olan Kur'an'ın ve dosdoğru yol olan İslam'ın sahibi olan Allah'ım, senden kıyamet gününde beni güvende kılmanı, kendine yakın tuttuğun kimselerle, seni müşahede edenlerle, daima rükû ve secde edenlerle, verdiği sözü tutanlarla birlikte cennette ebedi hayat yaşamayı isterim. Çünkü sen merhamet sahibisin, sana dost olanları çok seversin, dilediğini yaparsın.
0: Allahümme cealne hâdîne muhtedîn, gayra dâllîne velâ mudillîn. سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك.
1: Allah'ım, bizi doğru yolu gösteren ve doğru yoldan ayrılmayan kullar eyle. Sapan ve saptıran kimseler eyleme. Sana dost olanlara dost, sana düşman olanlara düşman eyle. Seni sevenleri sen sevdiğin için biz de severiz. Sana düşman olanları sen sevmediğin için biz de sevmeyiz.
0: اللهم هذا الدعاء عليك الاستجابة وهذا الجهد عليك التكلان.
1: Allah'ım, elimden gelen dua ancak budur. Onu kabul etmek senin elinde. Benim gayretim ancak bu kadar. Dayanağım sensin.
0: اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في قلبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي.
1: Allah'ım, benim için kabrimde nur kıl, gönlümde nur kıl, önümde nur kıl, arkamda nur kıl, sağımda nur kıl, solumda nur kıl, üstümde nur kıl, altımda nur kıl, kulağımda nur kıl, gözümde nur kıl, saçımda nur kıl, derimde nur kıl, etimde nur kıl, kanımda nur kıl, kemiklerimde nur kıl.
0: Allahümme a'zim li nura ve a'tini nura ve ce'al li nura.
1: Allah'ım, nurumu artır, bana nur ver ve benim için nur kıl.
0: Subhanellezî ta'attafel izze ve kâle bih. Subhanellezî lebisel mecde ve tekerreme bih. Subhanellezî la yenbeği tesbihu illâ leh. Subhanezil fadli ve ni'am. Subhanezil mecdi vel kerem. Subhanezil celali vel ikram.
1: İzzet ve yücelik sıfatıyla buyuran Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Ululuk sıfatıyla ikram eden Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Eksiklikten uzak olmak, sadece kendisine yakışan Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Lütuf ve nimet sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ululuk ve yücelik sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Büyüklük ve ikram sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel barasi vel cununi vel cüzami ve min seyyi'il esqam.
1: Allah'ım, alaca hastalığına, deliliğe, cüzzama ve her türlü kötü hastalığa yakalanmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min munkaratil ahlaki vel a'mali vel ehvâ.
1: Allah'ım, kötü huylardan, kötü amellerden ve kötü arzulardan sana sığınırım.
0: Allahümme elhimni rüşdi ve a'ithni min şerri nefsi.
1: Allah'ım, bana benim için doğru olan yolu ilham et ve beni nefsimin kötülüklerinden koru.
0: Ya mukallibel kulubi sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri dilediği duruma düşürme kudretine sahip olan Allah'ım, kalbimi dininde sabit tut, başka tarafa çevirme.
2: Hadislerle Cumartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Akran, yol arkadaşım.

0: Ultra Magic.
1: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda Srebrenica'ya uzanacağız. Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve en az 8372 Boşnak sivilin hayatını kaybettiği Srebrenica'nın yıl dönümünde Potoşer Anıt Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazında geniş bir katılım vardı. Peki Srebrenica'da neler olmuştu? Yaşananların başlangıcı Yugoslavya'nın parçalanmasına dek uzanıyor. Yugoslavya 1986-1992 yılları arasında yaşanan iç savaşlar sonrası parçalandı. Ardından 1992'de Alija Izetbegović önderliğinde yapılan referandumla Bosna-Hersek bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlık kararı Amerika, Batılı ülkeler ve Birleşmiş Milletler tarafından kabul edildi. Ancak bu durum Bosna Savaşı'nın çıkmasını engelleyemedi. Sırplar bölgedeki Boşnak ve Hırvatları uzaklaştırmak için harekete geçti. Kısa sürede Boşnak şehirlerinin pek çoğu işgal edildi. Birleşmiş Milletler, Bosna'da sivil halkı korumak adına 6 yerleşim birimini güvenli bölge ilan etti. Srebrenica da onlardan biriydi. Güvenli bölge ilan edildikten sonra şehrin 24 bin civarı olan nüfusu 60 bini geçti. Sırpların buraya yaklaştığını gören halk, Hollandalı Birleşmiş Milletler askerlerinden kendilerini savunmalarını istedi. Ne var ki bu istekleri kabul edilmedi. Boşnaklar, şehir güvenli bölge ilan edildiğinde ellerindeki silahları teslim etmişlerdi. En azından bu silahların iade edilmesini istediler ama kabul ettiremediler ve dolayısıyla tamamen savunmasız kaldılar. 1995 Temmuz'unda Sırp güçleri

Srebrenica'daki Hollandalı Birleşmiş Milletler güçleriyle anlaşarak şehri hedef aldı. Bosna'daki savaş bu olaydan sonra dünya kamuoyundaki baskıların artmasına neden oldu ve aynı yıl ateşkes ilan edildi. Srebrenica'nın 1995-11 Temmuz'unda Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından yine Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil boşnaklar daha sonra Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar en az 8372 boşnak erkeği öldürdü. Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlardan ağaçlarına ulaşılanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Posoşer Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor. Peki bu yaşananlardan sonra ne oldu? Hollanda'nın La Haye kentindeki Uluslararası Adalet Divanı 2007'deki kararında gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenica ve civarında yaşananları soykırım olarak nitelendirdi. Sırp komutan Ratko Mladic aralarında Srebrenica'nın da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edildi. Aynı mahkeme 2016'da sonuca bağladığı davada Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadžić'e Srebrenica dahil 10 ayrı suçtan 40 yıl hapis cezası verdi. Eski Sırbistan Devlet Başkanı Milošević de Srebrenica'daki soykırımla suçlanmış ancak yargılanması devam ederken tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamını yitirmişti. Hollanda devleti ise Srebrenica'dan kısmen suçlu bulundu. Savaşı sonlandıran anlaşma ne getirdi ve bugün ülke ne durumda, biraz da buna bakalım. Bosna Hersek'te 1992-95 yıllarında yaşanan savaşı sonlandıran ancak beraberinde ülkeye karmaşık bir siyasi yapı getiren Dayton Barış Anlaşması aradan geçen çeyrek asra rağmen tartışılmaya devam ediyor. Amerika'nın Dayton şehrinde 21 Kasım 1995 tarihinde paraf edilen ve Bosna'da yaklaşık 4 yıl süren işgali ve savaşı sonlandıran anlaşma beraberinde getirdiği karmaşık siyasi sistem nedeniyle birçok konuda ülkenin ilerlemesine ve meselelerini çözmesine engel oluyor. Hakkında sık sık son kullanma tarihinin çoktan geçtiği ve güncellenmesi gerektiği yorumları yapılan anlaşma, özellikle de Bosna Hersek'in uluslararası kurumlara üyeliği noktasında önemli bir engel teşkil ediyor. Yugoslavya'nın dağılma sürecine girmesiyle 29 Şubat-1 Mart 1992'de Bosna Hersek'te bağımsızlık referandumu yapılırken, referanduma katılanların tamamına yakını bağımsız Bosna için evet demişti. Bosna'nın bağımsızlığının hemen ardından Yugoslav ordusunun desteğini alan Sırplar, kendilerinden olmayan halklara yönelik saldırı başlattı. Savaşın bilançosu ağır olurken 2 milyondan fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Günden süren görüşmelerin ardından 21 Kasım 1995'te paraf edilen anlaşma 14 Aralık 95'te Fransa'da imzalandı. Boşnak, Hırvat ve Sırpların kurucu halklar olarak kabul edildiği anlaşmaya göre Bosna Hersek Federasyonu ile Sırp Cumhuriyeti entitelerinden ve özel bir statüye sahip Brčko bölgesinden oluştu. Bosna Hersek entitesi ayrıca her birinin kendi hükümeti ve parlamentosu bulunan 10 kantona ayrıldı. Bosna'nın en üst makamı olan Devlet Başkanlığı Konseyi, Boşnak, Sırp ve Hırvat 3 üyeden oluşurken 4 yıllığına doğrudan halk tarafından seçiliyor. Üyeler dönüşümlü olarak 8 aylığına konsey başkanı olarak görev yapıyor. Merhum Boşnak lider Aliyan'ın şu sözleri birçok insanın o dönemdeki düşüncelerini de ortaya koyuyordu. Bu adil bir anlaşma değil, ancak savaşın devam etmesinden daha adil. İçinde bulunduğumuz bu durumda ve böyle bir dünyada daha iyi bir barış sağlanamazdı. Anlaşmanın getirdiği karmaşık siyasi yapıda kanton, entite ve devlet düzeylerinde 13 başbakan ve 130'dan fazla bakan bulunuyor. Ayrıca Devlet Başkanlığı Konseyi'nin 3 üyesinin yanı sıra 2 entitede de başkanlar mevcut. Karar alma mekanizmalarının zor çalıştığı ülkede sık sık yetki karmaşaları yaşanıyor. Basit bir kanun çıkarmak dahi aylar, hatta yıllar sürebiliyor. Dış politikada kararları 3 üyeli konsey alırken kararların alınması için mutabakat şartı gerekiyor. Mesela Boşnak ve Hırvat üyeler Kosova'nın bağımsızlığının tanınmasını isterken Sırp üye karşı çıktığında bu karar alınamıyor. Çeyrek asır önce imzalanan barış anlaşması

Cellenmeyi bekliyor. Yıl dönümünde Srebrenica'da olup bitenler, yaşananlar ve sonrasında neler olduğuna dair ülkenin son durumuyla ilgili notlarla birlikte paylaştığımız bir programımızın daha sonuna geliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın. Akra Mercek.

Allah'ım, haktan ayrılmaktan, münafıklıktan, ikiyüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.

0: Akra'da kahve molası.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Akra'da yeni bir programla birlikteyiz. Selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Malumunuz, haberlerimizde de duyurduğumuz, paylaştığımız

0: de dinlerken kendilerine misafir olacağız. Efendim Elazığ İşrak İbadeti Buluşması Düzenleme Kurulu üyesi Osman Gür Bey bizlerle. Osman Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk efendim.
0: Bugün dinleyenlerimize hem Elazığ'ın isminden, hem tarihinden, hem geleneklerinden, velhasılı pek çok şeyden bahsetmek istiyoruz ve tabii doğru bilgileri de kaynağından edinmek üzere sizlerle birlikte bu programı gerçekleştireceğiz. Efendim, dilerseniz şehrimizin ismi nereden geliyor? Her şehrin böyle tabii isimlerinin farklı farklı hikayeleri var. Kimisi zaman içinde değişmiş, dönüşmüş kelimelerden oluşuyor. Elazığ ismini de muhakkak tarihte pek çok şekil almış ve son olarak bu hale nasıl gelmiş? Bu konuyla ilgili bilgileri istirham edelim başlarken sizden.
1: Öncelikle teşekkür ediyorum. Elazığ tarih boyunca coğrafi yapısının değişmesi ve idari kararlarla birlikte çok farklı isimler taşımış kadim bir yerleşimdir. Şehrin antik dönemlerden günümüze uzanan isim yolculuğu şöyle sıralayabiliriz. Elazığ ve çevresinin bilinen en eski adı Hitit tabletlerinde karşımıza çıkmaktadır. Hitit kaynaklarında M.Ö. 2000 yıllarında Elazığ ve Tunceli bölgesini kapsayan verimli topraklara İşuva adı verilmekteydi. Urartu, Pers ve Roma dönemlerinde bölge stratejik konumundan dolayı farklı isimler almıştır. Milattan önce 9. yüzyıllardan itibaren bölgenin kalbi bugünkü şehir merkezinin yukarısında yer alan tarihi savunma kalesi ve çevresi oldu. Yani Hartut tam kelime anlamıyla taş kale demektir. 19. yüzyılda Hartut kenti coğrafi sınırlarına ulaşıp büyüyemez hale gelince valilik ve askeri merkez Hartut'un eteğindeki geniş ovaya taşındı. Bu ova o dönem tarıma uygun bir alan olduğu için resmi kayıtlara halk dilinde burası mezra olarak geçmekteydi. Modern Elazığ'ın ilk mimarisi bu zamanlarda atıldı. Hartut'taki esnaf ve zanaatkarlar yavaş yavaş dükkanlarını ovaya taşıdı. Böylece mezra kısa sürede bölgenin yeni ticaret merkezi haline geldi. Şehir ovada hızla büyürken Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz'in onayıyla şehre yeni bir isim verildi. Mamuratül Aziz. Aziz'in imar ettiği, mamur kıldığı şehir anlamına gelen bu isim resmi kayıtlarda yerini aldı. Ancak halk söylenmesi oldukça zor ve uzun olan Mamuratül Aziz ismi yerine kelimeyi kendi dilinde yuvarlayarak kısaca El Aziz demeyi tercih etti. Keşke de böyle kalsaydı. Çünkü El Aziz Allah'ın 99 isimlerinden biridir. El Aziz'in anlamı neydi? Kainatta hükmüne karşı konulamayan ve asla yenilemeyen şeref, onur ve yücelik bakımından her şeyin üstünde olan, kimsenin ona aciz bırakmaya gücünün yetmediği mutlak güç anlamına geliyordu. Şehir uzun yıllar böylece bu isimle anıldı. Büyüklerimiz ise hala bu ismi kullanır. Gençlerimiz iş yerleri açarken işletmelerinin önlerine El Aziz kelimesini yazmayı tercih ediyorlar. Şehrin bugünkü son halini ise 1937 yılında şehrin topraklarının çok bereketli olmasından dolayı bu şehir azığı bol bir yerdir anlamına gelen El Azık kelime zamanla ses uyumuna uğrayarak, söylenmesi kolaylaştırılarak bugünkü resmi adı olan Elazığ adını almıştır.
0: Evet efendim, Muamelatül Aziz'le başlayan, sonra El Aziz'le, El Azık'la derken söylene söylene Elazığ ismine erişivermiş. Ama bazen halen dediğiniz gibi büyükler ve şehrin pek çok noktasında El Aziz isminin tercih edildiğini söylüyorsunuz. Bunlar önemli bilgiler, şehrin tarihi açısından da önemli bilgiler. Teşekkür ederiz. Osman Bey, pek çok yörede böyle farklı nitelikler.

0: Değerlendirmeler karşımıza çıkar. Elazığ'da da gakkoşlar öne çıkıyor. Ne demektir efendim gakkoş? Kimlere denir? Bu kelime ne manaya gelir? Bu bilgileri de rica edelim sizden.
1: Gakkoş, Elazığ yöresine ait olan ve buradaki kültürün en önemli simgelerinden biri haline gelmiş çok özel bir hitap sözüdür. Kelime anlamı ve kültürel değerleri şu şekildedir. Kardeş, ağabey anlamına gelir. Kullanım yerimiz ise Elazığ'da insanlar birbirlerine samimiyetten, güvenden ve sevgi göstermek için gakko veya gakkoş diye hitap ederler. Sadece bir hitabın ötesinde yiğit, mert, cömert, sözünün eri, misafirperver ve güvenilir insanı tanımlayan bu karakter ifadesidir. Karadeniz'in uşağı, Ege'nin efesi ya da İç Anadolu'nun yigidosu, Erzurum'un dadaşı neyse Elazığ'ın da gakkoşu odur. Kısacası birine gakkoş demek, ona duyulan sevgiyi ve o kişinin mertliğini yüceltmek anlamına gelir. Bir de gakkoşun olmazsa olmazı olan gakkoş şapkası vardır. Halk arasında Elazığ 8 köşe şapkası da denir buna. Bu şapka sıradan bir aksesuar olmanın ötesinde her bir köşesinde köklü ahlaki değerleri ve toplumsal mesajları barındıran bir gelenektir. Şapkanın üzerindeki 8 köşe Elazığ kültüründe her bir erkekte bulunması gereken 8 temel erdemi ve ahlaki değeri sembolize eder. Bu 8 köşenin anlamı şunlardır. 1. Yiğitlik, mertlik. 2. köşe cömertlik. 3. köşe doğruluk, dürüstlük. 4. köşe misafirperverlik. 5. köşe alçak gönüllülük, tevazu. 6. köşe şefkat ve merhamet. 7. köşe çalışkanlık. 8. köşe vatanseverlik. Bu kasketi takan kişinin bu 8 değere uygun bir yaşam sürmesi ve bu erdemleri toplum içinde taşıması gerektiğine inanılır. Elazığ'da gakkoş kavramı bu şapkayla adeta bütünleşmiştir. Nerede bir Elazığlı varsa orada bir güven, dostluk, samimiyet, dayanışma ve yardımlaşma vardır. Elazığlı bulunduğu yerden tayini çıkması ya da başka sebeplerden dolayı ayrıldığında komşuları yas tutar, birebir olmasa da iletişimleri uzun süre devam eder. Merhum Mehmet Büco Kerkük'ün şiirini de hatırlatayım mı sizlere?
0: Buyurun.
1: Herkese gakkomsun denilmez. Gakkonun manası ince ve derin. Herkese gakkomsun denilmez gakkoş. Gakko sembolüdür bizim illerin. Herkese gakkomsun denilmez gakkoş. Gakkomun mekanı Hartut yöresi. Sağlamdır adeti, örfü, töresi. Hiç olur mu gakko elin teresi? Herkese gakkomsun denilmez gakkoş. Gakkom babacandır, gözü de pektir. Mazluma yumuşak, zalime serttir. Kalleşliği bilmez, haza erkektir. Herkese gakkomsun denilmez gakkoş. Dertliye dermandır, hastaya şifa. Gakkoma koşarlar, çekenler cefa. Dostluğa gösterir çok büyük vefa. Herkese gakkomsun denilmez gakkoş. İsmi Ali, Ahmet veya da Mamuş. Nenesi Fidoş, anası Emoş. Sohbeti çok tatlı, şivesi pek hoş. Herkese gakkomsun denilmez gakkoş. Kerkükli der gakkom ariftir arif. Dilin gücü yetmez etmeye tarif. Konuk sever, cömert, sevimli zarif. Herkese gakkomsun denilmez.
0: Eyvallah, ne güzel söylediniz, ne güzel anlattınız.

0: ve şiirleri de böylece geçmiş. Hakikaten Anadolu'muzun böylesi çok güzel yörelerinde, şehirlerinde ve dahi tabii geçmişi bin yıllara uzanan kadim memleketlerinde cömertliğin, yardımseverliğin, vatanseverliğin, insan sevgisinin, gönül muhabbetinin yansımaları olarak pek çok yöre, yer karşımıza çıkar. Elazığ'da böylesi yiğitleriyle Doğu Anadolu'nun incisi, Harput'un mirasçısı, kıymetli kadim bir şehrimiz ve Elazığ insanının da Gakkoş olarak nitelendirilmesinin sebeplerini de bu güzel şiirle ifade etmiş oldunuz. Osman Bey, teşekkür ediyoruz bir kez daha. Tabii siz aynı zamanda burada yaşayan ve hem halk eğitim merkezi çalışmalarınız hem gençlerle çalışmaları olan kıymetli bir isimsiniz. Biraz da sizden Elazığ şehrimizin geleneklerini öğrenmek isteriz. Elazığ deyince hangi gelenekleri bilmeli, hatırlamalıyız?
1: Şimdi Yekta Bey, öncelikle Elazığ'da bizim aklımızda kalan gelenekleri ben sırayla anlatmaya çalışayım. Elazığ'da bir çayda çıra geleneği vardır. Harput, Elazığ kültürünün estetik, ritüel ve felsefi anlamda zirve noktasıdır. Kökleri Harput döneminde yaşamış, sevinç ile hüznün iç içe geçtiği efsanevi bir olaya dayanır. Harput Bey'in oğlu için bir dere çay kenarında görkemli bir düğün yapılır. En coşkulu anında aniden gökyüzü kararır ve ay tutulması meydana gelir. Nehirler aniden taşar, nehre kapılan gelin ve damat karanlığın içinde kaybolur. Düğün evine bir anda sessizlik ve büyük bir çaresizlik çöker. Damadın annesi evlatlarını o dipsiz karanlıktan çekip çıkarmak için evdeki tüm mumları ve çıraları toplatır. Kadınlar ellerinde yanan mum dolu tabaklarla nehir kıyısına inerler ve ağıtlar yakarak karanlığın aydınlatıp gelinle damadı aramaya başlarlar. Elazığ'da çayda çıra geleneği toplumsal bağları güçlendirerek çok güçlü bir simgedir. Mesela düğün ve kına gecelerinde bu çayda çıra baş tacı olarak görülür. Bu gelenek şehrin uluslararası arenadaki en büyük kültürel markasıdır. Özetle şunu söylersek, çayda çıra geleneği Harput insanının acıyı bal eyleme, zifiri karanlıkları ellerindeki o küçük ama sönmeyen mum ışığıyla aydınlatma ve umudu diri tutma asaletinin ta kendisidir. Bir başka geleneği de aktarayım sizlere.
0: Lütfen.
1: Harput evlerindeki çift tokmak geleneği. Bu çok güzel bir gelenek. Şöyle aktarayım size. Harput'un geleneksel konut mimarisinde dış kapılarda genellikle bunlar büyük ahşap kapılar olur. İki farklı kapı tokmağı bulunur. Osmanlı Türk aile yapısının, zarafetin, mahremiyetin anlayışının ve toplumsal ahlakın en estetik göstergesinden biri de budur. Bu tokmaklar eve gelen misafirin cinsiyetini ev halkına kapıyı açmadan bildiren harika bir sesli iletişim aracıdır. Kapıda yan yana ya da altlı üstlü duran bu iki tokmağın sesleri, tasarımları ve işlemleri birbirinden tamamen farklıdır. Biri büyük ve kalındır. Bu erkekler içindir. Yapısı genellikle daha büyük, ağır, dökme demirden veya pirinçten yapılan kaba tasarımlı bir tokmaktır. Vurulduğunda tok, gür, kalın bir dan dan sesi çıkarır. Anlamı ise kapıyı çalan kişinin bir erkek olduğunu ev halkına haber verir. Evdeki karşılığı nedir bunun? Sesi duyan ev halkı kapıyı açmak için üzere evin erkek birini ya babasını ya oğlunu yönlendirir. Eğer evde o anda erkek yoksa evin kadını kapıyı açmadan önce üzerine uygun bir örtü giysi alır, kapıyı doğrudan açmak yerine arkasından seslenerek kim olduğunu

0: sorardı. Bir de küçük, ince, sesli tokmaklar vardı. Bu da kadınlar içindi. Yapısı diğerine göre zarif, küçük, genellikle el veya halka figürlü, ince işçilikli olan bir tokmaktır. Vurulduğu zaman tiz, narin, ince bir tin tin sesi çıkartır. Bu ses kapıya gelen misafirin bir kadın veya çocuk olduğunu belirtir. Evdeki karşılığı ise evin kadınları gelen misafirlerin hemcinsleri olduğunu anladıkları için kapıyı doğrudan ve rahatça açarlardı. Bu geleneğin kültürel ve toplumsal mesajını ileteyim size. Bu Harput devrindeki bu çift tokmak geleneği sadece pratik bir çözüm değil, derin anlamlar barındırmaktadır. Misafire sen kimsin diye bağırmak yerine tokmak sesiyle misafirin kimliğini anlamak muazzam bir sosyal zarafettir.
1: Anlattıklarınızdan da şunu anlıyoruz ki sadece o tokmakların çıkardığı sesle içeriye haber vermek değil, tokmakların o zarif şekilleriyle de gelen misafiri karşılarken de basit bir demir parçası değil, zarif bir halka onları beklemekte, değil mi?
0: Evet. Kapıyı çalacak olan misafir de bu kültürü bildiği için kendi cinsiyetine uygun tokmağı seçer. Böylece ev sahibi zor durumda bırakmayacağını bilerek güvenle kapıyı açar. Hı hı. Bugün tarihi Harput sokaklarında, restore edilen eski konaklarda ve Harput Müze Evi gibi alanlarda bu çift tokmaklı ahşap kapıları hala görmek ve o dönemin asil sesini hissetmek mümkündür. Elazığ'ın mutfak kültürünü kısaca söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Yıllarca yıllık Harput geleneğinde beslenen emeği yoğun ve zengin bir mutfağı vardır. Yemekler sadece karın doyurmak için değil, misafire verilen değeri de göstermek için hazırlanır. Öne çıkan lezzetler Harput köftesi, işli köfte, gömme, sırın, taş ekmeği, kelle coş. Bir de bizim kış hazırlıklarımız vardır. Sonbaharda imece usulüyle orcikler hazırlanır, pestiller yapılır, pekmezler hazırlanır. Elazığ mutfak kültüründe kofik, kurutulmuş sebzelere verilen genel addır. Kelime anlamı olarak içi boşaltılmış, kurutulmuş sebze kabuğunu ifade etse de Elazığ'da kofik denince akla ilk olarak meşhur kofik dolması gelir. Geleneksel olarak yaz aylarında kurutulan biber, patlıcan, domatesler kış aylarında enfes bir ziyafete dönüşür. Son olarak da sosyal dayanışma ve dini bayramlardan bahsedeyim. Elazığ halkı toplumsal bağlara büyük önem verir. Bayram namazı çıkışında cami cemaati topluca bayramlaşır. Büyüklerin evleri ziyaret edilir. Mezarlık ziyaretleri büyük önem arz etmektedir. Arefe ve bayram sabahı namazı sonrası yapılır. Bir de taziye geleneğimiz vardır. Bir vefat durumunda mahalleli ve akrabalar cenaze sahibinin acısını paylaşır. Günlerce taziye evine yemek taşınır. Buradaki amaç taziye sahibine hiçbir iş yaptırılmamaya çalışmaktır. Bu anlattığım gelenekleri özetlersek, Harput'un tarihi derinliğinden gelen bir saygı, asalet ve bağlılık kültürüdür. Sofralarındaki cömertlik, Elazığ insanının karakterini yansıtmaktadır.
2: Kahve molası.
1: Osman Bey, hakikaten bu gelenekler ve bu geleneklerin halen yaşatılıyor olması çok kıymetli. Kürsübaşı geleneğini merak ediyoruz. Çok özel bir yeri var zannediyorum. Biraz detaylandırabilir misiniz?
0: Şimdi Elazığ'ın kürsübaşı kökleri tarihi Harput kültürüne dayanan dostluk, yardımlaşma, edebiyat ve musikinin bir arada yaşatıldığı asırlık bir kış meclisidir. Somut olmayan kültürel miras temsili listesine dahil edilerek tescillenen bu gelenek Elazığ'ın toplumsal ve kültürel kimliğinin en önemli harçlarından biridir. kürsü başının ne anlama geldiği, nasıl yapıldığı ve bu kültürel derinliğini size şöyle anlatayım. Kürsü başı adını geçmişte kış aylarında evleri ısıtmak için odanın ortasına konulan mangalların üzerine dört ayaklı ahşap bir iskelet konur. Onun da üzerine büyük bir yorgan örtülürdü. Bu düzene kürsü denirdi. Kürsünün etrafına minderler serilir. İnsanlar ayaklarını yorganın altına uzatarak hem ısınır hem de muhabbet ederlerdi. İşte bu kürsü etrafında toplanılan etkinliğe, toplantılara biz kürsü başı adını vermekteyiz. Bir kürsü başı gecesi sadece bir ısınma veya sohbet buluşması değildir. Kendine has kuralları ve hiyerarşisi olan adeta bir halk akademisidir. Elazığ'ın usta ve çırak ses sanatçıları bir araya gelir. Harput'un meşhur divanları, gazelleri, hoyratları ve türküleri söylenir. Sadece şarkı söylenmez. Tarihten, edebiyattan, dinden ve felsefeden konuşulur. Yaşça büyük ve bilge kişilerin anlattığı hikayeler genç kuşaklar için birer hayat dersi niteliğindedir. Ayrıca yöresel fıkralar anlatılır ve nükteden sonra da sohbetler edilir. Mahallenin veya köyün bir derdi varsa, sıkıntısı varsa, herhangi bir ailenin yardıma ihtiyacı varsa, evlenecek bir kişiye yuva kurma konusu varsa, hepsi bu mecliste konuşulur ve ortak kararlarla çözüme kavuşturulurdu. Kürsü başı meclisinde ağır yemekler yerine adına tüsün denilen zengin çerez tepsileri ikram edilir. Kürsünün üzerine konulan bu tepsilerde Elazığ'ın yerel lezzetleri yer almaktadır. Orcik olabilir, pestil olabilir, kurutulmuş tut, kofik kayısı, kuru üzüm, badem içi, leblebi, Elazığ tulum peyniri, gecenin sonuna doğru ise közde pişirilmiş, şifasıyla bilinen sıcak menengiç kahvesi ikram edilir. Meclisin yazılmamış kuralları da vardır. Onu da size söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Kürsü başına oturmanın ve orada bulunmanın yüzyıllardır süre gelen çok ciddi bir adabı vardır. Kürsünün en baş köşesine köyün ya da toplumun saygın büyükleri, alimleri veya konuklar oturur. Gençler ise kapıya yakın tarafta yer alır ve hizmet ederdi. Biri konuşurken ya da bir gazelhan hoyrat çağırırken çıt çıkmaz, dinlemek en az güzel söylemek kadar büyük bir meziyet kabul edilirdi. Genç müzisyenler bu mecliste ustalarının dizinin dibinde oturarak makamları, usulü ve harput musikisinin inceliklerini öğrenirler. Kürsü başı Elazığ musikisinin en büyük konservatuarıdır. Günümüzde bu gelenek evlerde eski yoğunluğuyla yaşatılmasa da Elazığ'da belediyeler, dernekler ve tarihi Harput mahallesindeki konaklarda aslına uygun olarak yaşatılmaya, yerli ve yabancı turistlere aktarılmaya devam etmektedir.
1: Ben de tam bunu soracaktım. Bu güzel gelenek devam ediyor mu diye, ki cevabını da almış olduk. Dinlerken böyle zihnimizde ne güzel şeyler canlandı. Şimdi büyük şehirlerde yaşayan insanların pek çoğunun aslında mahrum kaldığı gelenekler bunlar. Çünkü herkes bir koşuşturmanın içerisinde, kendi hayatını düzene koyma derdinde. İşte böylesi birliktelikler belki hasretle aranılan birliktelikler. Çünkü büyük şehirlerde yaşayan insanların sadece bayram bayramlarda ancak sevdikleriyle bir araya gelebildiğini düşündüğümüzde bu güzel gelinin sürdürülüyor olması çok güzel, çok sevindirici. Çünkü hani bir araya gelindiğinde çok kıymetli şeyler anlatılır, tarih, kültür yaşatılır dediniz. Çok da güzel anlattınız. İnşallah daim olur diyelim. Pek çok şey söylenebilir ki bu geleneklerin her biri ayrı ayrı bir program konusu aslında. Ama biz bu süre içerisinde tabii sizin anlatımınızda kısaca değinmeye çalışıyoruz.
2: Kahve molası.
1: Bu programımızı noktalamadan evvel pek çok musikisi var. Harput tarihinin, Elazığ tarihinin türküsü var dediniz. Onlardan biri de galiba Burası Huş'tur türküsü ki pek çok yerde farklı farklı şekillerde söyleniyor ama asıl manası nedir, hikayesi nedir sizden dinleyelim yine.
0: Burası Huş'tur ya da bilinen adıyla Yemen türküsü Türk halk musikisinin en dokunaklı, dinleyenin içine en çok işleyen ahıtlardan biridir. Bu türkünün arkasında Osmanlı döneminde Yemen'e askere giden ve bir daha geri dönmeyen binlerce Anadolu çocuğunun arkalarında bıraktıkları ailelerin ve eşlerinin yaptığı derin bir acı yatar. Hikayesi en çok tartışılan o meşhur kelimenin arkasındaki gerçekler şöyledir. 19. yüzyılın sonlarında, 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu en uzak topraklardan biri olan Yemen'de sürekli isyanlar çıkmaktaydı. Bu isyanları bastırmak ve bölgeyi elde tutmak için Anadolu'dan özellikle de Elazığ, Harput çevresinden binlerce genç kura yoluyla askere alınarak Yemen cephesine gönderildi. Yemen çöl iklimiyle, salgın hastalıklarıyla ve çetin çatışmalarıyla gidenin bir daha dönmediği adeta bir asker mezarlığı haline gelmişti. Giden gençlerin ardından yıllarca haber alınamaz, çocuğunun sadece ölüm haberi ya da yıllar sonra paslı bir künyesi ulaşırdı baba ocağına. Hikayeye göre Harput civarında evli ve genç bir yiğit de Yemen cephesine askere çağrılır. Geride gözü yaşlı bir eş, yaşlı bir anne ve baba bırakır. Yıllar geçer, cepheden ne bir mektup gelir ne de bir haber. Yemen'e giden diğer taburlardan tek tük dönenler olsa da bu gençten hiçbir iz yoktur. Bir gün köye Yemen cephesinden dönen askerler ulaşır. Askerlere giden gencin ailesi ve eşi belki bir haber alırız umuduyla dönen askerlerin yanına koşar. Askerlerden biri hüzünlü bir gözle gence ait olan paslı bir künyeyi ve kişisel birkaç eşyayı ailesine teslim eder. Gencin şehit düştüğü kesinleşmiştir. Bu acı haber üzerine gencin eşi, bazı kaynaklarda ise annesi yemeden içmeden kesilir. Yüreğindeki bu dayanılmaz yangını elindeki un eleğini sallarken ağıt yakarak dökmeye başlar. İşte o ağıt zamanla dilden dile yayılarak bugün hepimizin içini sızlatan Yemen türküsü haline gelir. Burada en büyük bir tartışma var. Huş mu, muş mu? Türküde geçen huştur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne iştir dizelerindeki huş kelimesi uzun yıllar boyunca tartışma konusu olmuştur. Muşlular türkünün muşa ait olduğunu söyleseler de Harputlular ise türkünün Harput kültürüne ait olduğunu savunmuşlardır. Ancak tarihi ve coğrafi araştırmalar gerçeği ortaya çıkarmıştır. Huş neresidir? Huş, Yemen'in başkenti Sana ile Taiz şehri arasında yer alan Sarp dağların eteğinde kalesi olan coğrafi bir bölge ve yerleşim yeridir. Türkünün devamında gelen Yemen yolu yokuştur dizesinde coğrafi olarak oranın Yemen olduğunu doğrular. Anadolu'dan çıkan askerler deniz yoluyla ya da çöllerden geçerek Yemen'e vardıklarında karşısına çıkan ilk dik ve sap tepeler Kuş bölgesindedir. Dolayısıyla türkü Harputlu bir şehidin ardından yakılan ancak Yemen'deki Huş kalesini ve bölgesini anlatan bir ağıttır.

0: Elazığ Harp yöresine ait olarak kaydedilmiştir. Ben Kuştur ağıtını da okuyayım, size seslendireyim.
1: Buyurun, çok memnun oluruz.
0: Havada bulut yok, bu ne dumandır? Mahlede ölüm yok, bu ne figandır? Şu Yemen elleri ne de yamandır? Anu Yemen'dir, gülü çemendir. Giden gelmiyor, acep nedendir? Burası huştur, yolu yokuştur. Giden gelmiyor, acep ne iştir? Mızıka çalınır, düğün mü sandın? Al yeşil bayrağı, gelin mi sandın? Yemen'e gideni gelir mi sandın? Anu Yemen'dir, gülü çemendir. Giden gelmiyor, acep nedendir? Burası huştur, yolu yokuştur. Giden gelmiyor, acep ne iştir? Kışlanın önünde redif sesi var. Bakın çantasında acep nesi var? Bir çift kondurasıyla bir defesi var. Anu Yemen'dir, gülü çemendir. Giden gelmiyor, acep nedendir? Burası huştur, yolu yokuştur. Giden gelmiyor, acep ne iştir?
1: Eyvallah, ağzınıza gönlünüze sağlık. O meşhur türkünün hikayesini de öğrenmiş olduk böylelikle. Tabii huştur, muştur, belki yazım yanlışıyla, söyleniş yanlışıyla farklı şekilleriyle farklı yörelere nispet edilmiş ama orijinalinin bir Elazığ türküsü olduğunu, Yemen'e giden bir askerin ardında kalan ailesinden bir hatıra olduğunu anlatmış oldunuz. Tabii pek çok türkü var böyle. İşte Çanakkale türküleri var. Aslında kimi Kastamonu'ya, kimi Tokat'a ait. İşte Yemen türküsü var Elazığ'a ait. Yöreler değişebilir. Tabii ki gerçeğini, doğrusunu bilmek gerekir ama anlattığı hikayeler değişmiyor. Zor zamanlar, zor yıllar, gidenler, geride kalanların hatıralarıyla bezeli hikayeler bunlar. Her biri bizim için kıymetli şüphesiz. Osman Bey, çok teşekkür ederiz. Çok güzel bilgiler paylaştınız bizlerle bu programımızda. Hem katılımınız hem aktardığınız bilgiler için şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah başkaca bir programda yeniden buluşmayı arzu ediyoruz. Sizlere de çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz efendim.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Elazığ'dan misafirimiz ama anlattıklarıyla bizlerin kendisine misafir olduğu Osman Gür Beyefendi ile sohbetimizi gerçekleştirdiğimiz bu programımız burada sona eriyor. Tabii anlatılacak pek çok şey var. Onu da bir sonraki programımıza saklayalım. Tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi senden dilerim. Allah'ım, sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha cazip kıl.

0: bilim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat başlıyor.
1: Merhaba sevgili Akra dinleyenleri, İstanbul'dan cümlenize saygılar, sevgiler. Hattat Hafız Osman Efendi.

0: Ben de konuşacağız stüdyomuzda. Konuğumuz da Ömer Faruk, Dere Hattat ve Ebru Özen. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Efendim hoş bulduk. Bütün bizi dinleyen Akre FM dostlarına da selamlar, sevgiler.
0: Eyvallah. Ömer Hocam, Hafız Osman Efendi'nin hat hocalığı
1: yaptı. Sultan II. Mustafa ve 3. Ahmet.
0: II. Mustafa, evet, ve 3. Ahmet'e sarayda beslendikleri, himaye edildikleri, evvelen Köbrülü Sade'nin, evet, himayesiyle, evet, eğitimine devam ettiği bahis mevzu. Şimdi devir tabii hattı, bu sanatı camilerde, saraylarda, kasırlarda, değişik mekanlarda yapılan her eserde mutlaka o eserin bir levhası, künyeler vesaireler düşüyor, mezar taşları. Evet. Yoğun bir rağbet var. Evet. Aslında o zamanın bir reklam dili.
1: Evet.
0: Böyle bir talep var. Yani haddi aşmış gibi olmayalım. Mutlaka Şeyh Hamdullah Kazasker, Osman Efendi, diğer büyük hattatin var. Ama bu devirde de yoğun talepler olsa yine büyük hattatlarımızın sayılarının çok çok olacağı hissi uyanıyor. Kanaat demekten içtinab ederiz. Hissi uyanıyor. Bu devirde, dönemde önemli. Hem devlet desteği var, hem, evet, padişah himayesi var. Osmanlıların hat çalışmaları ve Osmanlı hattatları, o zaman tabi coğrafya Mısır'da Devleti Aliye'nin mülkü, Balkanlar'da Devleti Aliye'nin mülkü.
1: Şu anki yüz ölçümünün 33 katı büyüklüğünde bir
0: 33
1: devlet.
0: 33 katı büyüklüğünde bir devlet. Sadece İran, Farisi, tabii, bölgesi, evet, dışında. Denilir ki Kur'an-ı Azimüşşan Mekke'de nazil oldu.
1: Evet.
0: Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı. Bu ifadeyi tekit eden görüşlerinizi almak isteriz.
1: Estağfurullah.
0: Hazretin eserlerine geçmezden önce.
1: Estağfurullah. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamd olsun. Şu anda da yine İstanbul'da yazılmaya devam ediyor. Bir ara Cumhuriyet ilanından sonra harf inkılabıyla birlikte özellikle inkıtaya uğramış gibi görünse de o dönemde adeta cansiperane bu yazıyı muhafaza edip kendi öğrencilerine öğreterek bugünlere gelmesini sağlayan birkaç üstadla birlikte bu sanat ölmedi ve ölmeyecek.
0: Hamit Efendi var.
1: Tabii Hamit Aytaç en büyük köprümüzdür zaten.
0: Köprümüz.
1: Halim Efendi.
0: Halim Efendi.
1: Hatta Halim Özyazıcı. O da yine yetiştirdiği talebelerle, gerek akademideki dersleriyle, gerek yetiştirdiği Tepebağı mevkiinde, kendi bağındaki derslerinde öğrencilere öğretmesiyle, yetiştirdiği öğrencilerle bu sanatın inkıtaya uğramasına engel olmuşlardır. Hatta Hamit Bey için derler ki talebeleri, ki onların hepsi bizim hocalarımızdır, ara sıra durup evladım biz vazifeliyiz dermiş. Ara sıra meşk esnasında, zaten az konuşan bir zat-ı muhterem, evladım biz vazifeliyiz dermiş. İşte o vazife sanatımızı bugünlere kadar taşıdı. Cenab-ı Hak onu vazifelendirdi, öğrencilerini öğretti ve öğrencilerini öğretti ve böylece devam ediyor. Emin olun şu anda yine İslam ülkeleri arasında Türk ekolü, Osmanlı ekolü ve İstanbul ekolü, daha doğru ifadeyle İstanbul ekolü hala devam ediyor. Amman'da bir hattat arkadaşımızın yanındaydık. Dedi ki siz Türkler çok güzel yazıyorsunuz. Kendi de iyi bir hattat arkadaşımızdır. Eskiden olduğu gibi bugün de yine siz lidersiniz, öndersiniz dedi. Hamdolsun. Yazan, bu işe emeği geçen, bu işe gönül vermiş, başta hocalarımız olmak üzere, biz yeni jenerasyon, yeni nesil olmak üzere hepimiz bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Hocalarımızdan Allah razı olsun, bu sanatların bugüne kadar gelmesinde emeği geçen herkese çok çok teşekkür. Allah hepsinden razı olsun.
0: Amin. Gani gani. Amin.
2: Ses, söz, sanat.
0: Ömer Bey, bir husus dikkatimizi çok çekiyor. Az sayıda şair hanımefendi Osmanlı'da,
1: evet,
0: yetişmiş, bestekar hanımefendi, müzikte iştigal eden saraylı nisa grubu. Evet. Acaba

0: Muhattaptır. Kocasının ekolünde yazmıştır o da. Eşinin zaten öğrencisidir. Önce Mahmut Celalettin Efendi Esma İbret Hanım'ın önce hocası olmuş, sonra da kocası olmuştur. Ve Esma İbret Hanım'ı ayrı bir parantez açmak gerekir. Daha sonra yazmış hanım hattatlarımız var. Ama kahir ekseriyet erkeklerdedir.
1: Bu dönemde galiba bu dönemde de kadar evet. Hanımefendiler
0: var.
1: Hat sanatına bilhassa teslip maşallah hanımlar elinde evet. yürüyüp gider evet. olduğu gibi bir şey değil mi?
0: Orada da çoğunluk yine hanımlardadır.
1: Hanımefendilerde ebru sanatı keza
0: evet.
1: Allah muvaffak eylesin.
0: Amin.
1: Hanımların elinde daha da bir güzel olacağı hissi var. Rabbimiz muvaffak kılsın.
0: Evet.
1: Hafız Osman Efendi'nin
0: evet.
1: sanatına ve eserlerine gelecek olursa.
0: Şimdi bir kere şunu bilmek gerekir. Hat sanatı uzun asırlar içinde tekamül etmiş bir sanattır. Şeyh Hamdullah gibi, ki Şeyh Hamdullah'tan önce Yakut Mustasimiler gibi, Abdullah Amasiler gibi, Amasyalı Abdullah Efendiler gibi, Şeyh'ten önce ki Şeyh Hamdullah gibi, daha sonra Hafız Osmanlar, rahmet olsun Derviş Aliler gibi, Hafız Osmanlar gibi, Kazasker Mustafa İzzet Efendiler, hem bestekar hem hattat olan Kazasker Mustafa Efendiler, Şevki Efendiler, Şefik Beyler, Hakkı Beyler son dönem, Hamit Beyler, Halim Hocalar bu geçtiğimiz yüzyıl, yani 20. yüzyıl içinde, bunlar yazının tekamülüne nesilden nesile katkıda bulunmuşlardır. Ama bunların içinde öyleleri vardır ki kendine has ekol olmuşlardır. Bir uslubun ekol olabilmesi için mektep eski tabiriyle mektep olabilmesi için onun benimsenmesi, geniş kitleler tarafından benimsenmesi, talebeleri tarafından taklit ediliyor olması ve kendinden sonra gelen talebeleri vesilesiyle de vasıtasıyla da yaşıyor olması gerekir. Devam ediyor olması gerekir. Eğer devam etmezse o bir uslup olarak kalır. Nitekim Mahmut Cevahettin Efendi bunlara örnektir. Mahmut Cevahettin Efendi bir mektep değildir. Bir usluptur. Nitekim birkaç talebesi tarafından devam ettirilmiş fakat daha sonra unutulmuştur. Ama Şeyh Hamdullah ekolü ise o kadar derinden etkilemiştir ki yüzyılları etkilemiştir ve hala hattatlar Türk hattatlığı, Osmanlı hattatlığı onun ortaya koyduğu kurallar muvacihesinde yazmaya gayret eder. Ki Hafız Osman Efendi Şeyh Hamdullah'a tekamül ettirmiştir. Daha sonra gelen Şevki Efendiler, Kazasker Mustafa İzzetler Hafız Osman'ı tekamül ettirmiştir. Bu böylece bir bayrak yarışı gibi 19. asre kadar gelmiştir. Bu kilometre taşları önemlidir. Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Şevki Efendi özellikle sülüs, nesih yazılarda bu üç ismi çok iyi bilmek gerekir. Şeyh Hamdullah'la Osmanlı hat ekolü, aklam-ı sitte dediğimiz altı kalem, altı çeşit yazı Şeyh Hamdullah'la Osmanlı üslubunu bulmuştur. Hafız Osman Efendi ile gelişmiştir. Şevki Efendi ile zirveye ulaşmıştır. Dolayısıyla Hafız Osman Efendi'yi anlatırken veya tanırken böyle tanımamız gerekir. Bu çok önemlidir. Bu üç ismi aklam-ı sitte'de bu üç ismi özellikle sülüs ve nesih yazıda Hafız Osman Efendi'yi ve Şevki Efendi'yi ayrı bir yere koymak gerekir. Şimdi Hafız Osman Efendi'nin sanat hayatına bakacak olursak Hafız Osman Efendi bir kere gençlik yıllarında hocası gibi yazmıştır. Derviş Ali'nin öğrettiği tarzda Suyolcuzade'den aldığı derslerle o tarzda yazmıştır. Ama Nefeszade'den tekrar meşke başladıktan sonra Şeyh yolunun inceliklerini öğrenmeye başladıktan sonra artık Şeyh gibi yazmaya çalışmıştır. Ve özellikle 1080 Hicri 1080 tarihinden sonra bir 10 yıllık zaman dilimi tamamıyla Şeyh ekolünde yazdığı yazılardır. Şeyh Hamdullah gibi harfleri onun gibidir. Satır nizamı onun gibidir. Baktığınızda çok benzerlikler görürsünüz. Dolayısıyla 1090 tarihine kadar olan zaman diliminde Hafız Osman Efendi Şeyh ekolünü birebir takip etmiştir diyebiliriz. Ama özellikle 1090 tarihinden sonra kendi çalışmalarından sonra onun harflerinden, harf terkiplerinden, satır nizamından en güzel olanları ayıklamaya başlamıştır. Seçmeye başlamıştır. İşte şu murakkada Şeyh Hamdullah Cimi nasıl yapmış?

0: burada bunu böyle yapmış, kalemi şöyle çevirmiş. Bunun şekli duruşu daha güzel. İşte boruk efi burada çok güzel yapmış. Burada işte lamelifin açısı biraz daha sola meyilli gibi tespitler yaparak bunların adeta fotoğraflarını çekmiş zihnine ve bunları kalemine yansıtmıştır. Ve böylece Şeyh Hamdullah'ın yazılarından seçerek kendine bir üslup oluşturmuştur. Ve bu üslupta yazmaya başlamıştır. Zaman içinde 1990'lı yıllardan sonra zaman içinde üslup gelişmiş, kendi üslubu oturmuştur. Üslubunun en önemli özelliği Şeyh Hamdullah'taki özellikle küçük harfleri, harfleri biraz daha küçülterek almıştır. Nesih yazı için konuşuyoruz tabii bunu. Sürüste de nispeten vardır ama nesih yazı özellikle daha çok tekamül etmiştir Hafız Osman Efendi'den. Seçtiği harf, kelime grupları, satır nizamı, harekeleme sistemleri bunları kendi yazısına uygulayarak bir üslup meydana getirmiştir. Ha, tenkit almamış mıdır? Çok sert tenkitler almıştır. Yazıyı bozdu denilmiştir. İşte yazıyı tahrip etti denilmiştir. Her yeni ortaya konan şey gibi mutlaka çok ağır eleştiriler, tenkitler de almıştır. Ama o bildiği yoldan şaşmamış ve bugün hala tesir devam eden bir ekole ulaşmıştır. Bir üsluba ulaşmıştır. Ve bu üslup çok beğenilmiş, öğrencileri tarafından devam ettirilmiş ve bir ekol olmuştur. 1090 tarihinden sonra ise bu üslup iyice oturmuş. 90'lı yılların ortasından sonra artık en güzel eserlerini vermeye başlamıştır. Adeta nesih yazı kelebek gibidir. Nesih yazıya baktığınızda kelebek gibidir. Tabii bizi dinleyenler göremiyorlar şu anda. Ben yazılarından da örnekler var burada. Sizler görüyorsunuz önünüzde hatta. Eyvallah. Önünüzdeki Musaf-ı Şerif Türk İslam Eserleri Müzesi'ndendir. Eser levhasını görüyorsunuz şu anda.
1: Aşağı yukarı her evde de Hafız Osman attı.
0: Kur'an-ı Kerim. O değildir. O değildir. Bizim evlerimizdeki ayet berkenar olan musaflar Burdurlu Kayısade Hafız Osman Efendi'ye aittir. O yüzden biz buna Büyük Hafız Osman Efendi diyoruz.
1: O farkı da bilmemiz, öğrenmemiz evet, güzel oldu.
0: Evet, evet. Hafız Osman Efendi birkaç tane daha vardır. Seyyid Osman Efendi vardır. Bunun yanında Eyüplü Talik Nüvis, Talik Hattat'ı Hafız Osman vardır. Birkaç Hafız Osman'ımız daha var. O yüzden Büyük ya da Şeyh-i Sani unvanlarıyla diğer Hafız Osmanlardan ayırıyoruz Hafız Osman Efendi'yi. Bizim evlerimizdeki Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin talebesi Burdurlu Kayısade Hafız Osman Efendi'nedir. O da Nesih Hattat'ıdır ve çok sayıda musaf yazmıştır. Ve ayet berkenardır, yani ayet tutar. Her sayfa sonunda ayet de biter. Durakla biter sayfa sonları. Ayet berkenardır. O yüzden bunu ondan tefrik etmek gerekir. Hafız Osman Efendi'nin sanat hayatında 1100'lü yıllardan sonra ise üslubunun artık zirvesine çıktığı yıllardır. 1100'lü yıllardan sonra, çünkü 1110'da da vefat ediyor. Yani vefatından bir 10 yıl öncesinden itibaren başlayan süreçte üslubunda harfleri daha da küçülterek, daha da titiz yazılarla, daha da müdakkik olarak eserler vermiştir. Ve 1100 sonrası yazıları da üslup olarak biraz daha farklıdır ve ehli olan, gözü iyi olan insanlar bunu ayırt edebilirler. Dolayısıyla Hafız Osman Efendi'nin acemiliğinden, başlangıcından, ilk icazet alışından vefatına kadar olan zaman dilimlerini bu şekilde bölümlere ayırarak, sanat hayatındaki tekamülü eserlerine bakarak, tabii ki eserlerinden yola çıkarak ortaya koyabiliriz. Hattatlar seyahat ettikleri zaman zarfında kalemi ellerinden bırakmamaya gayret ederler. Çünkü kalemi elden bıraktıklarında yazılarında gerileme olur. Bu noktada biz hattatlar için Hazreti Ali Efendimiz'den, keremallahu veçeh, ondan naklen bir söz vardır. Arapça der ki: El hattu mahfiyun fi ta'limil ustaz ve kıvamuhu fi kesretil meşk ve devamuhu ala dinil islam. Hat, üstadın öğretmesinde gizlidir. Kıvamı onu çokça meşk etmekte, devamı ise İslam dini üzere yaşamaktadır. Bu biz hattatların düsturudur efendim. Biz hattatların düsturudur. İyi bir üstattan bu yazıyı öğreneceksiniz. Çünkü üstad öğretmezse kalemin hareketlerine vakıf olamazsınız. O incelikleri bir üstadın elinden görmek zorundasınız. Usta-çırak ilişkisi içinde eğitimin yapılması gerekir.

0: dizin dibine oturacaksınız. O sizi yazdığınıza meşk esnasında sizin yazdıklarınızın altına çıkma yapacak. Çıkma tabir edilir. Çıkmalar yapacak. Siz gidip ona göre çalışıp yeniden yazıp getireceksiniz. Ustanız, hocanız tekrar tenkit edecek. Tekrar yazıp tekrar getireceksiniz. Bu defalarca devam edecek. Sabır isteyen bir iştir. Ve ikinci madde neydi? Çokça yazmak. Hiç kalemi bırakmamak. Kazasker Mustafa İzzet Efendi demiş ki, ben cumartesi yazdığım harfi ensesinden tanırım. Çünkü cuma günü malum mübarek gün, tatil günü, cuma namazı vesaire. Kaleme ara veriliyor, yazmaya ara veriliyor. Cumartesi sabahı, cumartesi günü yeniden yazmaya başlayınca elindeki gerilemeyi hemen hissedermiş üstad. Ve ben cumartesi günü yazdığım harfi ensesinden tanırım dermiş. Bu derece önemlidir. Kalemi bırakmamak ve çokça yazmak bu derece önemlidir. İşte Hafız Osman Efendi de aynı düsturda. Tabii üçüncü düstur İslam dini üzere yaşamak. Çünkü Allah-u Teala'nın kelamullahını yazıyorsunuz. Efendimizin hadisi şeriflerini yazıyorsunuz. Bu noktada da İslam dini üzere yaşamak hattatların en çok dikkat ettikleri, tarih boyunca dikkat ettikleri şeylerden bir tanesidir. O feyzin kaybolmaması, feyiz akışının inkıtaya uğramaması. Hocanızın kanalıyla o feyiz akışının inkıtaya uğramaması. Bu çok önemlidir. Hafız Osman Efendi de aynı düsturla yaşamış ve eser vermiş bir sanatkarımızdır. Bir İstanbul sanatkarıdır. Ve gittiği yerlerde hiç elinden kalemi bırakmamıştır. Bunu yazdığı yazılara attığı imzalardan anlıyoruz. Önümde örnekler var. Hemen buradan okuyalım. Mesela Farsça bir imzanın sonunda Nüvişteşot fi tarikil haç. Hac yolunda yazıldı. Yarı Farsça, yarı Arapça bir yazı. Fi mahruseyi Mısır. Korunmuş belde Mısır'da yazıldı. Fi mahmiyeyi Edrene. Yine himaye edilmiş belde olan Edirne'de yazıldı. Fi karıştıran bir karalamasında Edirne yakınlarındaki bir belde, karıştıran beldesi bugün hala vardır. Fi menzili Yenbu, Kızıldeniz'deki bir liman şehri Yenbu, hac yolunda muhtemelen. Ve mesela fi Bursa, Bursa'da da yine yazmış. Burada anlıyoruz ki buraları ziyaret etmiş. Bir kısmı hac yolundayken malum. Hiç bırakmazmış. Kalemi elinden hiç bırakmazmış. Hatta bazı eski hattatlar için şifai bilgiler aktarırlar hocalarımız. Zeytin çekirdeğini ellerinde gezdirirlermiş. Zeytin çekirdeğini şu baş parmağı, işaret parmağı ve orta parmağının içinde sürekli döndürürlermiş. Kalemle yazar gibi. Yani bu parmak kaslarının gerilememesi, hamlamaması için zeytin çekirdeğini çevirirlermiş. O derece önemli. Mesela Şevki Efendi'nin sağ elini gömleğinin içinde, yakasının altındaki düğmede taşıdığı rivayet edilir. Sağ elini. Sağ eliyle hiçbir şey yapmadığı rivayet edilir. Bütün işlerini sol eliyle görülmüş. Bir şey kaldıracağı zaman. Bu tür çok dikkat edilen şeyler var tabii. Bu da gösteriyor ki hattatlarımız ellerine çok dikkat ederler. Ellerinin gerilememesi için sürekli yazmak zorundadırlar. Hafız Osman Efendi de bu şekilde eser üretmiş bir sanatkardır. Gittiği yerde hiçbir zaman kalemini bırakmamıştır.
1: İrfan geleneğinin izinde ses, söz, sanat.
2: Talebeleri ve üslubu hakkında Hazretin
0: değerlendirmeler. Tespit edebildiğimiz kaynaklarda geçen 44 tane talebesi var. Ki bunların içinde az evvel bahsettik Sultan II. Mustafa, Sultan III. Ahmet ve Damat İbrahim Paşa var. Bununla beraber en mühim talebesi Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi. Büyük hattatlarımızdandır. En mühim talebesi. Bir de hepimizin yakinen tanıdığı büyük hak dostu İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri de yine Hafız Osman Efendi'nin talebeleri arasındadır. Kendisinden meşk etmiştir. Muhtemelen Bursa'ya ya ders için gidiyordu ya da oraya gittiği zamanlarda talebeleri onun yanına geliyordu. Burada Bursa'ya gittiğini de söylemiştik. İsmail Hakkı Bursevi'nin de onun öğrencilerinden olduğunu düşünürsek demek ki orada Bursa'ya bir sık ziyaret ya da belki ders için gidiyordu olabilirdi. Bu şekilde de talebeleri var. Daha fazla talebesi olması muhtemeldir ama kaynaklarda geçenler bunlar. Bir de tabii son dönemde Hafız Osman ekolü ile alakalı son dönem hattatlarımızın kendi aralarında geçmiş bir konuşma var. Cereyan etmiş bir konuşma var. Bu Uğur Derman Beyefendi'nin naklettiği bir konuşmadır. Necmettin Okyay merhumdan naklettiği bir konuşmadır. Bunu da burada müsaade ederseniz aktarmak isterim. Uğur Derman Beyefendi'nin 1958'li yıllarda Hattat Necmettin Okyay'a yaptığı bir ziyarette Okyay ile Hattat Macit Ayral'ın Hafız Osman Efendi'nin eserlerini tekikleri esnasında tespit ve değerlendirmelerini kaydettiği bir belgeyi burada okuyacağım şu anda. Ki bunu Hafız Osman Efendi'nin sanat hayatını anlamada da büyük faydası olacağını düşünüyorum. Diyor ki Uğur Derman Beyefendi hocamız, muhterem hocamız, 13.8.1958 günü hocama gittiğimde, yani Necmettin Okya'ya gittiğimde Macit Bey de oradaydı. Hafız Osman'ın eserleri müzakere olunurken her iki üstadın kanaatlerini tespit edip yazdım. Şöyle demişler aralarındaki konuşma. Önce nesihleri üstadı Derviş Ali'ye benzer. Kendisinin ihtira ettiği yani seçtiği vadi 90'da başlar, 1090'da başlar. Hicri olarak. Fakat 1100 yani 1689'dan sonra da yani ihtiyarlığında yine kendine mahsus bir vadi ihtiyar etmiştir. Nesihte harfleri ufaltmaya başlamıştır. Bu artık kendisinin meleke ve rusuhu ile meydana gelmiştir. Sürüsünde de 1090'a kadar Derviş Ali gibidir ilk hocası. Ondan sonra yenilikler koymuştur. Bulduğu yeniliklerin kâfesi Şeyh Hamdullah'ın karalamalarında mevcuttur. Oradan beğendiği harfleri iltikat ve intihab ederek bir tarz-ı cedid ihdas eylemiştir. Müteahhirine gelince yani Hafız Osman'dan sonrasına gelince Zühdi ve Rakım Efendiler dahi Hafız Osman Efendi'nin en mültekat yani seçilmiş harflerini alarak onlar da bir tarz-ı nevin üzere yazmışlardır. Ve hatta kıtalarını da aynen taklit etmişlerdir. Rakım'ın intihab ettiği murakka yani faydalandığı murakka 1101 tarihli olup hocam Necmettin Efendi'dir, efendidedir. Bu murakka şu an Türkistan Eserleri Müzesi'nde. Ben de o murakkayı gördüm. Hatta burada da fotoğrafları var önümüzde. Bu biraz ufkumuzu açıyor. Hafız Osman Efendi'nin ne derece büyük bir hattat olduğu, ne derece yenilikler ortaya koyduğunu iki önemli hattat büyüğümüzden dinlemiş oluyoruz. Uğur Derman Beyefendi muhterem hocamızın kayıtlarıyla. Bu da önemli bir hatıradır. Bunu da nakletmeden geçmeyelim.
2: Çok teşekkür ediyoruz Ömer.
0: Biz teşekkür ederiz. Tabii ki Hafız Osman Efendi'yi anlatmak bu kadar mahdut sürede gayri kabil ama dilimiz döndüğünce anlatmaya gayret ettik. İnşallah.
2: Eyvallah. Sağ olasınız, var olasınız. Şeref verdiniz.
0: Hakikat hasıl olmuştu.
2: Sağ olasınız. Aziz dinleyenlerimiz, Hattat Hafız Osman Efendi'yi konuştuk. Ömer Faruk Dere Bey ile Hattat ve Ebru Zen kendilerine dua ediyor. Teşekkür ediyor sizler adına. Buluşmak ve görüşmek üzere. Hoşça bakınız zatınıza.
1: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.media'dan dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Media web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Media, sağduyunun sesi. Kur'an'da aklın işlevlerini açıklayan 9 kavram. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, aklı ele alırken onun farklı görünüm ve işlevlerine dikkat çeker. Tefekkür, tezekkür, tedebbür, tefakkuh, şuur, nazar, furkan ve itibar gibi bir takım kelimeler kullanarak akıldan neyi kastettiği yönünde daha bütüncül bir görünüm ortaya koymaktadır. 1. Teakkul. Aklın en önemli görevi, doğru düşünme ve dış dünyayı tasavvur ederek algılama anlamındaki teakkuldür. Kur'an, aklı işaret ettiği ve onun işlevine vurgu yaptığı her yerde, akıl kelimesi yerine

Genelde aktif aklı ifade eden teakkul ifadesini tercih ederek insanlara hitap etmektedir. Aklın duyu organlarıyla kendisine ulaşan verilerin ve bilgilerin analizini yaparak bir üretimde bulunması şeklinde tarif ettiğimiz teakkul denen düşüncenin aklın kullanılmasına işaret eden, insanın hükümler vermesini sağlayan, gönüllere nur, bilinç götüren, kötü arzuların disiplin altına alınmasını temin eden, bilgiyi doğuran ve bilgi alemiyle bağ kuran, bölünmüş ve parçalanmış kalpler arasında bir bağ vazifesi gören düşünme şeklidir. Tefekkür. Bir şey hakkında zihnin çalıştırılması anlamında akletmek fiilinden türeyen tefekkür, bilgiye, bilinene sevk eden bir kuvvettir. Zira tefekkür, aklın fonksiyonunu eda edebilmesi için çok önemli bir merhaledir ve doğrudan kalple ilgili bir fonksiyondur. Kur'an'da tefekkürün tüm nesneler, olaylar, oluşlar ve Allah'ın Celle Celaluhu kelimeleri üzerinde akıl yorup bir sonuca varmak, ibret almak, bu nesne, olay ve oluşların kabuğuyla gizlenen gerçeğe ulaşmaya çalışmak anlamında kullanıldığı görülür. Tefekkürde esas olan akıl ve kalp bütünlüğünün sağlanmasıdır. Zira kalp, aklın bir araya getirdiği manaları tefekkür neticesinde belli bir sıra ve kurala göre dizer. Zaten manalar arasında bir düzenlilik yoksa onun adı tefekkür değildir. Tefekkürün vazifesi dağınık anlamları belli bir düzene koymaktır. 3. Tezekkür, zikir. Sözlük anlamı itibariyle zikir, bir şeyi telaffuz etmek, ezberlemek, muhafaza etmek, ders edinmek, çokça okuyarak bir şeyin ezberlenmesini kolaylaştırmak, anlamak, güzel bir şekilde övmek veya eleştirmek, unutmamak, istenilen şeyin zihinde döndürülmesi, hatırlama, hatırlatma ve bildiğimiz şeyleri sürekli akılda tutmak anlamlarına gelir. Kur'an'da zikrin en çok kullanılan şekillerinden biri de tezekkürdür. Tezekkür, salt bir düşünce değil, özellikle ilahi emir ve yasakları dikkate alarak zihnimizi, kalbimizi ve eylemlerimizi o iradenin isteği doğrultusunda yönlendirme, öğüt ve ibret alma gayreti içinde olmaktır. Tefekkürde olduğu gibi, tezekkür de hem manevi hem de maddi varlıklar hakkında kullanılmaktadır. Ey Muhammed! Sana bu kitabı, ayetlerini tedebbür etsinler ve aklı olanlar tezekkür etsinler diye indirdik. Saat 29. Bu ayetteki tezekkür ifadesi ibret ve öğüt almak olarak değerlendirilmiştir. Dört, tedebbür. Kur'an'da tedebbür kavramı dört yerde. Nisa 8, Müminun 68, Saat 29 ve Muhammed 24. ayetlerinde meseleleri derinlemesine arka boyutunu ve kökünü düşünmek, mütalaa etmek, dikkat etmek ve hürmet etmek anlamlarında kullanılmaktadır. Burada Allah Teala, Kur'an'ın arka planını, yani Kur'an ayetleriyle bildirilen hükümlerin, emir ve yasakların, ibadetlerin ve tüm ahlak kurallarının, Kur'an'da geçen kıssaların tam olarak anlaşılması ve kavranması için görünen ön yüzüyle görünmeyen arka tarafında düşünülmesini istemektedir. Kur'an üzerinde tedebbür denince, Kur'an ayetlerini, başta akıl ve mantık olmak üzere tüm düşünce yollarını ve çeşitlerini kullanarak, ayetlerin ayetlerle, ayetlerin surelerle, surelerin surelerle olan irtibatlarını da göz önünde bulundurmak gerekir. 5. Tefakkuh. Kur'an'da 12 surede, toplam 20 ayette ve 20 yerde geçer. İlk anlamı, ince anlayış olan fıkhı kelimesinden türeyen tefakkuh, hazır bir bilgiyle gaybi bilgiye ulaşmaktır. Tefakkuh, fıkıh sahibi olmaya çalışmaktır. Bütün İslami ilimleri içine alan fıkh kelimesi, sonradan yalnızca muamele ilmi haline gelmiştir. Oysa dinde tefakkuh, sadece ahkamı öğrenmekten ibaret olmayıp, aynı zamanda dini iyice anlama, onu bütün gerçekleriyle kavrama, derin bilgiye sahip olma anlamlarına da gelir.

6. Nazar. Bir şeyi görmek ve idrak etmek için göz ve basireti, algılayan kalp gücünü ona yöneltmeye, bilinenden hareketle bilinmeyene ulaşmaya denir. Kimi zaman nazardan düşünme ve araştırma, kimi zaman da araştırmadan sonra elde edilen bilgi kastedilir. Kavram olarak nazar, ilim ve zanna götüren düşünmeye denir. Nazar kavramıyla selim fıtrata seslenen Kur'an, nazar kelimesiyle düşünme ve derin anlayış yanında, gözle görmek, bilmek, tefekkür, ihsan ve nimet, şaşırıp hayrete düşmek, tehir edip geciktirme, bekleme, kulak verme ve dinlemek gibi manaları da hedeflemiştir. 7. Şuur. Anlama, farkına varma, duyularla idrak etmek, hissetme ve bilgi elde etme anlamında beynin fonksiyonlarıyla ilgili bir başka akletme çeşididir. Şuur, bir şeyi hissetmekle bilmektir. Aynı zamanda idrakin ilk merhalesi, bir şeyin akıl kuvvetine ilk ulaşım mertebesi, ilk tecellisidir. Şuur, akıl merekelerinin en başında gelenidir. Şuur, İnsanın kendinden ve çevresinden haberdar olması ve bu iki ortam arasında münasebet kurabilme melekesi olarak da tarif edilebilir. 8. Furkan. İki şeyi birbirinden ayırmak, hak ile batılı ayırt etmeye yarayan nur anlamına gelmektedir. Furkan, ayrıca hidayet, nur, ilim, iyi ile kötüyü ayırt etme kabiliyeti manalarına da gelmektedir. Birbirine tezat durumda olan şeylerin birbirinden ayrılmasını sağlayan ölçü anlamına da gelmektedir. Furkan'ı, doğruyu yanlıştan ayırt etmeye yarayan insan aklı, gerçeklik bilgisi, ahlaki ve manevi planda değerlendirme yeteneği olarak yorumlamak da mümkündür. Dokuz, itibar. Kelimenin temel manası, bir halden diğer bir hale geçmektir. Bu kavram, müşahede olunanın bilgisinden müşahede olunmayana ulaşma, onu elde etme manasını ifade etmektedir. Şöyle de tarif edilmiştir. İtibar, eşyanın gerçek varlığına, aslına ve delalet ettiği yönlere nazar ederek, onun cinsinden yeni bir şeyi tanımaya ve bilmeye çalışmaktır.

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yer alan akılla ilgili 9 kavramı paylaştık. Programı akra.media sayfamızdan da dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?

0: Sofra. Reklam.
1: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
0: Akra. Reklam.

Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

بِخَيْرٍ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ مِنْ كَسِرٍ مِنَ الصَّلَاةِ. Şimdi namazlar bizim iki kısımdır. Bir farz namazlarımız var, bir de nafile namazlarımız var. Oruçlarımız da öyle, sadakalarımız da öyle, hayırlarımız da öyle, hep kısım kısımdır. Buradaki namazınızdan ve sadakanızdan hayırlı olan, birçok yaptığınız üzerinde hayırlı olan bir şeyi haber vereyim. Buyur ya Rıfla. İslam zatil beyin. İki kardeşin arasını bulmak. İki dargın kimsenin arasını bulup barıştırmak onları. Karı koca olsun, eş dost olsun, bu kimselerin aralarını bulup onları barıştırmak en efdal yapacağınız hayırlı bir amel oluyor. Sebebi bak. İyyâkın. Sakının diyor. Sakının. İki kimse bile birbirine dargın olmasın. İki kimse bile dargın olsun. Ya birçok kimseler birbirine dargın olsa bu hiç olmadı. İki kişinin bile dargınlığına Cenab-ı Peygamber razı olmuyor. Onları barıştırmak en hayırlı bir amel olarak haber veriyor. Öyleyse İyyâkın vel bağla. Buğz. Kızma. Sevmeme. Buğz etmek. İstemem. Bu küfür neden ileri geliyor? Sevmiyorum senin yaptığın işleri. Onun için sana buğz ediyor. Diyor. Diyorlar mesela. Aramız açılıyor. İşte bu ara acıklığı فَاِنَّمَا هِيَ الْخَالِقَ. Bu en büyük tehlike. En büyük tehlike. Halika, berberin, taraş aldığımız berberin ustası. Saçları nasıl kesiyorsa bu da dini kesen tehlike. Dinin yok olmasına da. Allah affetsin. Bunları ne yapacağız? Bunları da birbirinden barıştıracağız. Hepsi bir olur. Mümkün mü? Allah bilir. Bizim vazifemiz birleştirmek. فَمُدَابَمَتُ الزِّكْرِ اَوْلَا وَاَفْضَلْ. Zikre devam, zikre devam, en evlâ ve en eftal bir vazife olduğunu beyan ediyor. Yine buyurur, اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ. Şimdi bak, çok dikkat edin. Şimdi bize birisi sorsa, ya mümin kime derler? Ne deriz? Ya la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyor mu adam? Diyor. Namaz bunu da kılıyor. Oruç onu da tutuyor. İşte mümin ne? Biz deriz bu. Bak peygamber ne diyor ama? اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ. Mümini size haber verir mi? Kimdir o mümin? مَنْ اَمِنَهُ النَّاسِ مِنْ عَلَىٰ اَنْوَالِهِمْ وَاَنْفِسِ. İnsanda iki şey var tabii. Biri can, biri de mal. Canlarına ve mallarına insanlar emin olduğu insandır mümin. Bu adam öyle bir mümindir ki bundan benim ne canıma ne de malıma zarar gelmez. Dediğimiz adamdır mümin. Yoksa kendisine emniyet edemediğimiz insan ne kadar topu da olsa bu şeyin altına giremez. Lütfen altına giremez. Bunun içindir ki Cenab-ı Allah'ın Celle Aleyhi'nin birçok peygamberlere ve peygamberimizin de bizlere bildirdiği bir şey var ki siz yerin ve göğün, bak iki tane burada. Burada amellerin eftali, yer adamların, yer mahlukun eftali dedi. Cenab-ı Peygamber diyor, yer ve gök ehlinin, yer ve gök ehlinin ibadetini yapsanız, yer gök ehlinin ibadeti kimsenin yerinden gelmez ya, teşbih olarak. Yer ve gök ehlinin ibadetini yapsanız, sizde şu iki şey olmadıkça kıymeti yok. İki şey yoksa bunun kıymeti yok. Nedir? Hubbün fillah, huzun fillah. Şimdi hiyel harika dedi. Bu buğuz, hubbün fillah, buğzun fillah. Ama buğuz şahsı değil. Allah için olan buğuz. Yani binaenaleyh Allah yer ve gök ehlinin ibadetini istiyorsan iki şey lazım. Hubbün fillah, buğzun fillah. Bunu Allah buyuruyor. Birçok da peygamberimizin hadisleri bunların üzerinde. E nedir bu? Sevdiğini Allah için seveceksin. Başka gaye için değil. Sevmediğini de Allah için sevmeyeceksin. Burada buğuz var ama bu şahısların buğuzları birbirlerine. Bu buğuz Allah için olursa ben bunu sevmiyorum. Niçin sevmiyorum? Bu Allah'ın adamı der ki edepsiz bir adam. Sevilmeye layık bir adam değil. Onun için sevmiyorum. Ha, şimdi bu makbul. Ama bu ne demek bu? Sevdiğini Allah için sev, sevmediğini de Allah için sevme. Sevdiğini Allah için sev. Yani Allah'ın sevdiğini sev, bizim anlayacağımız daha açık tabir. Allah'ın sevdiğini sev, Allah'ın sevmediğini sen de sev. Bunu Allah sevmiyor, sen niçin seviyorsun? Allah'ın sevmediğini seviyorsan, Allah'ın rızasına muhalif işliyorsun demek. Bu çok mühim. Allah'ın Teala'nın sevdiğini sevmek, sevmediğini sevmemek müminin ilk vazifesi. Bu olmazsa diğer ibadetlerin kıymeti olmuyor. Allah kusurlarımızı affetsin.

Bak ne güzel söyledi efendim. Ve min kim ya? Min men eminehün nas ala envalihim ve emsi. Ne cana şey var? Ne de mala? Arabasını geldi keser artık onun arabasını. Tekerine kırar, camını kırar. Neden? Ya, neden yapıyorsun ya bunu? Hem Müslümanım diyorsun, hem de bunu neden yapıyorsun? Olmaz. Peki, mümini anladık ki mallarına ve canlarına herkesin emin olduğu bir adam. Peki. Vel Müslüm. Müslüman kim? İşte Müslüman abdest alır, namazını kılar, orucunu okur. Hayır, öyle değil. Men selimel müslümun min lisanihi ve yedi. Bütün Müslümanlar bunun karşısında men emine minnas. Burada men selimel müslümun. Bütün insanlar emin olacak. Yani yalnız Müslümanlar değil. Bütün insanlar bundan bize zarar gelmez diyecek. Bu kadar emniyet kazanacak. Nasıl ki Peygamberimize Muhammed'in emin dediler. Ona emin adını verdiler. Bizi de, herkes bizden de öyle emin olacak. Müslüman da, bütün Müslümanlar bizim min lisanihi, dilimizden, beydihi, elimizden emin olacak, selamette olacak. Kimseyi ne dilimizde ne de elimizde incitmeyeceğiz. Yani onun için gıybet en büyük günah. Neden? İncitiyoruz karşımızdakini. Neyle? Dilimizden, elimizden. Elinle tek incitmek her zaman olmaz ama dilinle incittiklerimiz çok. Allah. Onun için bir mecliste oturduğunuzda da buradan kalkarken Allahümme afir lena velmeni ıhtabtena. Hem bizi affet ya Rabbi, hem bu gıybet ettiğimiz adamları da affet diyerekten ayrıca bir duası daha var. Bu duaları okuyup da kalkın meclislerden ki bu yaptığınız günahlar orada affolsun inşallah. Öyleyse Müslüman, bütün insanların, Müslümanların bunun elinden ve dilinden selametli oldukları insan. Şimdi bunlar burada söylemesinin yeri değil ama şimdi bunlar hep ikaz sadırında söyleyeceğiz ki insanlar menfaatleri için insanları hatta bazı cemiyetleri bile yerin dibine batıracak şekilde çirkin sözler söylüyorlar. İnsanın ağzına almasına bile teeddüp edeceği şeyleri söylüyorlar. Halbuki Müslüman ayıp örtücü olması lazım gelirken ayıpları açıyor. Halbuki açtığın ayıbın hakikati yok ortada. Onu da yalan söylüyorsun. Bu yalanla beraber bunu da yiyorsun ortada. İnsanın namusu, şerefi malından daha kıymetlidir. İnsanın şerefi malından daha kıymetlidir. Canıdır yani. Şerefinden uğraşmak, canıyla uğraşmak gibidir. Onun için gıybet denilen şey çok günah olmakla Cenab-ı Hak ne güzel bizidir. Ölü kardeşin etini yermesin. Ha? Ölü kardeşin etini yiyen bulunur mu? Kimse bulmaz. Cenab-ı Hak diyor ki gıybet bu kadar çirkin ki ölmüş bir kardeşin etini yemeye kadar tenezzül eden bir adiliktir yani. Ama bize hiç geliyor. Neden? Alışmışız buna. İkide bir hep birbirimizi yermek için bahane arar dururuz. Allah affetsin kusurlarını. İşte bizim Müslümanlığımızda bu kadar yani. Nefsimizi ıslah etmeye çalışacağız. Nefsimizi iyi etmeye çalışacağız. Nefis, haddi zaten daha bozuk bir mahluk. Benlikçi bir mahluk yani. Onun için bütün peygamberler de ondan şikayet etmişler. İnnen nefse le emmârut müssû. Daima kötülükle emreder insanlara. Kötü işleri emreder. Bu nefis, onun için makbul bir nefis değildir. Şimdi nefis başka bir şey değil ama. Şu beden nasılsa, bunun bir küçüklük devri var, bebeklik devri. Az büyüyor, çeşit atadan. Kocaman bir adam oluyor, sonra ölüp gidiyor. Şimdi nefis de böyle. Bu küçüklük devresi var onun, bir çocukluk devresi. Bu çocukluk devresinde yaşıyor hala. Tekemmül etmiyor. Ama beden bak, tekemmül etti artık. Kuvvetlendi, konuşmasını biliyor, görüşmesini biliyor. Birçok şeyler yapıyor, neler yapıyor. Ama nefis hala o eski ıslah olmadı. İslah olmadı. Bunun ıslahı mücahideyle olacak. Mücahidenin başı yemeğin kısalmasıyla olur. Çok yemekle mücahide-i nefis yapılamaz. Ancak nefisler tekemmül eder, kemale ulaşır, ondan sonra yemekle serbest. Hastanelerimiz var. Nefislerle mücahide, onun istediğini vermemek yani. Nefsin istediğini vermek. Bu istediğin senin bakın kitaba uygun mu değil mi? Herkesin de aklı ermez. Kitapta uygun olup olmadığını ne? Herkesin bilmesi mümkün mü? Ben bu işi yapmak istiyorum ama doğru mudur değil midir? Bir fikir danışmaya, akıl danışmaya, böyle birisine önüne gelenlere sorarsan olmaz. Kendin tabii gözünden kestirdiğin birisine diyecek ki bu benim için rehber olsun da ya benim yanlış şeylerim bana söylesin de düzeltelim. Bunun kendi kendime benim ilmim yok ki. Fark edin diye ben bunu. Ha. Bunun için nefsini ıslah etmek isteyen bir büyükten ıslah yollarını öğrenmesi lazım. Nasıl ıslah edemem bu nefsi? Yani şimdi hastanelere gittiğimiz vakitte
doktorlara gündüzü bir reçete ödüyordu. Ama diyor şunu da yemeyeceğim, bunu da yemeyeceğim, şunu da içmeyeceğim, bunu da içmeyeceğim diyor ya. Ama ben gene onun dediklerini yapmazsa onu da yiyeceğim, bunu da yiyeceğim, o hafta yiyorsan hadi kızım. Öyleyse nefis de bakın böyle. Hem canı besleyin, hem nefsi de hakim olayım olmasın. Hattı besledikçe azıdır. Zapt edemezsin içinde. Ama yemini kesince boynları bükerler. Onun için el mücahid, asıl mücahid kim? Men cahide nefsehu fî ta'atillah. Allah'ın ta'atinde sabahleyin yataktan kalkıp da camiye gelmesini istemez ki can. Can sabahleyin kalkıp da cami yataktan, sıcaklıktan kalkacak. Camiye gideceğim. Can biraz uzak şeyse belki haklı olabilir ama bu kadar yola gidemem diyerekten ihtiyacı da olursa, yakınında olursa cami, buraya da gitmezse demek ki onun nefsi taat-ı ilahiden uzak. Şimdi bir de muhacir geldi. Vel muhaciru. Şimdi muhacir kim? İşte Bulgarya'dan, Sırbistan'dan, efendim Rusya'dan, Çin'den gelen muhacirler. Buradan gelmiş, bak vatanını bırakmış, anasını babasını bırakmış, malını mülkünü bırakmış. Gelmiş İslam ülkesi diye memleketimize. İşte muhacir diyoruz hep. Muhacir. Hayır, bak ne diyoruz ya? Vel muhacir. Asıl muhacir kimdir? Men hecerel ata, men hecerel hataya ve zünûb. Hataları ve günahları bırakardı mı muhacir? Çünkü sen nereden hicret edersin? Mekke'ye de gitsen, huyu senden gidiyor. Huyunu bırakamıyorsun ki. Huyun neyse ondan gidiyorsun da ya. Burada günah, bir misliyken oradaki günah yüz misliyorsun. Sevabı yüz ama günahı da yüz. Onun için bu muhacirlik iyi. Asıl muhacirlik hata ve günahlardan uzaklaşmak. Bir canımız var ama bu canımızı zapt ediyor mu? Vakti gelince gel diyorlar. Peki deyip gidiyor. Hiç sesini çıkmıyor. E canım madem kuvvetin kudretin vardı dur azıcık daha burada bakalım. Yok. Hemen teslim olup gidiyoruz. Demek ki aciziz. Hastalıklarda da öyle her şeyde aciziz. Aciz olduğumuzdan dolayı bizi yaradana iltica mecburiyetindeyiz. Bizi yaradana aman yarabbim. Ben bu günahların alttan çıkacak halim yok, kurtulacak da halim yok, sen bana yardım et. Beni koru, beni muhafaza et, peygamberin pek çok duaları var. Bu dualardan bazılarını biz de okuyalım da Allah-u Teala'ya sığınalım. Sığınmadan olmuyor. Çünkü büyüklerin, dünyada da öyle, büyüklerin himayesine giren insanlar rahat ediyorlar. Bütün herkes çekiniyor ondan. Bu filan adamın, filan büyüğün adamıdır. Beni sonra hırpalarlar diyor. Ya Allah'ın şeysine sığınırsan, o daha büyük, hepsini büyük. Allah hepimiz affetsin de kendisine her noktada sığınıp, rica edip, yalvarıp, yıkaran en güzeli de elham. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, arkadan İyyâke ne'abudu ve İyyâke nesta'in der. Ne istiyorum kulum? İhtine sıratan müstakim. Bu doğru yolu ver bana ya Rabbi. Bu doğru yolu bana ver. Allah günümüze lütfesin inşallah. Demek ki biz aciz olduğumuzdan Cenab-ı Hak Fatiha'yı bize ihsan etmiş. Bunu günde 40 defa da okuyoruz canım. Günde 40 defa da okuyoruz. Bazı şeyle bahtiyarlar da var, sazlıklarla 80 defa, 100 defa okuyanlar da oluyor. Yine yerimizde salıyor. Ama inşallah bir gün lütfesine mazhar oluruz. Vazifem kulluk. Vazifemiz kulluk. İnşallah Allah Teala o kemalde lütfes eder. Ela ukbirukum bi hayri ehli dünya vel ahir. Yine ne güzel. Size dünya insanlarının ve ahiret insanlarının amel cihetinden hayırlısını haber vereyim diyor. Ela ukbirukum bi hayri ehli dünya vel ahiret ve hayri ameli bit dünya. Dünyadaki amellerin hayırlısı ve ehli dünya ve ehli ahiretin hayırlısı ki men vasala men kata'ahu. Bu sıla-i rahim diyoruz ya, yukarıda da geçti. Sıla-i rahim bir akrabalık var ya. Baba, ana, tabii başta amcalar, dayılar, teyzeler, halalar, bunların çocukları, ha, bir aile ocağıdır bunlar. Bir ailenin kökü, ötekilerde dalları budağıdır. Yani bu dal budakların birbirlerinden ayrılmaması lazım. Daima kökle irtibatını muhafaza edecek. Senin baban, benim babam bir diye. Bak yine biz birleşelim de birbirimizi elimizden tutalım, birbirimize yardım edelim, birbirimize hatırını soralım, hoş geçinelim. Bu vazifeyi yaparsak icabında gidiyor, bayramda elini öpüyor, cumada pazarda gidiyor, işte arada sırada gidiyor. Muhtaç birisi yapabilirse yardımını yapıyor.
Hiç olmaz hatırını alıyor.

0: diyorlar lan. Şey orada patlamış diyorlar. Lamba yanmıyor. Ne yazacak? İşte onu ekleyeceğiz biz buna. Ne yapacak? Ha bu ayrılık gerek akrabada gerek saflarda. O diyor her gün saflarınızı sık ısınıyor. Niçin? Şeytan girer demiş Cenab-ı Peygamber arada. Sizi ifade eder. Gönlümüzün namazı neler geliyor aklımıza? Hiç aklımıza olmayan şeyler hep geliyor. Neden? Şeytan içimizden çıkmıyor yani. Şimdi mücahedenin, nefisle mücahedenin en güzel yolu Peygamberimizin yolunda bakarsak pazartesi, perşembe orucu 2. Niye bir haftada? 8 gün. Ayın 13, 14, 15'i de var. 3 de oradan eklersek ayın yarısını oturmuşuz. Bu da bize yeter. Oruç tutmak suretiyle en iyi oruç pazartesi, perşembe, bir de ayın 13, 14, 15, vücuda hiç zarar olmaz. Ruhaniyet nispetle fazla olur. Sule-i Rahmet. Ve ben ata, ve ata men haramuhullah. Yani şimdi yemiyor da adam. Sıkmış, sıkı adam. Sana bir yardım etmiyor yani. Sen yardım et. Sen ona yardım et. Dişinden artık, nedir artıktan artık, buna yardımda bulun. Ve men afa, ammen zara. O büyüklüğün birisi, hem sıra-i rahmetliysin, hem vermeyenleri vereceksin.
1: Allah kusurlarımızı affı muhafet eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle, nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikkat kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz.
3: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

şu noktaya işaret etmek istiyorum ki, yani dervişlik, tasavvuf, efendim işte bir kenara çekilip terk-i dünya eyleyip efendim dünyayla meşgul olmamak, pasif kalmak, bu sebepten de böyle olduğundan dolayı da efendim zararlı olmak, başkasının sırtından geçinmek gibi tenkitler yapılıyor. Bunun doğru olmadığının müşahhas misalidir hocamız rahmetullahi aleyh ki, yani evet böyle bir arif idi, manevi makamı böyle yüksekti, şanı, şöhreti hudutlardan böyle cihanın her tarafına yayılmıştı. Memleketin içinden dışından nice halifeleri vardı, nice mühibbanı vardı, ama bir taraftan da yani hayat için lüzumlu, İslam'ın kuvvetlenmesi için gerekli, Müslümanların saadeti için, selameti için lazım olan her işte de önder idi ve onları yaptıran, fiilen yapan ve bunlar için gerekli zemini tesis eden, ettiren bir kimse idi. Hayatı tasavvufun ne kadar güzel olduğunu gösteren ve tasavvufa yapılan tenkitlerin hepsine müşahhas bir cevap mahiyetinde olan bir kimse idi.

Mehmet Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bi senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: men haddese anni ma lem ekul ev kassara an şeyin emertu bihi fel yetebevve beyten finnâr. Sadaka Resulullah ve Euzubillah. Hadis-i şerif nakli ile ilgili bir hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki men haddese anni ma lem ekul. Her kim ki benim söylemediğim bir sözü benden sanki söylemişim gibi naklederse. Söylemedim öyle bir şey. Uyduruyor. Kim benden benim söylemediğim bir sözü uydurma olarak naklederse ev kassara Ayşe'in ümürtü bihi. Benim emretmiş olduğum şeyden bir şeyi kısar. Benim söylemiş olduğum bir şeyi eksik söylerse. Saklarsa fel yetebevve beyten finnâr. Cehennemde kendisine ateşten bir ev edinsin. Gideceği yer orası. Hazırlasın kendisine. Böyle yapmakla hazırlıyor demek yani. İşte bu hadisi şerifler, buna benzer tavsiyeler bizim ulemamızı til til titretmiştir. Onun için öyle kimseler var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde bulunmuş, hadisini dinlemiş ama ya eksik söylersem ya biraz hatalı olursa diye ömrünün sonuna kadar tutmuş, kendisini söylememiş. Ama iki ateş arasında söylese yanlış olsa cehenneme girecek. Söylemese, söylememek hakkında da hadis-i şerif var. Her kim ki efendim yanında bir ilim, bilgi bulunur da onu ketmedense, söylemedi başkasına, o ilmi öğretmedi başkasına, o ilmi başkasına nakletmezse o da cehennemde ateşten gemlerle ağzı gemlenir. Atın nasıl ağzına gem vuruluyor? Böyle dizginlemek için. Ateşten ama. Cehennemde her şey ateşten. Ateşten gemlerle ağzı gemlenir. Niye gizledin? Niye söylemedin o ilmi? Niye insancıklara öğretmedin? Niye sende kaldı da seninle beraber mezara götürdün diye öyle de ceza var. Hadi bakalım buyur. Ölümlerden ölüm beyan. Söylemese bir türlü, söylese bir türlü. Ne yapar Müslümancıklar? Allah korkusundan yüreği titreye titreye Resulullah'ın ne söylemişse söylediğini can kulağıyla dinler. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü can kulağıyla nakleder. Can kulağıyla rivayet eder. Titrer. İşte bu korkudan çok güzel bir şey hasıl olmuştur. Hadis ilmi. Hadis-i şerifler ciltlerle, kitaplarla bize kadar gelmiştir. Resulullah'ı böyle başlarının üstünde bir kuş konmuş da kıpırdasalar uçacakmış gibi dikkatle dinlerdi ashab-ı kiram. Bak, tarife bakın. Biz Resulullah'ı böyle dinlerdik diyor. Şu tariften güzel bir tarif olur mu? İnsanın başına bir kuş konsa ürkek. Kıpırdasa kuş kaçacak. Ama korkuluk gibi o kadar böyle nefes alırken bile canlı olduğunu belli etmeyecek, nefesi kesilmiş bir tarzda dinliyor ki, o kadar candan dinliyor ki kendisini öyle vermiş ki kuş geliyor konuyor. Korkuluk gibi sanki. Kıpırdasa kuş pır diye uçup kaçacak ama hiç kıpırdamazlarmış. Öyle dinlerlermiş Resulullah'ı. Can kulağıyla dinleyip, can kulağıyla anlayıp, can diliyle söylerlermiş. Bu hadisler bize öyle gelmiştir. Biz de öyle dinleyelim. Öyle dinleyince hayrı bereketi çok olur. Resulullah şöyle buyurmuş deyip de tutup filanca adamın efendim sözünü karıştırmayın. Hazreti Ali Efendimiz söylemiş olabilir. Ebu Bekir Efendimiz söylemiş olabilir. Evliyaullah'tan falanca filanca söylemiş olur. Ben bir hadis işittim böyle. Sakın ha. Söylediğiniz sözün hadis olup olmadığını bilin. Resulullah'ın hadisi ise can kulağıyla dinleyin. Kelimesine dikkat edin. Oğlum git çarşıdan çorbalık pirinç al dese bir baba evladına, gidip pilavlık pirinç alsa olur mu? Olmaz. Baba pirinç al dedin ya, evladım pirinç al dedim ama çorbalık al dedim. Bu pilavlık pirinç çorbaya gelmez. Kırık pirinç olacak. Çorbaya ötekisi gelir, o lazım. Bak pilavlık pirinç dedim sana. Ha, ben ona dikkat etmemişim. Öyle olmaz. Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifini bir pirinci almayı dinlerken dinlediğimizden daha dikkatli dinleyeceğiz. Çorbalık pirinç mi dedi, pilavlık pirinç mi dedi, persani mi dedi, bilmem maratelli mi dedi. Hepsini öyle güzel ayırt ediyoruz da dünya işi olduğu zaman. Bu ahiret işi bu. Yanlış söylersek cehennem var. Ama güzel söylersek de Allah alimlerle beraber haşir edecek insanı. 40 tane hadis bilse de naklediverse ümmete. Gel bakalım sen alim değilsin ama 40 tane hadis rivayet ettim Peygamber Efendimiz'in mübarek hadislerinden. O hadislerin bereketine gel bakalım şu ulemanın şerefli mevkiine. Sen de onlarla beraber bulun diye mahşer yerinde alimlerle haşir olmayacak. Onun için canla dinleyelim, can kulağıyla. Dediğini tutmak üzere dinleyelim, ciddiyetini bilelim. Daha önceki derslerde söyledim, eski hadis ravileri nasıl hadisi dikkatle dinlerlermiş, nasıl hadisi alırlarmış, nasıl yazarlarmış. Bir zat bir zattan hadis naklediliyor diye duymuş da gitmiş diğer diğer dolaşırlardı. Sen buradan kalkıp Kars'a birisine bir şey sorman gider misin? Gitmem, çok uzak yol. Dünyanın parası gitmem. Ama onlar Kars'a değil, Horasan'dan Irak'a, Irak'tan Hicaz'a, Yemen'e, Yemen'den bilmem efendim Mağrib'e giderlerdi. Bir hadis aşkına. Onlardan bir tanesi vefat etmiş de rüyada görmüş arkadaşı. Sana Mevla ne muamele eyledi, beni mağfiret etti Rabbim diyor. Neyle? Hadisleri toplamak için yaptığım seyahatler bereketiyle. Öyle giderlerdi. Filanca adam hadis rivayet ediyormuş. Giderlerdi, ondan dinlerlerdi, yazarlardı, öğrenirlerdi hadisi şerifi. Öyle titiz şey yaparlardı. Allah bizi böyle ciddi, titiz dininin aslını güzel öğrenenlerden eylesin. Men harasa leyleten ala sahilil bahri kâne ehtale min ibadeti racilin fi ehlihi elfe senetin ve senetü selâsü mi'etin ve sittüne yevmen külle yevmin elfe senetin. Geçen gün İbrahim İbni Ethem kattasallahu sırrahul aziz hazretlerinin hayatını okuyordum. Biliyorsunuz İmam-ı Azam'ın muasırı, çok eskiden yaşamış bir veli kulu Allah'ın, padişahlığı bırakmış. Ama neden bırakmış? Allah sevmiş de işaret etmiş ona. Hızır aleyhisselamı göndermiş rivayetlere göre. Efendim, atlas döşeklerin içinde yatarken yukarıdan sarayının çatısında tangırtı duymuş. Kızmış ya, padişahın yatak odasının üstünde dolaşılır mı? Geceliğin padişah uyumaya çekilmiş. Yukarıda damda birisi gürültü yapıyor. Kamu açmış ışığına, ne arıyorsun yukarıda diye bağırmış. Yukarıdan bir ses, devemi kaybettim onu arıyorum demiş. Çatıda kiremitlerin arasında sarayın üstüne çıkabilir mi deve? Orada deve aranır mı? Demiş ki adam sen deli misin? Sarayın damına deve çıkar mı? Deve damda aranır mı? Zaten o da o cevabı bekliyor. O da ona yapıştırmış. Peki atlas döşeklerin içinde Allah aranında bulunur mu? Celle Celaluhu. Allah kulak olmuş aklı. Ya gidin şu adamı bulun getirin bana. Adamı bulamamışlar yok. Ertesi gün divan kurmuş ama keyfi yok. Gece uykusu kaçtı. Aklına da bir şey girdi. Öyle zihninin burgu gibi uyuyor. Atlas döşeklerin içinde Allah aranır mı? Öyle padişah, vezirler, komutanlar, bekçiler duruyor salonda. Salonun kapısı var. Kapısında da duruyor bekçiler. Sarayın da kapısı var. Ama bir heybetli adam gelmiş, yürümüş, yürümüş. Kimse dur diyememiş. Eli kolu bağlamış, bir hal olmuş. Yürümüş, içeri kadar gelmiş. Ya padişahın toplantı yaptığı salona kim girebilir? Girmiş. Rab rab girince herkes dönmüş bakmış. Nedir bu adam? Kimdir? Nereden geliyor? Pervasız bir kimse. Böyle sakallı, şeyli, heybetli bir zat-ı muhterem. Geçmiş oturmuş bir kenara. Otur filan demeden oturmuş. Efendi sen ne arıyorsun burada demişler. Hiç demiş, yolcuyum demiş. Dinlenmeye geldim. Burası kervansaray değil mi demiş. Han değil mi? Kervansaray değil mi burası? Dinlenmeye

Demişler bir adam, sen deli misin? Orası benim sarayım demiş İbrahim İbni Hasan. Ya senin sarayın mı? Benim sarayım. Peki senden önce kimindi? Babamındı. Babandan önce kimindi? Dedemindi yahu. Peki dedenden önce kimindi? Büyük dedemindi. Ondan önce kimindi falan. Peki onlar nereye gittiler? Ahirete gittiler. Peki demiş birisinin gelip konduğu, biraz sonra kalkıp gittiği yere kervansaray demezler de ne derler? Yürümüş gitmiş gene. Tutun, durdurun bakalım filan demeye kalmadan, hiç kimse gücü yetmeden tutulmuş kalmışlar, yürümüş gitmiş. Allah Allah. Yine içine bu sefer bir başka yangın düşmüş. Demiş ki artık toplantı yapamayacağız bugün. Biraz kırlara çıkalım da temiz hava alalım. Avlanalım. Elini şaplatmış. Hizmetçiler buyurun efendimiz diye gelmişler. Hazırlayın atları, ava gidelim. Keyfimiz kaçtı. Ava gitmiş. At sürerken ses geliyormuş kulağına. İntebih, intebih, intebih diye. İntebih Arapça uyan demek. Uyan, uyan, uyan. Uyanık atın üstünde ama o uyanıklık başka uyanıklık. Hazreti Ali Efendimiz buyurmuş ki ennâsü niyâmun ve idâmâtün tebehû. İnsanlar hep uykudadır. Öldükleri zaman uyanacaklar. Ya biz şimdi uykuda mıyız? Eğer hayatın esrarını göremediysen, şu hayatın faniliğini anlayamadıysan, bir gün gelip de o kara toprağa düşeceğini düşünemiyorsan, ondan sonraki ahiret hayatı için şimdiden hazırlık yapamıyorsan uyuyorsun. Hocam gözlerin manda gözü gibi açık. O gözlerin, o açıklığının kıymeti yok. Akıl, ilerideki tehlikelere karşı insanı korumaya sevk eder. Korunuyor musun? Ne korunması, ne? Cehennem ateşi var. Yolunun üstünde cehennem ateşi var. O ateşin yakıtı da benzin değil, gaz değil, fuel oil değil, kömür değil. Efendim, odun değil, insanlar ve taşlar. Allah'a asi olanların ceza görecekleri yer. Korkmaz mısın? Hazırlanmaz mısın? O tehlike hazırlanmaya değmez mi? Hocam belki olacak ama çok uzakta. Küllü atin karibin. Her gelecek yakındır. Şip diye geliverir. Kaç yaş yaşadın? 40, 45, 48 filan. Ne anladın? Hocam laf aramızda hiçbir şey anlamadım. Geldi geçti şu benim ömrüm. Rüzgar esmiş gibi geldi geçti, anlayamadım. Bir ara çocuktum, bir de baktım evlenmiş, çocuk çocuğa karışmışım. Bir de baktım belim ağrıyor, dizim tutmuyor. Hiçbir şey anlamadım ben bu hayatta. Sen anlayamazsın tabii. Nuh aleyhisselam 950 sene yaşamıştı. O bir de fani, o da gelip geçmiş işte, kimse kalmamış. Akıllı insan ileriye göre tedbir alır. Göreyim de öyle tedbir alayım. O zaman iş işten geçer. Görünce babam derler ya hani. Herkes o zaman şey yapar, aklı başına gelir ama iş işten geçer. O zaman çare yok. Gördüğün zaman o zaman pişmanlık var. Göreceksin, tuh yanlış oldu. Yanlış yapmışım. Telafi imkanı yok. Hayat elden gitti. Öldün, ahirete göçtün. Hayat elden gitti. Orada gördün ama şerrün nedameti yevmel kıyameti. Pişmanlıkların en ferası kıyamet gününde duyulan pişmanlıktır. Pişman oldun ama çok geç oldu. Çok geç oldu. Allah'ın hamdü senalar olsun. Çok şükür ya Rabbi. Bize bu tehlikeleri önceden haber veren bir haberci gönderdin ya Rabbi. Çok şükür. Ya biz bilmeseydik de birden karşılaşsaydık ölünce orada. Elhamdülillah ki bize Peygamber Efendimiz'i gönderdin. Beşir ve nezir olarak. Şu tehlikeler var diye bize bildirdi. Bak hadislerinden okuyoruz. Şu mükafatlar var diye onları da bildirdi. Onlar için de yüreğimiz hoplayıp duruyor. Ah, cennetine girsem, cemalini görsem, Resulullah'a konuşursam diye heves edip duruyoruz. Allah-u Teala Hazretleri bizi gözleri açıklardan eylesin. Şimdi bütün bu lafları nereden açtığımızı bir hatırlayın bakalım. İbrahim İbni Ethem isimli padişah. Uyan diyorlar avcılıkta. Yine uyanmamış da bir geyiğin peşine takılmış. Geyik kaçmış, o kovalamış. O kaçmış, o kovalamış. Bir yere gelince geyik durmuş, dönmüş pervasız. Demiş eli zalike hulikte en bir zalike ümürte. Sen bu iş için mi yaratıldın? Yoksa sana bu mu emredildi hayatta? Hocam geyik konuşur mu? Konuşmaz, ben de biliyorum. Senin kadar ben de biliyorum. Benim anladığım dilden konuşmuyor. Belki kendi aralarında konuşuyorlar da. Ama Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurmuyor mu ki

0: eller, ayaklar, deriler aleyhte şahitlik edecek insana. Yevme teşhedü aleyhim elsinetühüm diye ayet-i kerimede bildirmiyor mu? Bütün bu azalarımız bizim aleyhimize konuşacaklar diye, şehadet edecekler diye bildirmiyor mu? Bildiriyor. Subhanallah. Bu eli ayağı, bu dili, bu deriyi konuşturan Allah dilerse oradan ses duyurur. Peygamber Efendimiz'e geçtiği ağaçlar, taşlar, selamu aleyke ya Resulallah demez miydi? Diyordu. Evliyaullah kalbini safileştirdikten sonra ilerleyince etrafındaki eşyanın tesbihatını duymuyor mu? Duyanlar var. Şu baş kulağıyla duyanlar var. وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّهُمْ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ Hiçbir şey yoktur ki Mevla'yı zikr-ü tesbih eylemesin. Siz anlamıyorsunuz lakin. Ayet-i kerime böyle bildiriyor. Demek ki hocam, o zaman benim şimdiye kadar alıştığım duymak, görmek hikayeleri biraz daha başka türlüymüş demek. Ha, mübarek olsun. Hele bu hayatın çok daha senin görmediğin, bilmediğin, benim bilmediğim tarafları var. Allah konuşturursa konuşturur, duyurursa duyurur. Öyle gelir ona. Çünkü bak ben şimdi, benim talebelerim bana mektuplar getirirler. Bazılarını okusam yerinizden kalkarsınız, feryadı kapatarsınız. Millet neler duyuyor, neler görüyor, başlarına neler geliyor bir bilseniz. Bir sen varsın, bir ben varım görmeyen, duymayan. Başkaları neler görüyor, neler duyuyor. Onun için, bunun için mi yaratıldın? Allah sana bunu mu emretti bu hayatta deyince, bir seri ikazdan sonra demiş ya bu atlas döşekte Allah aratılmazsa atlas döşek eksik olsun bırakmış. Bu padişahlık da bu iş olmazsa padişahlık eksik olsun bırakmış. Efendim bilmem bunun için yaratılmadıysam neden yaratıldım onu düşünmeye başlamış. Allah bana ne verdi diye onu düşünmeye başlamış. Girmiş kulluğunun gibi yoluna da en sonunda nasıl ölmüş hayatını okudum bir yerde de dedim sözü oradan açtım ya. İbrahim İbni Ethem Hazretleri deniz kenarında nöbetçi iken ölmüş. İslam hududunda, deniz kenarında İslam alemini nöbetçi olarak beklerken vefat etmiş. Allah şefaatine erdirsin.
1: Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Balad, Batı şiirinden Türk şiirine geçen bir nazım biçimi. Balad, Batı şiirine özgü bir nazım biçimidir. Yapı olarak 3 uzun bend ve 1 kısa bendten oluşur. Bu kısa bende çoğunlukla onva ya da küçük bend denir. Baladın en dikkat çekici özelliği, ilk dizesindeki hece sayısının her bendin mısra sayısını belirlemesidir. Örneğin ilk dizesi 8 heceli olan bir balad, 8 artı 8 artı 8 artı 4, 28 mısradan oluşur. Son bendin yarım olması da biçimin belirgin bir yapısal imgesidir. Baladlarda genellikle bendlerin sonunda geçen bir nakarat mısra bulunur. Bu tekrar şiire hem ahenk hem de duygu bütünlüğü kazandırır. Kafiyeleniş sabit değildir, şairin tercihine göre düzenlenir. Nazım türü olarak balad çoğu zaman efsane, aşk, ayrılık, hüzün veya kahramanlık gibi konuları işler. Üslup lirik, yani duygusal ve içlidir. Bu yönüyle balad bir anlamda hikaye anlatan şarkı gibidir. Türk edebiyatında balad özellikle Servet-i Fünun ve Fecraati dönemlerinde Fransız şiirinin etkisiyle görülür.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gayeyle yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.

hocamız rahmetullahi aleyhi Resulullah'ın vekili olduğu için mürşitlerimiz, hocalarımız, ulema-i amilinimiz, ulema-i rasihinimiz, yani akra'uhum diye hadis-i şerifte bildirilen, Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen, en çok okuyan, en iyi nüfuz etmiş kimseler olarak ondan dolayı seviyoruz. Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti, ikramatı, ihsanatı daim olsun üzerlerinde. Kabirleri pür nur olsun. Allahu Teala Hazretlerini kabir istirahatlerini müjdad eylesin. Nurlarını, sürurlarını ziyade eylesin. Bir insanın ahirette ruhunu şad etmek için yapılacak şeyler, Allah'ın rızasına uygun faaliyetler onun niyetine yapılırsa onun ruhu şad olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, kişilerin yapmış olduğu ameller perşembe günleri Allahu Teala Hazretlerinin, pazartesi perşembe günleri Allahu Teala Hazretlerinin divanına çıkartılır, arz olunur. Kullar şunları işlediler, şu sevaplı, şu günahlı işleri yaptılar diye. Cuma günleri de ahirete göçmüş olan büyüklerine arz olunur. Geride kalan evlatların, yakınların şunları yaptılar, şu sevaplı işleri işlediler veya şu hataları yaptılar diye. Eğer sevaplı işler yapmışsa geride kalanlar, onların nurları kabirlerinde artar, sürurları artar, yani sevinçleri ziyadeleşir. Eğer geride kalanlar, onların yakınları hatalı işler yapmışlarsa evlatlar, o zaman da onlar üzülürler, ezalanırlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'tan korkun, kabirde mevtanızı ezalandırmayın buyurmuş böyle günah işleyen kimselere. O bakımdan bir insanın vefat etmesiyle işi bitiyor, defteri kapanıyor, ama bazı insanların defterleri kapanmıyor, sevapları yazılmaya devam ediyor. Hatta bazı kimselerin de günahları yazılmaya devam ediyor. Eğer bir insan arkasından kendisine dua edecek hayırlı evlat bırakmışsa, onun defterine sevaplar yazılıyor. Eğer bir insan arkasında faydalanılan bir ilim bırakmışsa, onun sevabı devam ediyor. Eğer bir insan arkasında sadaka-i cariyeler bırakmışsa, yani faydası cereyan eden, faydalandırılması, kulların ondan istifadesi devam eden yapılmış hayrat-ı hasenat, bunların sahibi ise bir kimse, onlardan istifade edildiği müddetçe o kimsenin sevapları yazılmaya devam ediyor. İyi bir çığır açmışsa, açtığı çığırda yürüyenlerin sevapları kadar onların sevaplarından bir şey eksilmeden o mübareğin ruhuna sevaplar gönderiliyor, ruh şad oluyor, defterine yazılıyor. Kötü çığır açanlara da tabii kötülükler gider, o ayrı mesele.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda sana döndük.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Ömer Hayyam ve Cebir. Selçuklu devrinin tanınmış alim, şair, matematikçi ve astronomlarındandır. 18 Mayıs 1048'de İran'ın Nişebur kentinde doğmuştur. Ömer'in babasının mesleği çadırcılıktı. Şiirlerinde mahlas olarak kullandığı çadırcı anlamına gelen El Hayyam lakabını babasının mesleğinden dolayı almış ve Ömer Hayyam olarak meşhur olmuştur. Fakat bu lakabının çok ötesinde işlere imza atmıştır. Hayatı, gençlik yılları kesin olarak bilinmemekle beraber, hayatıyla ilgili olayları anlatan bazı kitaplardan mantık, felsefe, matematik, fizik, astronomi, tıp, şiir ve müzik konularında çalıştığı, bu alanlarda düzenli bir öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır. Ömer Hayyam, 4 Aralık 1131'de doğduğu yer olan Nişabur'da arkasında birçok eser bırakarak fani dünyaya veda etmiştir. Kabri bu şehrin Hira mezarlığındadır. Ömer Hayyam'ın Cebir'e unutulmaz hizmetleri olmuştur. Cebir en yüksek noktasına onunla ulaştı. O, Cebir'i Descartes'tan sonra, Descartes'in ilk defa yeniden ele alıp yönettiği noktaya yüzyıllar önce ulaştırmıştı. Onun Descartes'tan daha önce cebirle geometriyi birleştirdiği görülmektedir. Avrupalılarca yabancı ve yepyeni bir çığır açmıştı. En büyük eseri Risaletun fi Beharin il Cebir ve Mukabele adındaki Cebir Risalesidir. Eser, konusu bakımından Cebir'in esas tarifleri ve denklemlerinden oluşur. O, Cebir'i sayısal ve geometrik bilinmeyenlerin belirlenmesini amaçlayan bilim olarak tanımlamıştı. Matematik bilgisi ve yeteneği zamanın çok ötesinde olan Ömer Hayyam, denklemlerle ilgili başarılı çalışmalar yapmıştır. Nitekim Hayyam 13 farklı 3. dereceden denklemi tanımlamıştır. Denklemleri terim sayısına göre sınıflandırmış ve her grubun çözüm yöntemi için formül vermiştir. Bunu yaparken de çoğunlukla geometrik metot kullandığı çözümleri zekice seçilmiş koniklere dayandırmıştır. Bir kitabında iki koniğin ara kesitini kullanarak 3. dereceden bir denklem tipi için köklerin bir geometrik çizimi bulunduğunu belirtir ve bu köklerin varlık koşullarını tartışır. Matematik alanında yaptığı çalışmalarla meşhur olan Ömer Hayyam, ilk defa kendisi tarafından tasnif edilen 3. derece denklemlerde 3 kökün tayinini gerçekleştirerek bugünkü binom formülünü ortaya koymuştur. Pascal üçgeni diye bildiğimiz tablo aslında Hayyam'a ait bir keşiftir. Hayyam, İngiliz matematikçi Newton'dan 600 sene, Fransız matematikçi Pascal'dan 500 sene önce bu formülleri bulmuş oluyor. Binom formülü ve aritmetik üçgeni matematik tarihinde ilk defa Ömer Hayyam tarafından ortaya konulduysa da ondan asırlar sonra yaşamış batılı bilim adamları bunlara sahip çıkarak kendi buluşlarıymış gibi ilim dünyasını açıklamışlardır. Hayyam bir kitabında Öklit dışı geometrinin temellerini atmıştır. Öklit'in yapıtı üzerine yorumlarında irrasyonel sayıların tıpkı rasyonel sayılar gibi kullanılabileceğini kanıtlaması, matematik tarihinde bir

0: bir dönüm noktası oluşturdu. Bu çözüm yöntemi Hayyam'ın Descartes'tan 600 yıl önce analitik geometride nedenli derinleşebileceğini göstermesi açısından da önemlidir. Ömer Hayyam'ın bu konudaki çalışmaları ortaçağ matematikçilerince temel kural olarak kabul edilmiştir.
1: Bir mucit, bir icat. Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar, başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık. Yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak. Orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık O, yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki, diyor Peygamber Efendimiz, اِذَا تَقَرَّبَ اِلَيْيَ الْعَبْدُ شِبْرًا Kulum bana bir karış yaklaşırsa, تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ زِرَاءً Ben ona bir arşın yaklaşırım. Yani karış nerede, arşın nerede? Kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana وَاِذَا تَقَرَّبَ اِلَيْيَ الزِرَاءً Bana bir arşın yaklaşırsa, تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاءً Ona bir kulaç yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. En daha fazla. Ve izâ etâni meşyen bana yürüyerek gelirse ben ona herveleten koşarak giderim. Şimdi bu sözlerin manasını açıklayalım. Allah-u Teala Hazretleri mekandan münezzeh. Bilemeyiz Allah-u Teala Hazretleri'nin zatını, bilmemiz mümkün değil. Allah-u Teala Hazretleri şuradadır dese bir insan, bir cahil orada olunca bu tarafta olmaması lazım. Ama her yerde hazır ve nazır olduğu için şuradadır diyemeyiz. Denmez yani. Doğrusu öyle dememektir. Şimdi mekandan münezzeh ama bana bir karış gelirse ben bir arşın gelirim diyor. Sanki iki mekandaki iki cismin birbirine yaklaşması gibi söylüyor. Neden? Bizim aklımızı alsın diye. Biz insanoğulları bilgileri küçüklüğümüzden beri duya duya, göre göre, tuta tuta, yoklaya yoklaya öğrenmişizdir. Bizim dünyamızdaki şeyler bizim küçüklüğümüzden, bebekliğimizden beri yoklaya yoklaya bulduğumuz şeylerdir. Biz bu yokladığımız şeylerin dışındaki gerçekleri kolay anlayamayız. Buradan çıkan mana ne? Kul bana biraz yaklaşma gayreti gösterirse, yani bana iyi kulluk etmeye yönelirse, tevbe ederse, iyiliğe yönelirse, ben ona çok daha fazla lütfederim demek. O az bir şey yapar, ben ona fazla fazla lütfumu, keremimi, rahmetimi ihsan ederim, saçarım demek. O bana yürüyerek gelirse ben ona

0: Koşarak gelirim. Yani o bana kavuşmak için, benim rızamı elde etmek için ufacık bir gayret, bir kıpırdanma gösterirse ben onun fazlasıyla ona lütuf kapılarımı açarım da umduğunu fazlasıyla ona ihsan ederim. Onun için bize düşen Allahu Teala Hazretlerine yönelip Allahu Teala Hazretlerine efendim itikadımızı tam böyle bağlayıp hüsnü zannımızı yöneltip Allahu Teala Hazretlerinin lütfuna muntazır olmaktır. Allahu Teala Hazretleri böyle yapan kullarına onların gayretleri ile kıyas edilmeyecek kat kat fazla lütuflarını ihsan edecek.
1: Dostça bir tavsiye. Akra.

Akra'da yeni bir program. 90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

Allah kullarını niçin seviyor? Allahu Teala Hazretleri kullarını kendisine muti olduğu zaman, itaat ettiği zaman seviyor ve kendisine ibadet ettiği zaman, kendisini zikrettiği zaman seviyor. Ondan sonra o sevgiden kulun gönlünde Allah'a karşı muhabbet hasıl oluyor ve Müslümanlık ilerledikçe, iman kuvvetlendikçe, kul terakki ettikçe Allahu Teala Hazretlerine karşı sevgisi ziyadeleşiyor. Her yaptığı iş Allah rızası için olmaya başlıyor. Yani Allah için almak, Allah için vermek, Allah için kızmak, Allah için sevmek derecesine geliyor. Allah'ı sevmek böylece dinin esası, temeli, aslı, direği oluyor. Allah'ın sevgisi de birçok sevgileri beraberinde kulun gönlüne getiriyor. O sevgilerden birisi Allahu Teala Hazretlerinin elçisi, gönderdiği Resulü, vazifeli kulu, onu sevmek. Allah'ın elçisi olduğu için sevmek. Allah sevmiş olduğu için sevmek. Allah güzel sıfatlarla tavsif etmiş olduğu için, güzel ahlak ile mütehallik eylemiş olduğu için sevmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sevmek de buradan oluyor. Demek ki Allah Celle Celaluhu hazretlerini elbette seveceğiz. Çünkü Yaradanımızdır. Her nimetimiz ondandır. Varlığımız ondandır. Tabii. Onun neticesi olarak Allah'ın sevdiği, güzel sıfatlarla bezlediği Resulullah'ı sevmek, o da ayet-i kerime ile hadis-i şeriflerle dinimizin esası olduğu bildirilmiş bir muhabbet şubesi. Yani İslam muhabbet dinidir, aşk dinidir, sevgi dinidir. Önce Allah'a, Resulullah'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzünde hayatından sonra makamına varis kıldığı, ulumuna varis kıldığı alimler, yani el ulema'u veresetül enbiya hadis-i şerifinde bildirildiği gibi mürşitler, alim, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, hadis-i şeriflerde anlatılan alim, coğrafya bilen, tarih bilen, fizik bilen, kimya bilen değil. Allahu Teala Hazretlerini bilen, Resulullah'ı bilen, Kur'an'ı bilen, dini bilen, dünyayı, ahireti, hayrı, şerri, Allah'ın sevgisi yollarını, gazabına uğrayacak sebepleri bilen kimse demek. O ulema, yani mürşitler. Bunları sevmek de Resulullah'ı sevmenin gereği, Allah'ı sevmenin gereği. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Allah'ın Habibi diye, Allah'ın Resulü diye, gönderdiği mübarek insan diye seviyorsak, onun varisleri olan mürşidini kiramı, ulema-i muhakkikini, meşayih-i vasılinimizi de o sevginin tabii bir devamı olarak seviyoruz.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar. Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli dinleyenler. Önceki programımızın sonunda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Müslümanların savaş düzenine koyuşu, Ebu Sufyan bin Haris ile Abdullah bin Ebi Ümeyye'nin Peygamberimiz Aleyhisselam'la buluşmaları ve Müslüman olmaları konusunu okumuştuk. Bugün ilk okuyacağımız başlıksa Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Merruz Zahran'da konaklayışı. Peygamberimiz Aleyhisselam, İslam ordusunu birlikte Merruz Zahran'a gelip konakladı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Merruz Zahran'a gelişi yatsı vaktine rastlamıştı. Mücahitler Merruz Zahran'da toplandılar. Peygamberimiz Aleyhisselam Merruz Zahran'da geceliğin ashabına, Mekke'de Kureyşilerin aklı erenlerinden dördü müşriklikten sıyrılıp İslamiyet'e girmek istiyor buyurdu. Ya Resulallah kimdir onlar diye sorulunca Peygamberimiz Aleyhisselam Attab bin Esid, Cübeyr bin Mut'im, Hakim bin Hizam, Süheyl bin Amr'dır buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam Merruz Zahran'a gelinceye kadar Kureyş müşriklerine bütün haberler gizli kalmıştı. Onlar Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ne yapacağını bilmiyorlar fakat kendilerine savaş açacağından korkup duruyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam Merruz Zahran'a gelince geceleyin ateş yakmalarını emretmiş, 10.000 ateş yakılmıştı. Kureyş müşriklerinin Ebu Sufyan bin Harbi denetçi ve elçi olarak göndermeyi kararlaştırmaları. Kureyş müşrikleri Ebu Sufyan bin Harbi haberler araştırmak üzere göndermekte söz birliği etmişler ve Muhammed'le buluşursan ondan bizim için eman sözü al. Ancak onun ashabını gevşek görürsen savaşacağını kendilerine bildir. Biz sizin arkanızdan hazırlanıp gelmeyeceğiz. Çünkü Muhammed'in kiminle, bizimle mi yahut hevazinlerle mi ya da sakiflerle mi savaşmak istediğini bilmiyoruz dediler. Bir gece Ebu Sufyan bin Harp ile Hakim bin Hizam Mekke'den çıkıp gittiler. Yolda Büdeyl bin Verka'ya rastladılar. Onun da kendileriyle birlikte gelmesini sağladılar. Bunlar Peygamberimiz Aleyhisselam hakkında haber araştıracaklar, toplayacaklar, işittikleri haberleri gözden geçirecekler, değerlendireceklerdi. Peygamberimiz Aleyhisselam Ensar'dan bazılarına Ebu Sufyan'a göz kulak olunuz, siz muhakkak onu bulacaksınız buyurmuştu. Casuslar Merruz Zahran'da Erak mevkiine eriştikleri zaman pek çok çadırlar, askerler ve yanmış ateşler gördüler. At kişnemeleri, deve böğürmeleri işittiler. Bunlar onları ürküttü, son derece korkuttu. Vakit yatsı vaktiydi. Arefe gecesinde yakılan ateşler gibi yanan ateşleri görünce Ebu Sufyan, ''Bu ne kadar çok ateş, sanki Arefe gecesi ateşlerini andırıyor.'' Ebu Büdeyl, yoksa bu ateşler senin kavmin olan Beni Kâb'ların mıdır diye sordu. Büdeyl bin Verka, bunlar Beni Amr'ların ateşleri olsa gerek dedi. Ebu Sufyan, Beni Amr'ların ateşi bundan az olur. Onların bu kadar çok ateşleri olamaz dedi. Büdeyl bin Verka, belki de seninle çarpışmak üzere toplanmışlardır. Müzeyneleri de bu gece kendilerine bekleyici tutmuşlardır dedi. Bunlar herhalde Beni Kâb'lar, Huzalardır. Savaş için toplanmışlardır dediler. Ebu Sufyan, evet ama bunlar Beni Kâb'lardan daha kalabalık görünüyorlar dedi. Belki de hevazinler yağmur düşen yerdeki otlardan hayvanlarını otlatmak için topraklarımıza kadar gelmişlerdir. Vallahi bunların kimler olduklarını pek anlayamadık dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam casusları yakalamak için atlılardan bir birliği ileri göndermişti. Huzalar da yolu kesmişler, arkaya kimseyi bırakmıyorlardı. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Nezaketin temeli sevgi ve saygıdır. Ve hiçbir dönemde bu temel değerlerin değişmemesi gerekiyor. Yani insanlara saygı, insanlara sevgi, ama öncelikle kendimize sevgi ve kendimize saygı. Ve şuna inanıyorum ki kendini seven, kendisine saygı duyan bir insan ancak bir başkasını sevip ona saygı duyabilir. Yani insanlara saygı, bir insanın öncelikle kendisini sevmesi, sonra sayması, insanları sevmesi, sayması anlamına gelecek. Yani nezaket ve görgü kurallarının temelinde sevgi ve saygı vardır. Dolayısıyla hiçbir toplumda, hiçbir çağda bunun dışına çıkılması mümkün değildir. Yani bunlar insani değerlerdir, temel değerlerdir. Çağa göre veya bulunan yere göre değişecek kurallar değildir bunlar. Dolayısıyla hiçbir zaman değişmeyecektir diyorum. Efendim, bir Japon arkadaşımız vardı. Şöyle bir tespitte bulundu. Suna Hanım dedi, evlerinize misafir olduğum zaman nezaketi en üst seviyede siz Türklerde görüyorum. Ve misafirperverlik ve insanlık. Sizler bu noktada, yani hani düşünebileceğim en zarif insanlarsınız. Fakat sokağa çıktığım zaman birbirine küfür eden, hakaret eden, boğazını sıkan kornaçalar, bu Türkler acaba evine misafir olduğum Türkler mi diye düşünmeden edemiyorum demişti. Evet efendim, ben de bazen şöyle düşünüyorum. Özde çok zarif insanlarız. Çünkü inanıyorum ki bizim medeniyetimiz insana saygı üzerine kurulduğu için, bizim inancımız ve medeniyetimiz saygı ve sevgi medeniyeti olduğu için ve inancımızın temelleri bu olduğu için aslında biz özde çok zarif insanlarız. Buna yürekten inanıyorum. Hazreti Mevlana diyor ki, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Efendim, nezaket kuralları aslında bayramlık bir elbise değildir. Hani soyunup da kapının arkasına asacağımız, İhtiyaç duyduğumuz zaman giyinip kutlanıp arz endam edeceğimiz bir kıyafet değil. Aslında nezaket kuralları bizim cildimiz olmalıdır. Yani özde biz olmalıyız. Şimdi efendim, bizim inancımız gereği zaten biz hiçbir zaman yalnız değil. Dolayısıyla bakın, aslında bunun özünde şu var. Kimsenin görmediği bir ortamda insana yakışmayacak sesin bir tavırda olmak ve bulunmak insanın kendi özünü, kendi özüne saygısını zedeliyor. Nezaketin özünde bakın şunlar var. Zarafetin özünde öz saygı ve özgüven vardır. Öz saygıyı besleyen en önemli şey istikrardır, tutarlı olmak. İnsanın kendisine saygısını hiçbir zaman kaybetmemesidir diyorum.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.
1: Akrab.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, iki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Eriyecek cismaniyet, ruhaniyet içinde. Tuttuğunu koparan vardı ya hani, hazırlanacak ruh olup uçmaya, süzülmeye başlayan o pir-i fani.

okudukça eser Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Efendim merhaba. Peygamber Efendimizin veda haccını okuyorduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arafat'a gelmişlerdi. Bundan sonra Nemire'de bir çadırda öğle vakti, zevalede gölgelendi, dinlendikten sonra kalktı. Devesinin üzerinde vardı meydan ortasına, huşu ile Rabbim dedi, çok şükürler olsun sana. Ey insanlar, sözlerimi bugün iyi dinleyiniz, belki de bu yıldan sonra buluşmayız bir daha biz. Size nasıl mukaddesse bugün, bu ay, bu şehriniz, bütün can, mal, ırzınız da öyle kutsal, öyle aziz. Ey ashabım, Rabbinize ererseniz siz muhakkak, bugünkü her halinizden sorar size Cenab-ı Hak. Sakın sizler benden sonra dönüp küfrü dalalete, boynunuzu vurmayınız kapılarak cehalete. Nakletsin bu tavsiyemi şimdi burada bulunanlar, olur ki nakleyleyenden duyan daha iyi anlar. Ey ashabım, unutmayın, düşününüz daim sonu, kimde varsa bu emanet sahibine versin onu. Faiz kalktı, borcunuzun anasını verin ancak. Ne zalim ol ne de mazlum, faizcilik artık yasak. Dünün bu pis adetini çiğniyorum işte bugün. Abbas'ındır ilk olarak kaldırdığım faiz bugün. Kalkmıştır kan davaları ki dünün baş belasıdır. Kaldırdığım ilk davada Rebiya'nın davasıdır. Kölelerin hukukunu unutmasın hiçbiriniz. Onlara da sizinkinden yediriniz, giydiriniz. Bundan sonra şeytan artık bu yerlerde tutunamaz. Fakat bazı küçük işte uyarsanız ona biraz. Bu onu çok sevindirir. Sakınınız böyle şeyden. Ey insanlar bundan sonra şunları da

söyleyeyim ben. Eşleriniz üzerinde sizin büyük hakkınız var. Onların da sizde vardır karşılıklı iffet bunlar. Onlar için çok hayırlı olmanızı isterim ben. Onlar hayat ortağınız, vermiş Allah emaneten. Kadınlarla güzel güzel geçinmek bir borçtur size. Ey insanlar, bu sözümde yatıştı mı zihninize? Ey müminler, sözlerimi dinleyin ve çok çok anın. Ona sıkı sarıldıkça hiçbir zaman hidayetten, doğru yoldan ayrılarak sapkınlığa düşmezsiniz. O da Allah kitabıdır. Bilin bunu böylece siz. Ey müminler, sözlerimi dinleyin ve çok çok anın. Hiç şüphesiz kardeştir her Müslüman Müslümanın. Birinize ait olan başkasına olmaz helal. Müstesnadır bundan ancak rıza ile verilmiş mal. Nefsinize zulmetmeyin. Allah onu kayırmıştır. Mevla her hak sahibinin hakkı neyse ayırmıştır. Çocuk kimin döşeğinde doğmuş ise onun ancak. Zanilerin cezası taş, hesabını hak soracak. Kendisini babasından başkasına nispet eden yahut kendi sahibinden başkasına kaçıp giden soysuzlarla nankörlere Cenab-ı Hak lanet eder. Dünyada da ahirette de böylesinin hali beter. Uğrar bunlar meleklerin, müminlerin lanetine. Yüce Allah böylesini layık görmez rahmetine. Müsaade almadıkça bir kadının kocasından başkasına mal vermesi caiz olmaz hiçbir zaman. Ey insanlar, ne derseniz soracaklar size beni. Elçiliği tebliğ ettin, yaptın deriz vazifeni. Efendimiz parmağını göğe doğru dikti hemen. Ya Rab dedi, şahit ol sen, şahit ol sen, şahit ol sen. Allah o gün şu ayeti elçisine kıldı inzal. Muhakkak ki bugün size dininizi ettim ikmal. Size ihsan eylediğim nimetimi bütünlettim. Dininizin Müslümanlık olmasını kabul ettim. Resulullah bu ayeti müminlere müjdeledi. Bilal'e kalk namaz için sen bir ezan oku dedi. Öğle ile ikindiyi bir arada eda etti. Bundan sonra devesine binip Arafat'a gitti. Efendimiz o gün orada eğleştiler akşama dek. Uzunca bir dua yaptı Beytullah'a yönelerek. On binlerce insanlardan vücut bulan bir cemaat, peygamberin etrafını kuşatmıştı o gün kat kat. Devesinin üzerinde iniyorken Arafat'tan, sakin olun, sakin olun demekteydi zaman zaman. Akşamüstü Müzdelife mevkiinde kıldı karar. 10 Zilhicce pazar günü gün doğmadan ayrıldılar. Amcasının oğlu Fadlı terkisine almışlardı. Ona küçük taş toplatıp Cemre denen yere vardı. O taşları sağ elinin baş şehadet parmağıyla atıyorken beni dedi dinleyin can kulağıyla. İfrattan siz çok sakının. Geçmişleri mahva sebep dinde ifratları idi. Bunun için yok oldular hep. Gözlerini kaldırarak dalgalanan halka baktı. Gözler nemli, kalpler yufka. İşte böyle olacaktı. Yürekler hep temizlenmiş, yönler hakka doğrulmuştu. 23 yıllık uğraşmanın kârı işte bu olmuştu. Parlatmıştı yeri göğü, hakikatin nuru bütün. Peygamberlik tarihi de mühürlendi artık bugün. Dinin kemal bulduğunu, bugün sanki beşeriyet, hilkatin her zerresinden dinliyordu ayet ayet. Ey insanlar, ben ki dedi, Allah'a çok hamd ederim. Elçinizin sözlerini duyun, ona uyun derim. Haccın bütün usulünü öğreniniz bugün benden. Bilmiyorum, belki artık hacc edemem bir daha ben. Hiç durmadan dönen zaman, bugün Hakk'ın göğü yeri, yarattığı ilk heyete, ilk haline döndü geri. Bir sene 12 aydır, bundan 4'ü haram aylar. 3'ü sıra takip eder, en başında Zilkade var. İkincisi Zilhicce'dir, Muharrem var ondan sonra. Recep ise son cümdin gelir hemen ardı sıra. Bildiniz mi siz bugünün nasıl bir gün olduğunu? Allah ile peygamberi daha iyi bilir bunu. Kurban günü değil midir bugün? Evet, hiç şüphesiz. Öyleyse hangi ayın içindeyiz? Söyleyin siz. Allah ile peygambere elbette bu aşikardır. Zilhicce'de değil miyiz? Tereddüte yol mu vardır? Peki hangi şehirdeyiz? Bilir Allah, Resul en çok. Haram olan bir şehirde değil miyiz? Hiç şüphe yok. Biliniz ki mallarınız, canlarınız, namusunuz bugün bu ay bu yurt gibi tamamıyla kutsal, mahfuz. Ey ashabım, benden sonra sakın küfre sapışmayın. Sizler birbirinizi öldürmeyin, kapışmayın.
Rabbinizin divanına çıkarsanız bir gün mutlak, bugünkü her halinizden sorar size Cenab-ı Hak. İşlediği cinayetten mesul olur cani bizzat, bir caninin işleyinden mesul mahkum olmaz evlat. Namaz kılın, oruç tutun, Hakk'a kulluk eyleyin siz. Uysal olun buyruğuma, uçmaklara girersiniz. Yüksek sesle müminlere sordu tebliğ ettim mi ben? Tebliğ ettin denilince Rabbim dedi, şahit ol sen. Bundan sonra Efendimiz ayrılarak artık oradan gitti Zebih mahalline, ettirdi 100 deve kurban. Kurbanların etlerini yoksullara dağıttırdı. Saçlarını kestirmek için tez bir berber çağırttırdı. Biraz sonra müminlerle gitti Zemzem kuyusuna. Abbas hemen su çekerek saygıyla sundu ona. Efendimiz sonra tekrar Mina denen yere gitti. Orada öğle namazını cemaatle eda etti. En sonunda irad etti Mina'da bir hutbe daha. Zilhicce'nin 13'ünde indi artık muhasaba. Resulullah ertesi gün yönelmişti Medine'ye. Yürüyüşü durdurunca ashab sordu ne var diye. Ben buyurdu bir insanım, gelecektir elçi bana. Uyup onun davetine gideceğim Hak'tan yana. Fakat size bıraktım ben iki büyük şey muhakkak. Biri Hakk'ın kitabı, ki hidayet nur onda ancak. Alıp Hakk'ın kitabını ona sıkı bağlanınız ve ev halkım hakkında da Allah'ı siz çok anınız. Zülhuleyfe denen yerde konakladı bir tek gece. Medine'yi gördüğünde Rabbim dedi gayet yüce. Ondan başka ilah yoktur, birdir, eşi ortağı yok. Mülk onundur, hamd onadır, onun gücü, kudreti çok. Yaradan her şeye kadirdir. Dönüyoruz şimdi artık, tevbe ettik, kulluk ettik, secde ettik, şükür kıldık. Her vaadini yaptı Allah, yardım etti Muhammed'e. Birleşen hep düşmanları, o uğrattı hezimete. Efendimiz Uhud meşedinde. Gitti Uhud meşhedine, memnun etti şehitleri. Teessüre gark eyledi bu ziyaret peygamberi. Andı durdu onları hep, son derece hüzünlendi. Bulutlandı kirpikleri, gözlerinden yaşlar indi. Peygamberimizin vefatı 11. yıl, ilk Rebi ayı 632. yıl, Mayıs-Haziran ayı. Belli değil günü, fakat 8. yıldaydı. Allah Resulüne yarlanmak dile dedi. Ecelinin yaklaştığı ona ima buyurulmuştu. Efendimiz bundan sonra istiğfara koyulmuştu. Her Ramazan itikafa giriyordu 10 gün kadar. Fakat bunu sonraları 20 güne çıkardılar. Yaşıyordu son gününü Hakk'ın yüce peygamberi. Malumdu bu eshaba da 8. yıldan beri. Bir gün Nasr suresinden girişmişti bahse. Ömer, var mı dedi bu surenin tefsirini tam bilenler? Herkes bir şey söylemişti. O sırada pek genç olan sordu İbni Abbas'a da, nedir senin mütalaan? Bunda dedi peygamberin ölümüne işaret var. Yarlanmak dilekleri ölüm ile alakadar. Cibril her yıl Kur'an okur dinletirdi peygambere. 11. yılda bu iş tekrarlandı birkaç kere. Müminleri Safer ayı acılarla geldi yaktı. Efendimiz mezarlığa gitmişti bir gece vakti. Döndüğünde kendisinde sezmişti bir rahatsızlık. Neşesi hiç kalmamıştı, çıkmıyordu evden artık. Fakat ezan okundukça hanesinden mescidine geçip namaz kıldırdı, döner idi eve yine. Peygamberin müminlere kıldırdığı en son namaz, derler akşam namazıydı, namazdan o alırdı haz. Efendimiz günden güne zayıflayıp gidiyordu. Ayşe ana gece gündüz ona hizmet ediyordu. Medineli Müslümanlar çekildikçe ıssız yere, için için ağlaştılar, yas tuttular peygambere. Onların bu acısını peygambere duyurdular. Üzülmüştü pek ziyade, fakat sükût buyurdular. Vakit vakit şiddetlenen başında bir ağrı vardı. Bunun için son namazda da başına bir mendil sardı. O gün yatsı namazını kıldılar mı diye sordu. Hayır, sizi bekliyorlar denilince biraz durdu. Bol su ile yıkanarak kalkmak için çabalarken yıkılmıştı döşeğine. Ayılınca sordu hemen, kılındı mı namaz? Hayır, bekliyorlar sizi dendi. Efendimiz tekrar yunup kalkmak için çok emendi. Fakat yine baygın düştü. Ayıldığı zaman tekrar yıkanarak kalkıyorken hemen düşüp bayıldılar.
Ayılınca bari dedi imam olsun Ebu Bekir. Ayşe ya Resulallah babama bu ağır gelir. Çünkü onun kalbi yufka kıraatta ağlar durur. Makamında dayanamaz görün dedi onu mazur. Efendimiz gidin dedi Ebu Bekir imam olsun. Geçti o da peygamberin mihrabına mahzun mahzun. Hakk'ın yüce peygamberi vefatından 4 gün önce çarşamba günü öğle vakti biraz iyilik hissedince 7 tulum su dökündü. Geldi sonra Abbas Ali. Götürdüler mescidine. Kalmamıştı hiç mecali. Ebu Bekir namazdaydı. Yer değişmek istemişti. Efendimiz işaretle sen yerinde dur demişti. Ebu Bekir'in sağ yanına durup namaz kılmışlardı. Bundan sonra yavaş yavaş minberine doğru vardı. Oturdu ilk basamağa. Allah'a çok hamd eyledi. Ey ashabım beri gelin yaklaşınız bana dedi. Müslümanlar yaklaşınca buyurdular. Siz ne diye vefatımı düşünerek düşersiniz endişeye? Ümmetleri arasında kim kalmış ki elçilerden? Ben de öyle aranızda yaşayayım ebediyen. Bilmiş olun Rabbime ben ereceğim ey yoldaşlar. Çünkü benim bu hususta hepinizden çok hakkım var. Kevser Havzı kenarında bulursunuz beni ancak, bana ermek isteyenler günahlardan olsun uzak. Din uğrunda göç edenler sizden sevgi saygı bulsun, onlar da birbirlerine çok hayırlı, haklı olsun. Her iş hakkın izni ile, dileğiyle ceryan eder. Olmayınız siz ivecen, emeğiniz boşa gider. Kul ne kadar ivse dursa, Yüce Allah tacil etmez. Direnenler yenilirler, Allah'a güç kuvvet yetmez. Onu çelip kandırmaya, yeltenenler aldanırlar. Çünkü Allah Teala'yı aldatmaya imkan mı var? Ensar için çok hayırlı olmanızı isterim ben. Size onlar değil miydi evlerinde ikram eden? Evet onlar değil miydi yoksul iken siz bir zaman, sizi kendi özlerinden her hususta üstün tutan? Öteki halk çoğalırken, Medineli bu kardeşler bir tuz gibi günden güne eriyecek azar azar. İçinizden herhangisi geçer ise iş başına, iyilikten hiç ayrılmasın Medineli kardeşine. İşittim ki çok görülmüş Üsame'ye kumandanlık, bundan önce Zeyd'e dahi görmediler bunu layık. Ant içerim Allah'a ki Zeyd bu işin tam ehliydi, insanların arasında o bana çok sevimliydi. Zeyd'in oğlu Üsame de en sevimli kumandandır. Ey insanlar şüphe yok ki Muhammed de bir insandır. Ben her kimin arkasına vurmuş isem işte arkam. Gelsin vursun ödeşelim. Saymam bunu bir intikam. Her kimin de evvel ahir varsa ben de alacağı işte malım. Gelsin alsın ödemenin bu tam çağı. Dünya ahiret nimetinden birisini tercih için Yüce Allah bir kuluna dünyadayken verdi izin. O da Allah yanındaki nimetleri tercih etti. Çünkü ahiret nimetleri sayısız ve müebbetti. Yoktur Ebu Bekir gibi insanların arasında benim için cömert olan, kendisini eden feda. Ümmetimden dost tutsaydım Ebu Bekir'i tutardım ben. Lakin şu din kardeşliği kıymetlidir bütününden. Mescitteki kapıların bütününü kapatınız. Ebu Bekir'e olan açık kalsın bir o yalnız. Helal ile haramı da bilmeyiniz sakın benden. Yaradan'ın kitabında bulunanı bildirdim ben. Azık görün ahiret için, ey Fatıma, ey Safiye. Kurtaramam sizi yarın, kızım yahut halam diye. Yavaş yavaş döndü eve. Fatıma'ya saldı haber. Onun hemen kulağına hafif bir söz söylediler. Fatıma'nın gözlerinden buram buram yaş döküldü. Fısıldadı bir söz daha, onun bu kez yüzü güldü. Fatıma der, önce bana vefatını verdi haber. Sebep budur ağlamama. Sonra dedi, etme keder. Ey halkımın arasından sensin bana ilk gelecek. Bu müjdeyi duyduğunda ferahladım, sevindim pek. Efendimiz bundan sonra günden güne zayıfladı. Artıyordu hastalığı, pazartesi hafifledi. Yanındaki pencerenin perdesini kaldırarak namaz kılan cemaati seyreyledi Resul-i Hak. Gülümsedi beyaz yüzü. Yorgun düştü yatağına, yönelmişti bakışları ezeldeki otağına. Baygınlıklar sıklaştıkça Fatıma çok ağlıyordu. Efendimiz, neye kızım ağlıyorsun diye sordu. Baban dedi, bundan sonra hiç ızdırap çekmeyecek. Geçti tekrar kendisinden, diyordu ki, evet, gerçek. Dünya ile ahiretten birisini tercih edin. Hak Teala Hazretleri elçilere verir izin.
Efendimiz Hakk'a bazen dileğini arz ediyor, saadete erenlere yoldaş eyle Rabbim diyor. Ve bazen de al yanına diyor, onu özlüyordu. Hiç şüphesiz Mevlası da elçisini gözlüyordu. Yumuşatılan bir misvakle uğuşturdu dişlerini. Kaçırmadı son demde de temizlenmek işlerini. Efendimiz öğle sonu almaktaydı ağır nefes. Dudakları depreşince duyulmuştu şöyle bir ses. Namaza çok dikkat edin. Bir de köle hukukuna. Ne büyük şey. Hakka tapmak, zulmetmemek mahlukuna. Beklenilen vakit geldi. Efendimiz gidecekti. Can alıcı melek hemen ellerini ondan çekti.

0: Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

0: Fakra dinle, farkında ol.
1: Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz.

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü's Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultani ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin, Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakatü's Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz.
1: Semi'tu Eba Amrin Muhammed ebne Ahmed ebni Hamdane yekulu vecettu bi hattı ebi Semi'tu Eba Osman'a Said ibn İsmail'e yekulu kale Ebu Yezide men semi'al kelame li yetekelleme ma'an nasi razakahullahu fehmen yukellimu bihin nas ve men semi'ahu li yuamilallahi bihi fi fi'lihi razakahullahu fehmen yunaci bihi rabbahu azze ve celle. Ebu Amr Muhammed İbni Ahmet İbni Hamdan isimli şahıs ben işittim ki diyor. Bu Nisabur şehrinden bir muhaddis imiş, zahitmiş, ibadette, taatte güvenilen bir mübarek zat imiş. Muhaddisün Nisabur diyor, zahidün sikatün diyor. Ve kad esna aleyhi gayru vahid. Pek çok kimse kendisini efendim methetmiştir diyor. Bu şahıs ben işittim diyor. Kimden işitmiş? Ha, bu Semi'tü diyen müellif kimdi? Ebu Abdirrahman Es-Sülemi. O işittim diyor. Kimden işitmiş? Kendisi de zaten Nişapurlu. Efendim kendi şehrinde bulunan bu Ebu Amr Muhammed İbni Ahmet İbni Hamdan. Muhaddis, güvenilir kimse olan şahıstan işitmiş ki yekulu şöyle diyordu. Vecettü bihatti ebi. Babamın kendi el yazısıyla kitapları arasında, defterleri arasında gördüm ki, buldum ki şöyle diyordu. Semi'tu Eba Osman'a Said ibn İsmail yekul. Ebu Osman Said ibn İsmail'in şöyle dediğini işittim. Bu kimmiş? Ve huve Ebu Osman el-Hiri efendim. Bu kitapta ileride hayatı gelecek olan Evliyaullah'tan, Sufilerden birisiymiş. Efendim ikinci tabakanın üçüncü şahsıymış. 10 tabakaydı kitap. Hatırlayacaksınız. Şimdi biz birinci tabakanın 8. şahsının hayatı ve sözleri iki tane daha okuyunca birinci tabaka bitecek. Ondan sonra ikinci tabaka ricali şahısları başlayacak. Onların üçüncüsüymüş bu. Ebu Osman el-Hiri. Yekulu o demiş ki Gale Ebu Yezid. Ebu Yezid şöyle dedi. Men semi'al kelame liyetekelleme ma'annas. Bir dini sohbeti, sözü, bilgiyi, akideden olsun, diğer dini konuların birinden olsun, bir dini konuyu insanlara onu anlatmak için, o konuda konuşmak için kim dinlerse, kim onu insanlara konuşmak için dinlerse, razakahullahu fehmen, Allah ona bir anlayış ihsan eder, niyetine göre yükellimu bihinnas ve bu duyduğuyla insanlara bu duyduğunu anlatır. Başkalarına anlatayım diye dinliyorsa Allah ona bir anlayış nasip eder niyetine göre, o da o duyduğunu gider başka insanlara anlatır. Bu dini konuyu, ince meseleyi, zarif, efendim tasavvufi, imani, itikadi veya ameli herhangi bir meseleyi başkasına anlatır. Allah öyle bir anlayış ona ihsan eder niyetine göre. Amma ve men semi'ahu li'amilallaha bihi fi fi'lihi, ama kim bir dini sohbeti ben bunu öğreneyim de Allah'a bu bilginin ışığında güzel ibadet edeyim, Allah'la kulluk muamelemi bu bilginin ışığında, efendim bu yeni öğrendiğim inceliklere uygun olarak yapayım diye dinlerse bu dini sohbeti bir insan, o zaman Allah razakahullahu fehmen, ona da öyle bir anlayış nasip eder ki yunaci bihi rabbehu azze ve celle, aziz ve celil olan Rabbına o anlayışla münacat eden, niyaz eden, yakaran bir anlayış verir. Demek ki hangisi daha iyi? İkincisi daha iyi. Başkalarına anlatayım diye dinleyene anlatacak kabiliyet veriyor Allah. Ben öğrendiğimle Allah'a kulluğumu güzel yapmaya çalışayım diyene de güzel yapmayı nasip edecek bir fehim, anlayış ihsan ediyor. Yani o marifetullah bakımından daha yüksek bir derece. O zaman o şahıs Allah'a olan kulluğunu güzel yapacak bir anlayışa Allah tarafından erdiriliyor. Demek ki niyetine göre. Kim ne isterse istediğine göre Allah veriyor. Tabii biz ne bilgiyi için öğreniyoruz? Allah'ın rızasını kazanmak için. Bilgiyi iyi kulluk nasıl yapılır diye öğreneceğiz. İyi kulluk yapacağız. Allah'ın rızasını kazanacağız diye öğreniyoruz. Bilgi bunun için öğrenilir. Bilgi başkalarıyla münakaşa için öğrenilmez. Dünya menfaati sağlamak için hiç öğrenilmez. Böyle insanlara öğretilmez de. Böyle insanlara bilgi öğretilmez de. Dünya menfaati. Dini bilgiyi dünya menfaati sağlamakta kullanacak insana öğretilmez bile yani. Bilgi Allah'a karşı kulluğunu güzel yapmak da kendisine ışık tutsun, rehber olsun, kılavuz olsun, gerçekleri onunla görebilsin diye öğrenilir. Evet, başkalarına anlatacağım diye dinleyen insana başkalarına anlatacak bir anlayış, seziş, hafıza, efendim yorum verir Allah. Ama ben Allah'a bu bilgim ışığı altında güzel ibadet edeyim diye dinleyen insana da Allah'a güzel ibadet etme nimetini, saadetini ihsan eder Allah. Konumuza döndürelim Bayezid-i Bistami Hazretleri'nin bu sözünü. Şimdi biz burada ne okuyoruz? Ariflerin hayatlarını ve sözlerini okuyoruz. Yani Allah'a olan kulluklarını çok güzel yapan insanların ve bu konuda tarihe isimleri geçmiş olan insanların hayatlarını ve sözlerini okuyoruz. Sıradan insanlar değil, dünya ehli insanlar değil, gafil insanlar değil, cahil insanlar değil, efendim kibirli insanlar değil. Neyle tanınmış insanlar? Allah'a çok güzel kulluk yapan, çok efendim yüksek seviyeli ariflerin hayatını ve sözlerini almış. Şimdi biz bunları niye söylüyoruz? Niye dinliyoruz? Niye söylemeliyiz? Niye dinlemeliyiz? Biz bu büyüklerin, ariflerin bilgi ve tecrübelerini öğrenelim de biz de Allah'a bu bilgilerin ışığında güzel kulluk yapabilelim diye öğrenmeliyiz. Yoksa tasavvufi bilgim ilerlesin, elbet ben de bu bilgiyi bir gün bir yere gittiğim zaman başkasına anlatırım, satarım diye öğretirsek, evet bu satacak bilgi, anlayış olur. Ama asıl maksat bu değil. Sen onlara o bilgiyi satarsan o insanlar seni takdir eder. Allah Allah. Ne kadar tasavvufi bilgisi derin. Biz başka yerde duymadığımız sözleri bu adamdan duyuyoruz derler. İnsanlar takdir eder. İnsanların takdiri önemli değil. Allah'ın rızası önemli. O halde Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik bilgileri öğrenmek üzere dinlemeliyiz bu ariflerin sözlerini. Kaç tane Bayezid-i Bistami var ki İslam tarihinde? Bir tane. Yani kaç tane İbrahim İbni Ethem gibi insan var? Bir tane. Kolay bulunan insanlar değil yani.

şu isimlerini okuduğumuz şahıslar tarihe geçmiş, herkesin dilinde, efendim, dillere destan olmuş kimseler. Evet, demek ki ilim öğrenirken de insanın niyetini tashih etmesi, düzeltmesi, sahih yapması lazım. Sahih ilim niyeti nedir? Ben bu ilmi öğreneceğim, Allah'a daha güzel kulluk yapacağım. Hatalardan, cahillikten, gafillikten kendimi kurtaracağım. Falso yapmayacağım, hata yapmayacağım. Güzel kulluk yapacağım diye öğrenmemiz lazım. Kale ve kale Ebu Yezid'e. İttala Allahu ala kulubi evliyaihi feminhum men lem yekun yasluhu li hamlil ma'rifeti sırfen fe şagalehum bil ibade. Yine aynı şahıs dedi ki, aynı rivayet zinciriyle, yukarıdaki rivayet zinciriyle. Biz bu rivayetleri böyle okuyoruz ve üzerinde durup anlatıyoruz. Şu sebeple anlatıyoruz ki, Türkiye'de bu alışılmış bir şey değil. Yani eski büyük İslam alimleri bir sözü havadan söylememişler. Keyiften söylememişler. Kendi kanaatlerini söylememişler. Hem bir yerden almışlar, hem de nereden aldıklarını yazmışlar, hem de o aldıkları şahısların güvenilirlik derecelerini de gayet iyi bir şekilde tahkik etmişler. Yani sağlam söz söylemeye, çok ciddi söz söylemeye, çok güvenilir söz söylemeye, çok güvenilir rivayetleri kullanmaya çalışmışlar. Bunu gösteriyor bu kitap. Bu kitabın üslubu, yazılışı bunu gösteriyor. Biz bundan ne ders alacağız? Biz de öğrendiğimiz bir şeyi sağlam rivayetle öğrenmeliyiz. Bizde bu gevşeklik var. Ben bu gevşekliği kendim şahsen Suudi Arabistan'a gittiğim ve oradaki insanlarla konuştuğum zaman gördüm. Bir şey soruyorlar. Şu şöyledir. Nereden belli? Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmihali'nde yazıyor diyoruz. Bitiyor bizim için. Bitiyor sanıyoruz. Adam kabul etmiyor. Ömer Nasuhi Bilmen de kimmiş? Tanımaz ki. O zaman öyle anlaşılıyor ki bizim bilgileri öğrenmemiz böyle olmamalıydı. Biz bilgileri ana delillerine, kaynaklarına dayandırabilmeliydik. Şu şöyledir, çünkü şu ayet vardır hakkında. Bu böyledir, çünkü Peygamber Efendimiz filanca hadiste şöyle buyurmuştur. Filanca şahıs şöyle söylemiş, çünkü şu şahıs filancadan şöyle rivayet edip şu kitaba şöyle yazmış. Delilli, ispatlı konuşmak yani. İttala Allahu ala kulubi evliyaihi. Allahu Teala Hazretleri, Evliyaullah'ın, kendisinin evliya kullarının kalplerine nazar eyledi. Şöyle baktı. Evliyaullah kullarının gönüllerine ıttıla eylemek, yani şöyle güneşin doğup da yukarıdan baktığı gibi, etrafı aydınlattığı gibi vakıf olmak, yukarıdan bakıp tamamını görmek filan manasına geliyor. Ittala, muttali olmak diyoruz biz ama nazar etti diyelim. Allahu Teala Hazretleri Evliyaullah'ının gönüllerine, kalplerine nazar eyledi. Feminhum men lem yekun yasluhu lihamlil marifeti sırfen. Sırf marifetullahı yüklenmeye bazılarının gönüllerinin yetersiz olduğunu görünce, marifetullahın yükünü taşıyacak kuvvette olmayınca, onu taşıyacak kuvvette olmadığını görünce, feşagalehum bil ibadeti, onları ibadetle meşgul et. Bir daha söyleyeyim, siz de manasını biraz daha derin anlamaya çalışın. Allahu Teala Hazretleri evliyasının gönüllerine nazar eyledi. Gördü ki onların bir kısmının gönlü marifetullahı sırf bütün yoğunluğuyla, bütün ağırlığıyla marifetullahı çekmeye mütehammil değil, yeterli değil. O zaman onları ibadetle meşgul etti. Yani marifetullah ağır bir yüktür. Yüksek bir, çok yüksek bir duygudur. Onun için büyükler demişlerdir ki şemmetüm min marifetillah. Yani marifetullah'tan bir koklamcık, bir koklamcık, bir şemme, yani bir buruna şöyle bir çekimlik, bir koklamcık marifet. Hayrun minet dünya ve mafiha. Dünyadan da, dünyanın içindeki her şeyden de daha hayırlıdır. Marifetullah çok kıymetli bir şeydir. Çok değerli bir bilgidir. Son derece sevaplıdır dini bakımdan da. Ahiret bakımından da yüksektir. Marifetullah'a sahip olan insanın o marifetullah'la yaptığı ibadetlerin de değeri marifetullah'a ermemiş olan insanlarınkinden çok çok yüksektir. Şeyh Sadi Şirazi diyor ki, hasır dokuyan adam da dokumacıdır ama, hasır dokuyan adam da dokumacıdır ama onu ipek atlas dokuma tezgahının başına götürmezler diyor.
Asır dokumak kaba bir iştir. Ötekisi atlas dokumak, o kolay bir şey değil. O yüksek bir sanat. Onun gibi yani. Demek ki tabii herkesin bir seviyesi var. İbadet hepimizin boynumuzun borcu. Farz ibadetler var. Sünnet olan ibadetler var. Sevabı çok olduğu, hadis-i şeriflerle bildirilmiş olan ibadetler var. Efendim, ama doğrudan doğruya marifetullah'la meşgul olmak bir insanın gönlünün doğrudan doğruya marifetullah'ın istilası altında ve onunla alışveriş içinde onunla meşgul olması çok daha yüksek bir şeydir. Çok daha büyük bir ibadettir. Hatta Peygamber Efendimiz'e amellerin en hayırlısı nedir diye soruyorlar. Ramuz'da vardır bu hadis-i şerif. Eftalül ibadet. İbadetlerin en hayırlısı nedir diye soruyorlar. Efendim, ilimdir diyor. Yani ilim, marifet, bilgiye taalluk eden bir şey. Diyorlar ki biz ibadeti soruyoruz, bilgiyi sormuyoruz, nazari bir şey sormuyoruz, tatbikatlı bir şey soruyoruz. Diyor ki öyle ama ilim ile ibadet olduğu zaman o çok kıymetlidir, ilimsiz ibadet olduğu zaman kıymeti yoktur. O halde en önemlisi, o halde ilim oluyor, dini bilgi oluyor. Dini bilginin de en yükseği Allah bilgisi, yani marifetullah'tır. Evet, sabahtan akşama namaz kılar. Sabahtan akşama filanca ibadetle meşgul olur. Tabi ibadet de bir sevaplı iş ama marifetullah'la meşgul olmak daha yüksek. Kale ve kale Ebu Yezid, yine aynı rivayet zinciriyle 14. paragraf. Küfrü ehlil himmeti esleme min imani ehlil. Orada harf düşmüş, onu artık kendi irfanımızla arayıp bulacağız. Ebu Yezid-i Bistami Hazretleri bu sözünde şöyle buyuruyorlar. Küfrü ehlil himmeti. Ehli himmetin kafirliği veya küfranı nimeti esleme daha salimdir veya daha Müslümancadır. Min imani ehlil minneti, minnet erbabının imanında. Tabi burada bir edebi sanatla söylemiş Bayezid Bistami bu sözünü. Küfürle İslam birbirinin zıttıdır. Tezat sanatı kullanarak diyor ki küfrü ehlil himmeti eslem. Yani himmet erbabının küfrü bile daha İslami'dir. Daha salimdir, daha iyidir. Efendim, min imani ehlil minne, minnet erbabının efendim imanında. Şimdi tabii himmet ne demek, minnet ne demek, onu şey yapalım, açıklayalım. Himmet, gayret etmek demek. Ter dökmek demek, ihtimam etmek demek, bir şeye koşuşmak demek, çalışmak demek. Ehli himmet de bir takım dini, sevaplı görevleri yapmaya gayretli olan, koşturan, boş durmayan, faydalı bir şeyler ortaya koyan insan demek. Bir de evliyanın himmeti vardır. Yani evliya bir gayret gösteriyor. Özel teveccüh edip onun yükselmesi, gelişmesi, ilerlemesi, feyziyab olması için hususi bir teveccüh filan manasına. Şimdi himmet tabii kıymetli bir şeydir. Himmet yani gayret sarf etmek, boş durmamak, tembel durmamak veya işe yaramaz bir vaziyette atıl olmamak, bir şeyler yapmak, ter dökmek, gayret sarf etmek, faydalı bir şeyler yapmak. Yani himmet erbabı olmak, gayretli olmak iyi, güzel bir şeydir. Güzel bir şeydir. Efendim, neden? İki günü müsavi olan ziyandadır diyor Peygamber Efendimiz. Müslüman, gayretli Müslümandır. Öyle saniyesini boş geçirmez. Hayatının kıymetini en iyi bilen ve en faydalı, en faydası geniş olan işle meşgul olur. Şimdi iki tane iş olsa, birisinin faydası şu kadar olsa, ötekisi tepsi kadar olsa, tabii tepsi kadar olanı tercih etmek lazım. Bir, iki tane faydalı iş olsa birisi efendim diyelim ki bir insana fayda sağlayacak, ötekisi bin insana fayda sağlayacak. Tabii bin insana fayda sağlayacak olana gayret sarf etmeli. Himmet ne kadar insana daha büyük fayda götürüyorsa o kadar kıymetli oluyor ve insanın kıymeti de himmeti kadardır. Kıymetül insani, kıymetül mer'i, himmetuhu. Yani bir insanın kıymeti sarf ettiği himmetle ölçülür. Değeri o kadardır. Şimdi ehli himmetin en kötü durumu bile başa kakan, minnet de başa kakmak demek. Minnet yaptığı iyiliği karşısındakine efendim başa kakan, ya işte sana şunu yaptım ya, bunu yaptım ya filan gibi efendim söyleyen, onu üzen insan demektir. Böyle minnet, başa kakıcılık huyuna sahip olan bir insanın imanından himmet erbabı bir insanın küfrü daha iyidir diyor. Tabii burada esas itibariyle bir şeyi anlatmaya çalışıyor. Hani filanca adamın ölüsü öteki adamın bin tanesinin dirisinden daha iyidir denir.
Ama bu adam öldü mü bir işe yaramaz aslında. Yani ölünce bir şey yapacağı bir şey yok ama söz olarak öyle söylenir ya. Yani himmet erbabının küfrü

0: Yani ders şudur, minnet erbabı olmayalım. Başa kakıcı, yaptığı iyiliği ikide bir de ortaya getirici, karşıdaki adamı baskı altına alıcı bir tarzda söyleyici falan bir insan olmayalım. Çünkü biz yaptığımız iyiliği o adam için yapmıyoruz aslında. Allah için yapıyoruz. Hatta gizli yap, bilmesin bile. Geçen derslerde burada bahis konusu oldu. Bir adam bir şehre gidiyor, orada bir talebesi varmış, soruyor. Evliya Allah'tan birisi, alim. Falanca nerededir, onu ziyaret etmek istiyorum. Diyorlar ki hapiste. Niye? E borcu vardı birisine, ödeyemedi zavallı, hapiste. Ne kadar borcu var? Şu kadar altın. Tamam, gidiyor, alacaklısını buluyor, o kadar altını ödüyor ona. Adamı hapisten çıkartıyor, ziyaret etmeden kaçıp gidiyor orada. Yani minnet olmasın diye, minnet altında kalmasın diye yaptığı iyiliği kendisinin yaptığını bile söylettirmiyor. Birisi senin borcunu ödedi, hadi bakalım hapisten çık diyorlar adama. Çıkıyor ama kimin ödediğini bile bilmiyor. İşte bu makbul. Minnet etmemek makbul. Minnet etmek, başa kalkmak yapılan iyiliği iptal eder. Kur'an-ı Kerim'de geçiyordu. Nasıldı? La tubtilu sadakatikum bil menni vel eda. Yani verdiğiniz zekatları, sadakaları başa kalkmak suretiyle, verdiğiniz insanı üzmek suretiyle iptal ettirmeyin, boşa çıkartmayın. Yani Allah sevmez, sevabı gider. Onun için başa kakıcı olmamak lazım. Onu anlıyoruz. Bir de himmet erbabı olmak lazım. Yani bunun ölüsü ötekisinin bin tanesinin dirisinden iyi oluyormuş. Bunun küfrü ötekisinin İslam'ından iyi oluyormuş. O halde himmet erbabı olmaya çalışmamız lazım. Evet, bunu da anladık. Yani hepimiz himmet erbabı oluyoruz. Aklımızla, ahlakımızla, adabımızla efendim her türlü tasavvufi efendim evsafımızla himmet erbabı olacağız. Gayretli Müslüman olacağız. Himmetli Müslüman olacağız. Yani herkes himmet erbabı olacak ve huyumuz haline gelecek bu. Himmetli olmak, himmet erbabı olmak, bir saniyemizi boşa geçirmemek, daima hayırlı faydalı bir şeyler yapmaya koşturmak bizim vasfımız olacak. Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle müteneim eylesin.
1: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, Alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü's Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım, zillete ve sapıklığa düşmekten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, cahillikten ve hakkımızda cehalete düşülmesinden sana sığınırız.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

herkes gerçek Müslümanı bulamıyor, göremiyor. Elhamdülillah ben aciz naçiz kardeşiniz ve benim emsalim, ihvanımız böyle bir zatı tanıdık, hocamız. Çok profesörler tanıdım. Çok unvanları şişirilmiş insanlar bilirim. Bilmem kimlere, bilmem kimlere kadar pek çoğunu bilirim. Onlar da beni bilir. Yurt dışından başka kimseleri de bilirim. Kayınpederim olduğu için, hocam olduğu için söylemiyorum. Özlediğiniz zaman, istediğiniz zaman iyi bir Müslüman görsem diye, tam bir Müslüman görsem, dört dörtlük, %100, safi, tam bir Müslüman görsem dediğiniz zaman bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız. Böyle insanların ne kadar az olduğunu anlarsınız aziz ve muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimizin müjdesi var. Böyle olacak. Onun için salih kimseleri sevmemiz lazım. Sevmek için de anlatmak lazım. Ya göreceksin, seveceksin ya da görmeyince ballandıra ballandıra birisi anlatacak da sen de ağzını şapırdatacaksın. Öyle bir insan. Yanında durulmaya doyulmayan bir insandı. Yüzüne bakılmaya doyulmayan bir insandı. Sohbetinin tadına doyulmazdı. Konuştuğu zaman tüylerimiz ürperirdi. Başımızı kaldıramazdık hutbede, hutbe okurken. Öyle heybetliydi ki sanki İslam ordularının başkomutanı gibi hutbedeyken. Kağıt mağıt olmaz değerinde. Kağıt mağıt olmadan irticalen, yani hemen o anda öyle konuşurdu, mest olurduk, mahvolurduk, erirdik, mum gibi erirdik, herkes erirdi. Ali Rıza Sağman vardı, meşhur Sağman tecvidini filan yazan, meşhur sesi güzel hafız efendim bizzat, Allah rahmet eylesin. Ziyaretine gitmiştik de, işte ben Mehmet Said Efendi'nin damadıyım filan dedi, ilk söylediğim, yani en kendisini etkileyen şey, mübareğin dedi, hutbeleri ne celalli olurdu, ne kadar haşmetli, ne kadar tesirli olurdu, konuşmaları öyleydi.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet.

0: tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da. En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Furkan Suresi. Sevgili dinleyiciler, hak ile batılın birbirine karıştığı zamanlarda insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey ayırt edici bir ölçüdür. Kur'an-ı Kerim işte bu ölçüyü sunan ilahi bir rehberdir. İsmini bu ayırt edici hakikatten alan Furkan Suresi 77 ayettir. Furkan hem hakkı batıldan ayıran hem de hak ile batıl kendisi sayesinde fark edilen demektir. Surenin 63. ayetiyle birlikte Rahman'ın kulları ifadesiyle tarif edilen müminler, yürüyüşleri, geceleyin ibadet etmeleri, konuşmaları, sataşmalara esenlik dileğiyle karşılık vermeleri, Allah'a yalvarışları, yardımseverlikleri, israftan uzak durmaları, Allah'tan başkasına boyun eğmekten, cana kıymaktan, zina etmekten, yalan söylemekten ve yalan yere şahitlik etmekten kaçınmaları ve iyilik yolunda önderlik etme arzusu taşımaları gibi meziyetleriyle toplumun yüz akı insanlar olarak örnek gösterilirler. Surenin son ayetinde duanın önemi vurgulanarak biter. Resulüm, de ki, dua ve ibadetiniz olmasa Rabbim size ne diye değer versin?
2: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Rahmetinle gönlümü sana bağla. Darmadağın halimi sana topla. Dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı. Yükselt zahirimi. Kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden. Islah et dilimi. Arttır temiz amellerimi. Ak et yüzümü. Rahmet et. Rızana kavuştur.

İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Merhaba değerli dinleyenler. Programımızın yeni bir bölümünde daha Akrefen frekanslarında hep birlikteyiz. Rabbimizin affetmeyi sevdiğini ve affedici olduğunu bildiğimiz sıfatlarına sığınarak cümlemizi affedip sorgusuz sualsiz cennetiyle ve cemaliyle şereflendirdiği kullarından eylemesini diliyor. Sevgi ve selamlarımızı sunarak programımıza başlıyoruz efendim. Bu bölümümüzde sizlere Kur'an-ı Kerim'de hayatı hakkında en çok detay verilen birkaç peygamberden biri olan, yine Kur'an-ı Kerim'in uzun surelerinden birinde tamamına yakınında onun ve ailesinin hayatı anlatılan, köle olduğunda sabrederek sultan olan, başından çok miktarda ders çıkartılacak hadiseler geçen Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını anlatmaya çalışacağız inşallah. Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Babası Yakup Aleyhisselam, annesi Rahil Hatun olup, baba anne aynı iki kardeşten biridir. Diğer kardeşinin adı ise Bünyamin'dir. Yusuf Aleyhisselam'ın soyu babası Yakup Aleyhisselam, dedesi İshak Aleyhisselam yoluyla büyük dedesi İbrahim Aleyhisselam'a dayanmaktadır. Mısır ahalisine peygamber olarak gönderilmiştir. İsrail oğullarından Yakup Aleyhisselam'ın neslinden gönderilen ilk peygamberdir. Yusuf Aleyhisselam fiziki olarak Adem Aleyhisselam'ı andırır, yüzü güneş gibi parlardı. Kendisine Allah tarafından özel bir güzellik verilmişti. Teni ak, yüzü güzel, saçı kıvırcık, gözü büyüktü. İnce burunlu, kalın kol ve bacaklı, düz karınlı, düz göbekliydi ve yanağında güzelliğini ortaya çıkaran bir beni vardı. Yusuf Aleyhisselam annesi Rahil vefat edince babası tarafından bakılsın diye halasına verilmişti. Ona çok alışan ve kendi evladı gibi seven halası çocuğun babası Yakup Aleyhisselam'ın istemesine rağmen Yusuf Aleyhisselam'ı geri vermemiş, kendisi vefat edene kadar onu yanında tutmuştu. Yakup Aleyhisselam ancak onun ölümünden sonra Yusuf Aleyhisselam'ı yanına alabilmişti. Yusuf Aleyhisselam'ın babası Yakup Aleyhisselam'la ayrı düşerek birbirlerine hasret çekmeleri de ilk olarak bu şekilde başlamış oluyordu. Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlu arasında en sevdiğiydi. Onun ahlakının diğer çocuklarından üstün olduğunu görüyor, Yusuf'u Allah'ın şerefli derecelere ulaştıracağını hissediyordu. Hazreti Yakup'un evlatlarına öğrettiği imanı ve güzel ahlakı en iyi şekilde anlayan ve kavrayan da o olmuştur. Bunu Hazreti Yusuf'un Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın haber verdiği sözlerinde görebilmek mümkündür. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakup'un dinine uydum. Allah'a bir şeyi ortak koşmamız bizim için asla doğru olmaz. Bu tevhid inancı bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların birçoğu şükretmezler.

Yakup aleyhisselam belki de farkında olmadan Yusuf'a duyduğu sevgiyi daha çok hissettiriyor, onun üzerine daha çok titriyordu. Yusuf aleyhisselamın annesi Rahil de Yakup aleyhisselamın hanımları arasında en sevgili olanıydı. Böyle olunca da Yusuf aleyhisselamın üvey annelerinden olma kardeşleri, babalarının Yusuf aleyhisselamı gerek çocukluk gerek gençlik çağında çok sevdiğini ve onun üzerine titrediğini görmüşler ve onu kıskanmaya başlamışlardı. Bu nedenle de babalarından intikam almak istercesine her fırsatta Yusuf'u dışlıyorlar, ondan sevgilerini esirgiyorlardı. Yusuf aleyhisselam 7 veya 12 yaşlarındayken rüyasında 11 yıldızla güneş ve ayın kendisine secde ettiklerini görmüş ve bunu babasına anlatmıştı. Yakup aleyhisselam da ona, "Ey oğulcuğum, rüyanı kardeşlerine bildirme. Sonra sana tuzak kurarlar. Oradaki 11 yıldızı Yusuf aleyhisselamın diğer kardeşleri, güneşi kendisi, ayı da annesi olarak tabir etti ve ona peygamberlik verileceğini anladı. Bundan dolayı da kardeşlerinin kendisini daha çok kıskanacaklarını ve ona bir kötülük yapabileceklerini düşünerek rüyasını kardeşlerine anlatmamasını Hazreti Yusuf'a tembih etti. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır demişti. Bu hadise ayeti celilelerde şöyle anlatılmaktadır. Hani bir zaman Yusuf babasına, "Babacığım, inan ki ben rüyamda 11 yıldızla güneş ve ayı gördüm. Hem de onlar bana secde ediyorlardı," demişti. Babası Yakup dedi ki, "Ey yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Şeytana uyup sana kötülük ederler. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Rabbin seni böylece rüyandaki gibi seçecek, sözlerin, rüyaların, çözüm ve yorumundan sana bir şeyler öğretecek, sana da Yakup aile efradına da tevbeleri neticesinde nimetini, tıpkı daha önce ataların İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi tamamlayacak, seni peygamber yapacaktır. Rabbin hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibidir."

Değerli dinleyenler, Yakup Aleyhisselam'ın hanımlarından Leyla Hatun, Yusuf Aleyhisselam da babasının konuştuklarını işitmiş, Yakup Aleyhisselam da hanımına işittiklerini gizlemesini ve evlatlarına söylememesini tembih etmişti. Buna rağmen hanımı Leyla Hatun, oğulları akşam olup da otlaktan döndüklerinde onlara işittiklerini anlattı. Böylece onların Yusuf Aleyhisselam'a karşı kalplerinde taşıdıkları kıskançlık ve kin büsbütün arttı. Onu öldürmek veya uzak ve ıssız bir yere atmak suretiyle kendisinden kurtulmak ve babalarının sevgisinin kendilerine yönelmesini sağlamak istediler. Bunun için de iki yol düşündüler. Ya öldürürüz veya onu babamıza ulaşamayacağı bir yere bırakırız. Böylece babamızın sevgisini kendimize çekeriz dediler. İşlerinden biri, eğer beni dinlerseniz Yusuf'u öldürmeyin. Onu büyük bir kuyunun dibine bırakın ki oraya uğrayan yolculardan biri çıkarıp başka bir yere götürsün. Böylece Yusuf babamızdan uzaklaştırılmış olur dedi. Diğerleri de bu görüşü benimseyince yaptıkları planı uygulamaya koyup Yusuf'un da talebiyle babalarını istemese de razı ederek Yusuf'u alıp kırlara götürdüler. Bir müddet sonra atmayı kararlaştırdıkları kuyunun başına vardılar. Abileri Yusuf Aleyhisselam'ın elbiselerini soydular, ipe bağlayıp kuyuya sarkıttılar. Kuyunun yarısına kadar varınca da ipi kestiler. Yusuf Aleyhisselam kuyuya bırakıldığı zaman 17 yaşlarındaydı. Rivayete göre bu kuyu Medyen'le Mısır arasında Beytül Makdis bölgesinde Yakup Aleyhisselam'ın evine 3 fersahlık uzaktaydı. Dibi geniş, ağzı dar, içine bırakılanın veya düşenin kendi başına çıkması imkansız olan Ahzan Kuyusu diye anılan bir kuyuydu. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri onun sırtından çıkardıkları gömleği kestikleri bir hayvanın kanına buladılar ve babaları Yakup Aleyhisselam'a götürerek Yusuf'u kurt kaptı diye babalarına yalan söylediler. Yakup Aleyhisselam onların yalan söylediklerini anlayarak, "Hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürüklemiş. Artık bana düşen sabr-ı cemildir. Sizin bu yaptıklarınız üzerine sabrımla Allah-u Teala'dan yardım isterim." dedi. Yusuf Aleyhisselam'ın kana bulanmış gömleğini yüzüne gözüne sürdü. Gömleğin hiç yırtılmamış olduğunu görüp, "O kurdun Yusuf'uma karşı şefkati sizden fazlaymış. Vallahi bugüne kadar bu kurt gibi yumuşak huylusunu görmedim. Oğlumu yemiş de sırtındaki gömleğini bile yırtmış." dedi. Ve takdire razı olup sabr-ı cemilin kendisi için en güzel yol olduğunu söyledi. Konu için yine ayeti celilelere dönelim dilerseniz. Kardeşleri demişlerdi ki, "Elbette Yusuf ve öz kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz birbirine bağlı güçlü bir topluluğuz. Doğrusu babamız apaçık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu uzak ıssız bir yere atın ki babanızın teveccühü sevgisi size kalsın. Ondan sonra hem tövbe eder hem de onun yanında iyi bir topluluk olursunuz." İşlerinden biri, "Yusuf'u öldürmeyin. Bir kuyunun dibine bırakın da yolcu kafilesinden biri onu bulup götürsün. Eğer yapacaksanız böyle yapın." dedi. Babalarına gelip, "Ey babamız, senin için ne mahzuru var ki Yusuf'u güvenip de bize emanet etmiyorsun? Halbuki biz ona öğüt veren ve samimi davranan kimseleriz." dediler. "Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yiyip içsin, oynasın. Hiç şüphesiz biz onu çok iyi koruruz." Yakup dedi ki, "Onu götürmeniz beni elbette üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da andolsun ki biz güçlü bir grupken onu kurt yerse bu durumda kesinlikle ziyana uğrayan, aciz, işe yaramayan kimseler sayılırız." dediler. Nihayet onu götürüp de kuyunun dibine bırakmaya topluca karar verdikleri ve bıraktıkları zaman biz de kendisine, "Andolsun ki sen onların bu yaptıklarını hiç farkında değillerken zamanı gelince kendilerine haber vereceksin." diye vahyettik. Onlar yatsı vakti ağlayarak babalarına geldiler. Dediler ki, "Ey babamız, hakikaten biz yarış yapmak üzere gitmiş, Yusuf'u da eşyamızın yanına bırakmıştık. Bir de gördük ki onu kurt yemiş. Ama biliyoruz ki doğru söylesek de sen bize inanmazsın. Bir de gömleğinin üzerinde sahte bir kan lekesi getirdiler." Yakup, "Hayır," dedi. "Nefisleriniz sizi aldatıp böyle kötü bir işe sürükledi. Artık bana düşen umutla güzel bir sabırdır. Bu anlattıklarınız üzerine yardımı istenecek ancak Allah'tır." Soğuk ve karanlık bir kuyuda insafsızca kaderine terk edilen Hazreti Yusuf, Allah'ın himayesine sığınmıştı.
Allah da onun korkusunu gidermiş, kurtulacağına dair kalbine ümit ve güven indirmişti. Üstelik Allah, Hazreti Yusuf'a gelecekten haber vermiştir ki bu bir mucizedir. Yusuf aleyhisselam içinse çok büyük bir nimettir. Zira tam kuyuya atılmak üzereyken Allah'tan vahiy almak ve Allah'ın vaadiyle karşılaşmak aslında onun için olabilecek en büyük yardım ve destektir. Bu konudaki ayeti celileye dönersek, nihayet onu götürüp de kuyunun dibine bırakmaya topluca karar verdikleri ve bıraktıkları zaman biz de kendisine, andolsun ki sen onların bu yaptıklarını hiç farkında değillerken zamanı gelince kendilerine haber vereceksin diye vahyettik buyurulmaktadır. Kıymetli dinleyenler, Yusuf aleyhisselam daha o an abileri tarafından kuyuya atılırken Allah'ın bildirmesiyle onların tuzaklarının bozulacağını biliyordu. Allah'ın vaadine olan güveninden dolayı tevekküllü ve huzurluydu. Hazreti Yusuf henüz çocuk denecek yaşta olmasına rağmen son derece olgundur. Çok tevekküllü ve sabırlıdır. Bunlar onun üstün ahlakının göstergesidir. Büyüyünce seçilmiş bir insan olacağı, küçük yaşta böyle bir imtihana tabi tutulup denenmesinden de bellidir. Çünkü bu ancak takva sahibi, Allah'a gönülden bağlı ve tevekküllü insanların başarabileceği bir sınavdır. Hazreti Yusuf bunları yaşarken kardeşlerinin kötü amelinden dolayı üzgün olmakla beraber Allah'ın her an yanında olduğunun, onu da tuzak kuran kardeşlerini de işitmekte ve görmekte olduğunun da bilincindedir. Sevgili dinleyenler, Yusuf aleyhisselam atıldığı kuyuda 3 gün kaldı. Üvey kardeşlerinden Yehuza, Yusuf aleyhisselama abilerinden gizlice yemek getirdi. 4. gün Medyen'den gelip Mısır'a gitmek isterken bir yolcu kafilesi kuyunun yakınına gelerek konakladılar. İçlerinden birini kendileri için su getirmeye gönderdiklerinde adamın kuyuya sarkıttığı kovanın ipine Yusuf aleyhisselam sarıldı ve kovayla dışarı çıktı. Kovayı çeken kişi güzel yüzlü bir çocuğun da kovanın ipine tutunup çıktığını görünce şaşırdı. Onu yanına alıp sevinçle kafilesine götürdü. Böylece Yusuf aleyhisselam kuyudan çıkıp kurtuldu. Hazreti Yusuf kuyudan kurtulduğuna sevinirken kuyudan çıkaran adam da Hazreti Yusuf'u köle pazarında satarak kazanacağı parayı düşünüp seviniyordu. Yine her şeyin en doğrusunu bilen Allah Celle Celaluhu'nun konuyla ilgili ayetlerine dönelim dilerseniz. Nihayet bir yolcu kafilesi geldi, sucularını kuyuya gönderdiler. O da gidip kovasını sarkıttı. Yusuf da sarkan kovaya sımsıkı yapıştı. "Hey müjde, burada bir oğlan çocuğu vardır," dedi. Onu bir ticaret malı olarak başkalarından sakladılar. Halbuki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendi. Hazreti Yusuf'u kuyuda bulan ve onu kurtaran kafile onu satabileceklerini düşünüp bir ticaret konusu olarak görmüşlerdir. Zira o dönemde Mısır ve civarında kölelik sistemi geçerlidir. İnsanlar köle ticareti yapmakta, özellikle de çocukları alıp satmaktadırlar. Kafiledekilerin Hazreti Yusuf'u bulduklarında birbirlerine müjde vermelerinin sebebi de budur. Köle tacirleri tarafından bulunan ve Mısır köle pazarında satışa çıkarılan Yusuf aleyhisselamı Aziz isminde Mısırlı biri almış ve evine götürerek hanımına ona iyi muamele etmesini, ileride kendilerine faydalı olabileceğini söyledi. Hatta evlat edinebileceklerini de belirtti. Bu durum ayeti kerimede şöyle bildirilir. Kafile Mısır'a varınca onu düşük bir fiyata, sayılı birkaç dirheme sattılar. Ona değer verenlerden değildiler. Onu satın alan Mısırlı Aziz, karısına Züleyha'ya, ona yerli yerince bak. Ola ki bize faydası dokunur, yahut onu evlat ediniriz dedi. İşte bu şekilde Yusuf'u o yerde yerleştirdik, ona rüyaların yorum ilmini öğrettik. Allah dilediğini yapmakta mutlak galiptir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yüce Allah Celle Celaluhu, Hazreti Yusuf'u kendisini satın alan Mısırlı'nın vesilesiyle koruma altına alarak onun güzel bir şekilde bırakılmasını ve büyütülmesini sağlamış, onu Mısır'da yerleştirmiştir.
Yusuf Aleyhisselam böylece Mısırlı Aziz'in yanında yaşamaya başlar. Allah ona sözlerin yorumunu öğretmenin yanı sıra erginlik çağına eriştiğinde hüküm, hakim olma, Allah'ın kitabına uygun ve adaletli karar verebilme özelliğiyle ilim, kitabın bilgisi ya da öz bilgi diyebileceğimiz her şeyin iç yüzünün farkında olma bilgisini de verir. Bu Allah'ın Yusuf peygamberi seçmesinin ve onu ahlakı nedeniyle nimetlendirmesinin göstergesidir. Bu nimetlendirme ayeti celile ile şöyle bildirilmektedir. Yusuf erginlik, yiğitlik çağına gelince ona hüküm, peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Yusuf Aleyhisselam erginlik çağına geldiğinde akıllara durgunluk verecek derecede güzelleşmiş, herkesi kendisine hayran bırakan peygamberlik nuru yüzünde parıldamaya başlamıştı. Bu hal evinde kalmakta olduğu Aziz'in genç ve güzel hanımı Züleyha'nın ona aşık olmasına sebep oldu. Yusuf Aleyhisselam'a karşı süslenip onu kendisiyle temasa heveslendirmek için çok gayret sarf etti. Fakat Yusuf Aleyhisselam Allahu Teala'nın yardımıyla ona hiç itibar etmedi. Vefalı ve güzel bir davranış göstererek kadına Aziz'i hatırlatmış, onun kendisine iyi baktığını, hoşnut kıldığını söylemiştir. Böylece Aziz'e bu şekilde bir vefasızlık yapamayacağını da belirtmiştir. Buna rağmen Züleyha her türlü ortamı hazırlayıp kapıları sıkıca kapatarak Hazreti Yusuf'a gayrimeşru teklifte bulundu. Yusuf Aleyhisselam böyle haram bir fiil işlemekten Allah'a sığınmış, Allah'ın rızasına aykırı olan böyle çirkin bir harekete kesinlikle yanaşmayarak, "Efendim, iyi bakman için seni bana bıraktı. Bunun karşılığında onun haremine hıyanet etmekten Allah'a sığınırım," dedi ve kendisine yaklaşan Züleyha'dan kaçmaya başladı. İkisi de Yusuf ondan kaçıp kurtulmak, kadın da onu tutup bırakmamak için kapıya doğru koştular. Derken kadın Hazreti Yusuf'un gömleğini arkasından tutup çekince gömlek boylu boyunca yırtıldı. Yusuf Aleyhisselam buna rağmen son bir hamleyle kapıyı atıldı ve açtı. Kapı açıldığında kadının efendisi Aziz karşılarındaydı. "Ne oluyor?" diye sorduğunda Züleyha suçunu kapatmak için Yusuf Aleyhisselam'a iftira ederek kocasına, "Zevcene kötülük etmeni isteyenin cezası zindana atılmaktan yahut acıklı bir azaptan başka ne olabilir?" dedi. Bütün bu olanların ayeti kerimelerde anlatılmasına geçmeden güzel bir eser arası diyoruz efendim.

Değerli dinleyenler, Yusuf Aleyhisselam'la Züleyha arasındaki diyalog ve çekişme ayeti kerimelerde şu şekilde anlatılmaktadır. Yusuf'un evinde bulunduğu kadın onun nefsinden murad almak istedi. Kapıları sımsıkı kapadı ve Yusuf'a "Hadi gelsene." dedi. Yusuf da "Allah'a sığınırım sana yaklaşmaktan. Doğrusu o kocan benim efendimdir. Bana çok güzel baktı. Bense iyiliğe karşı nankörlük etmem. Gerçek şu ki zalimler, nankörler ve zina edenler iflah olmaz." dedi. Hakikaten kadın Züleyha niyeti bozmuş, kavuşma planını kurmuştu. Eğer Rabbinizin zinadan alıkoyan kat'i delilini görmeseydi, o anda Yusuf da onu arzu etmişti. İşte bu delilimiz, böylece ondan fenalığı ve fuhşu gidermemiz içindir. Çünkü o, bizim ihlasa erdirilmiş, seçkin kullarımızdandı. Kaçmak isteyen Yusuf, önde olduğu halde ikisi de kapıya doğru koşuştular. Onu tutup çevirmek isteyen kadın, Yusuf'un gömleğini arkadan boylu boyunca çekip yırttı. Derken kapının yanında kocasına rastladılar. Kadın hemen dedi ki, "Ailene bir kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya çok acıklı bir azaptan, dayak ve işkenceden başka nedir?"

Yusuf'un gömleği önünden yırtıldıysa kadın doğru söylemiştir. Yusuf ise yalancılardandır. Yok eğer Yusuf'un gömleği arkadan yırtıldıysa Züleyha yalan söylemiştir. Yusuf doğru söyleyenlerdendir dedi. Efendi Aziz baktığında Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu gördü. Kadının Hazreti Yusuf'un gömleğini arkadan yırtmış olması, Yusuf Aleyhisselam'ın kapıya doğru kaçtığının, kadınınsa onu kovaladığının delili olmuştur. Bunun üzerine Aziz, Yusuf, sen bu meseleyi kimseye söyleme. Ey kadın, sen de günahına istiğfar et. Çünkü sen gerçekten günahkarlardan oldun dedi. Buna rağmen olay Mısır ahalisi tarafından duyulmuştur. Haber sarayda vazifeli kimselerin hanımları tarafından da duyulunca kadınlar Züleyha ile alay ederek küçük düşürücü sözler sarf ettiler. Züleyha Mısırlı kadınların kendisi hakkındaki sözlerini işitince onların da Yusuf Aleyhisselam'ı görmesi için bir ziyafet tertipledi. Kendisini ayıplayan kadınlarla beraber şehir eşrafından 40 kadar hanımı davet ederek onlar için bıçakla kesilerek yenecek yiyecekler de hazırlattı. Misafirler gelip kendileri için hazırlanan yemekleri yemeye başladıklarında da başka bir odada bulunan Yusuf Aleyhisselam'ın içeri girerek kadınlara görünmesini istedi. Yusuf Aleyhisselam da Züleyha'dan çekindiği için emrine karşı gelmeyip kadınlara göründü. Ellerinde bıçaklarla kendilerine ikram edilenleri yemekle meşgulken içeriye giren Yusuf Aleyhisselam'ı gören kadınlar onun güzelliği karşısında kendilerini unuttular ve meyve yerine hiç acı duymadan ellerini kestiler. Onun güzelliğinde birini daha önce görmediklerinden onun melek olmadığını bildikleri halde bu bir melektir demekten kendilerini alamadılar. Onların bu halini seyreden Züleyha da onları alaya alarak siz benden daha çok kınanmaya ayıplanmaya layıksınız dedi. Sonra da onlara duyduğunuz gibi ben ondan bu iş için talepte bulundum. Oysa bu husustaki teklifimi kabul etmedi. Eğer ona emrettiğim şeyi yapmazsa muhakkak zindanlarda sürünür dedi. Böylelikle Züleyha aslında kendisinin suçlu olduğunu, Hazreti Yusuf'unza iffetini korumak istediğini açıkça itiraf etmiştir. Fakat kalabalık bir insan grubunun gözü önünde aynı çirkin teklifini yinelemiş, Hazreti Yusuf'a bunu yapmasını emretmiş, diretmiş ve hatta sözüne uymadığı takdirde Hazreti Yusuf'u zindana atılmakla ve küçük düşürülmekle tehdit etmiştir. Misafir gelen kadınlar da Yusuf Aleyhisselam'ın etrafına toplanıp, Aziz'in hanımının emrine karşı gelmen sana bir fayda getirmez diye Züleyha'nın arzusuna uymaya teşvik ettiler. Yusuf Aleyhisselam'ın kadınların fuhşu güzel gösteren hileleri ve sözleri karşısında Allahu Teala'ya sığınıp dua ederek başına gelen bu musibetten korunmasını niyaz etti. Konu Allah kelamı olan Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Yusuf da öyle değil, o benim nefsimden murad almak istedi dedi. Onun kadının ailesinden biri de delillere dayanarak olayın şahitliğini üstlendi de şöyle ifade edip çözüm getirdi. Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. O Yusuf'sa yalancılardandır. Yok eğer onun gömleği arkasından yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. Oysa doğru söyleyenlerdendir. Kocası onun gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce kadına dedi ki, hiç şüphesiz bu sizin kadınların bir tuzağınızdan ibarettir. Çünkü sizin tuzağınız büyüktür. Vezir, ey Yusuf, sen bundan vazgeç, kimseye söyleme. Züleyha, sen de günahının bağışlanmasını dile. Doğrusu sen günah işleyenlerden oldun dedi. Şehirde bir takım kadınlar, vezirin karısı delikanlı olan uşağının nefsinden murad almak istiyormuş. Sevgisi yüreğine işlemiş. Doğrusu biz bu durumda onu apaçık bir çılgınlıkta görüyor, bu davranışı ona yakıştıramıyoruz. Züleyha, o kadınların dedikodularla kendisini dile düşürme hilelerini işitince onlara bir davetçi gönderdi. Onlar için dayalı döşeli oturulup yaslanılacak bir yer ve bir sofra hazırladı. Ve onlardan her birine de bir bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soymaktayken Yusuf'a çık karşılarına dedi. Onlar bunu görünce gözlerinde onu çok büyüttüler, adeta büyülendiler de meyve yerine ellerini kestiler ve Allah'ı tenzih ederiz. Bu bir insan değildir, bu ancak güzel bir melektir dediler. Züleyha dedi ki, işte hakkında beni ayıpladığınız kişi budur. Andolsun ki ben onun nefsinden murad almak istedim de o namusunu koruyup reddetti. Yine yemin ederim ki kendisine emrettiğim birlikte olma teklifini yapmaz.

Yusuf Aleyhisselam bu şekilde iftiraya uğraması üzerine efendisine karşı kendisini müdafaa etmek için o kendisi benim nefsimden murad almak istedi dedi. Kadının yakınlarından biri de doğrunun ortaya çıkması için şunları söyledi. Eğer Yusuf

0: da elbette o zindana atılacak ve elbette aşağılananlardan olacaktır. Yusuf, ey Rabbim! Zindan bana onların beni kendisine çağırdıkları şeyden daha sevimlidir. Eğer onların tuzaklarını benden çevirmezsen, olur ki onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Rabbi onun duasını kabul etti de onların hilesini ondan savdı. Çünkü o hakkıyla işiten ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Züleyha'nın kocası Aziz, Yusuf Aleyhisselam'ın yapılan soruşturma neticesinde suçsuzluğunu anlamış olduğu için herhangi bir ceza vermeye lüzum görmemişti. Fakat yayılan dedikoduları kesmek için ve Züleyha'nın baskılarına boyun eğerek vicdansızca bir kararla Yusuf Aleyhisselam'ın hapsedilmesine karar verdi. Böylece Hazreti Yusuf zindana atıldı ve uzun zaman zindanda kaldı. Tam olarak zindanda ne kadar kaldığı kesin olarak bilinmemektedir. Hazreti Yusuf'un zindana atılışı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Sonra onlara, Aziz ve adamlarına, Yusuf'un suçsuzluğuna dair gördükleri delillerin ardından, yine de dedikodunun kesileceği bir zamana kadar onu zindana atmak fikri daha uygun geldi. Ziyafete çağrılan diğer hanımlarla birlikte, Mısırlı Aziz'in de suçsuzluğunun delillerini gördükleri halde, Züleyha'nın baskısıyla Hazreti Yusuf'un zindana atılmasına ses çıkarmayarak, yıllarca zindanda kalmasına göz yummaları, mümin olmayan kimselerin her zaman kendi yandaşlarının yanında olduklarının, müminlere kurulan tuzakları seyredip sessiz kalabildiklerinin açık delilidir. Yusuf Aleyhisselam'la birlikte, Mısır Firavunu'nun ekmekçisi ve şerbetçisi de zindana atılmışlardı. Yusuf Aleyhisselam zindandayken hastaları ziyaret eder, geceleri daima namaz kılar, Rabbini zikrederdi. Kendisine Allahu Teala rüya tabiri ilmini öğretti. Yusuf Aleyhisselam Firavun'un ekmekçisi ve şerbetçisinin görmüş oldukları rüyaları tabir etti. Birisi rüyasında üzüm sıktığını, diğeri de başının üzerinde ekmek taşıdığını ve bu ekmekten kuşların yediğini görmüştü. Yusuf Aleyhisselam rüyasında üzüm sıkanın serbest bırakılacağını, ekmek taşıyanınsa idam edileceğini söyledi. Yusuf Aleyhisselam zindanda bunları yaşarken Allahu Teala ona peygamberlik emrini bildirmişti. Yusuf Aleyhisselam da zindan ahalisine Allahu Teala'nın peygamberi olduğunu söyleyip kendisini, atalarını, peygamber ailesinden geldiğini, baba ve dedelerinin peygamber olduğunu anlatıp hak dini tebliğ etmeye başladı. Zindan ahalisini tevhid inancına davet etmeye başlayarak inanmanın gerekli olduğunu ve hak dinin emir ve yasaklarını öğretiyor, peygamberlikle birlikte verilen ilimle kendilerine gelecek yemekleri de onlara anlatıyordu. Yusuf Aleyhisselam'ın zindan arkadaşlarıyla orada peygamberliğinin gereği olan tebliğ çalışmaları ve rüyalarının yorumu için en doğru söz olan ayeti kerimelere dönelim yine dilerseniz. Yusuf'un kendisiyle beraber hükümdarın sakisi ve aşçısı olan iki delikanlı da zehirlemeye teşebbüs suçundan zindana girdiler. Onlardan biri ben rüyamda kendimi şarap için üzüm sıkarken gördüm dedi. Diğeri de ben başımın üzerinde bir ekmek taşıdığımı, kuşların da ondan yediğini gördüm dedi. Bunun tabirini bize haber ver. Çünkü biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz dediler. Yusuf da onlara şunları söyledi. Size kendisiyle rızıklanacağınız bir yemek gelecek. O daha size gelmeden önce onun ne olduğunu size haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Atalarım İbrahim'in, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a bir şeyi ortak koşmamız bizim için asla doğru olmaz. Bu tevhid inancı bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Çeşit çeşit uydurma hiçbir şeye gücü yetmeyen tanrılar mı daha iyidir, yoksa sonsuz kahretme gücü olan tek Allah mı? Sizse onun dışında kendinizin ve atalarınızın takmış olduğu anlamsız isimlere tapıyorsunuz. Allah onların tanrı oldukları hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ve mutlak hakimiyet ancak Allah'ındır. O kendisinden başka asla kulluk etmemenizi emretmiştir. Doğrusu din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım, rüyanıza gelince, Biriniz zindandan kurtulup yine efendisine şarap içirmeye devam edecek, diğeri ise suçlu bulunup asılıp başından kuşlar yiyecek. Hakkında fetva ve bilgi istediğiniz iş, mesele böylece halledildi. O kimselerin rüyaları yorumladığı gibi çıktı. Şerbetçi serbest bırakılıp eski vazifesine döndü, ekmekçi de asıldı ve başının etini kuşlar yedi. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu meraklı, meraklı olduğu kadar ibretli Yusuf Aleyhisselam kıssasını bugünlük burada bırakıp kalan bölümüne devam edelim inşallah. Zira bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinizi Allah'a emanet ederek bir sonraki programda buluşmak dileğiyle.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.
2: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesinde tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. O yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah, yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki, bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık.

Allah'ım, günahımı bağışla. Bana evimde bolluk ver. Rızkımı benim için bereketlendir.

Akra'da yeni bir program. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

hocamız rahmetullahi aleyh cennet mekanın, tabi bizler evlatlarıyız. Nasıl ki bir mürşidi kamil insana babasından anasından yakınsa, nasıl sahabe-i kirama peygamber efendimiz analarından babalarından yakın idiyse, efendim yolda olan evlat da, yani manevi evlat derviş de, yolda olmayan nesep evladından önde gelir. Biz de bu mühibban, bu dervişan, bu evlatlarıyız hocamızın. Tabii bizim okuduğumuz hatimler, çektiğimiz tesbihat, tehlilat, salavat-ı şerifeler elbette hem onun ruhu için okuyoruz, hem de eğer onun ruhu için okumasak bile onun evladı olduğumuz için, onun terbiyesiyle yetişmiş olduğumuz için bizim sevaplarımızın bir misli biz ona bağışlasak bağışlamasak da ona gidiyor. Yani milyonlarca

müridinin yapmış olduğu amali salihanın misli hocamızın defterine yazılıyor. Hadis-i şeriflerde müjdelendiği üzere. Ayrıca kurmuş olduğu sosyal müesseseler, içtimai müesseseler, efendim daha başka emrettiği vakıflar ve diğer hayrat-ı hasenat, tabi onların da sevapları kabrine gönderiliyor Allah tarafından. Defteri amaline yazılıyor. Arkasında bırakmış olduğu ilim, kitapları, yetiştirdiği dervişler, halifeler, irfana vasıl olmuş olan efendim kimseler, tabi bu ilimler de başkalarına anlatıldıkça hocamızın kabrine sevaplar yağıyor. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki hocamız rahmetullahi aleyhin efendim kabri şerifine ne kadar sevapların her gün nasıl böyle melekler tarafından getirilip defterine yazıldığını, bu feyizlerin seneler geçmesine rağmen bu muhabbetin, bu coşkunluğun neden olduğunu oradan anlayabilirsiniz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dil ve konuşma insanoğlunun yaratılışıyla birlikte insanoğluna bağışlanmış ve onu diğer canlılardan üstün kılan en önemli özelliklerden biri. Ki insanın en önemli özelliği düşünmesi ve muhakeme edebilmesi. Ve düşünce ancak dille oluşuyor. Yine dil sayesinde dünyaya aktarılıyor. Ve bizler olayları, duyguları, durumları eğer kelime olarak ifade edemezsek düşünemiyoruz. Çok ilginç. Yani dil hem düşüncenin sebebi, yani düşüncemizi sağlıyor, hem de düşündüklerimizi sunma aracımız. İşte iki yönü var. İki yönden düşündüğümüz zaman dil sayesinde düşünüyoruz, düşündüğümüz için konuşuyoruz. İkisi birbirini besliyor. Kişiliğimizi dil kazandırıyor bize. Ve aslında dilimizde kişiliğimiz gizli. Konuşurken çok şey söylüyoruz kendimizle ilgili, kimliğimizle ilgili ki Sokrates yüzlerce yıl öncesinden bunu fark etmiş. Konuş ki seni görebileyim. Ve yani konuşurken kimliğimiz ortaya çıkıyor. Bütün bu birikimimizle kimliği oluşturuyoruz. Konuşurken de bu kimlik ortaya çıkmakta. Hani Osmanlı döneminde bir cümle vardır ya, üslubu beyan. Aynıyla insan. Bizler konuştuğumuz ve yazdığımız gibiyiz. Kimliğimizi besleyen en önemli unsur dil. Yani sadece dile bu açıdan baktığımız zaman bile üslubumuzu güçlendirme noktasında veya bu dile hakimiyet noktasında çok büyük bir hassasiyet kazanabiliriz. Ve dil hayatın her safhasını kapsayan bir şey. Ve biz bunun içerisindeyiz ki genişçe bir dünya olarak algılamak mümkün. Aslında hayatın kendisi dil. Hayatın her anına refakat ettiği için çok dikkat edin, titizlenin. Çünkü evet, kimliğimizi oluştururken kimliğimizi söylüyor bu noktada. Dilimizin, üslubumuzun zenginleşmesi lazım. Evet, dil sayesinde duygu, düşünce ve ideallere sahip olan birey ortak şuur oluşturuyor. İşte bu şuur ferdi şuurun ötesinde milli bir şuur. Türkçe'ye dört elle sarılmak zorundayız. Her birimiz bir dil neferiyiz diyorum. Ve her birimiz bu dile bir tuğlayla katkıda bulunuyoruz. Dil yapısını biz yapıyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Sağduyunun sesi. Akra.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa, hanımlarına en güzel davranandır.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Vakıtlar önemli. Değil mi? Zaman olur, insan kanatlanır. Bir kuş misali uçar da uçar. Deniz derya geçer. Tabii hayalen. Şair de öyle diyor muhterem dinleyenler. İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar. Tabii hayali farklı farklı bilim adamları farklı değerlendirmişler. Boştur demişler, şudur budur. Hayal ile avunma. Şu ara taifesi demişler ki her şey hayal ile başlar. Hayal etmek kadar güzel bir şey var mı? Efendim bir kısım bilim insanları da bilim de önce hayalle başlar, düşünürsün, kurarsın, kurgularsın, yorarsın, öyle demişler. Ama muhterem dinleyenler, türkülerimizi, bu güzel nameleri dinlerken hayale dalmamak, bir yerlere gitmemek, maziye hasretle yolculuk yapmamak, istikbale bin arzu ile ümitle yönelmemek mümkün değil tabii. Ama öyle kendimizi alamıyoruz. Hayal olmadan da olmuyor, bizi kanatlandıracak. Dinlediğimiz şeyler bize güzellikleri, doğruları hatırlattığı müddetçe güç verir, kuvvet verir. Bu nameler, bu maniler bizlere her zaman aşk, şevk, heyecan...

vermiş. Verecek, verecek, verecek. Seyreyle güzel, kulleti Mevla neler eyler. Allah'a sığın, Halli Teala neler eyler. Böyle başlayan hoşça bir name, ezgi, türkü, deyiş, hikmet, nutuk, değil mi? Bir niyaz aynı zamanda. Hem bir tembih hem bir niyaz. Allah'a yöneliyorsunuz. Efendim, Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi'nin Hazretlerinin divanında da yer alan, ona da melce olarak bizlere sunulan bir eser, Melce Hazret diye. Bazı kayıtlarda da Kuddusi'ye de ait olduğu söyleniyor. Acaba böyle bir nazire var mı yok mu? İşin ehline bırakalım. Namelerin güzelliği, mananın zenginliği, enginliği ve dinginliği ortada. Seyreyle güzel, kudret-i Mevlam neler eyler. Allah'a sığın, Adli Teala neler eyler. Diyor ki suları şikest, meyleri kalp Hazreti Hak'tan. Bir ane deyin, ettiğim isyandan usandım. Meyleylemezem gayrısına. Tevbeler olsun bu ane deyin, ettiğim isyandan usandım. Dinleyeceğimiz türküde de sözler biraz farklı olmakla beraber bir pişmanlık var, bir yanma var, bir yakılma var. Hep bir ahımız vardır yapıp ettiklerimize. Hem dillendiririz bunu yüz bin kere tevbe estağfurullah diyerek, dillendirmesek de böyle külhanlar gibi yanar yakılırız. İçin için pişmanlık çekeriz. Kendimizden dahi utanırız, söyleyemeyiz. Ettiğimiz cevri dillendiremeyiz. Böyle yutkunur yutkunur ah deriz. Bu da güzel. Settarul uyub, değil mi? Ayıpları, günahları, hataları örtücünün kuluyuz. Derler ki büyükler örtünüz. Neyi? Gördüğünüz her kabahati örtünüz, görmeyiniz, örtücü olunuz ki Yaradan da yarın orada sizin edip ettiklerinizi örtsün. Ya açık etmeyin, ifşa etmeyin. Böyle hikmetle, ibretle, seyreyle güzel. Evet, güzelliği görmek, hakikatli olanı görmek sevaptır. Ne hoş dinledik böyle. Dilerseniz tekrar bu nameyle bir türkülük yoldan şöylece hayal alemine dalıp gidelim efendim. Hoca bakınız zatınıza.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz.

Şiir Mevlana Celaleddin Rumi'den ama tam hocamızın vefat ettiği günün takvim yaprağına denk geldi. Bilir arkadaşlarımız, bilenlere de bir hatırlama olsun. Farsçasında okuyacağım. Beruzi merk şu tabutu men revan başet. Güman mebel ki mera derdi incihan başet. Vefatım gününde benim tabutum yürürken sen sakın şüphe etme ki benim içimde şu dünyanın derdi var. Ben bu dünyanın gamını çekiyorum sanma. Hani insan bu dünyadan ayrılırken arkasına mı dönüp bakar daha güzel bir yere gidince? Benim tabutum yürürken sen sakın öyle bir tereddüde düşme ki ben bu dünyanın telaşındayım, bu dünyadan ayrılıyorum, üzülüyorum filan gibi bir şey hatıra gelmesin. Berayi men me giri ve me gü dirir dirir ve du div derüfti dirir an başat. Benim için ağlama, gözyaşı dökme. Sakın yazık yazık deyip durma. Benim vefatımı tabutumu görünce insan şeytanın tuzağına düşerse asıl yazık o zaman olur. Yoksa insan böyle efendim şu fani alemden kalkıp da baki aleme vel ahiretu hayrun ve ebka oraya gidince yazık denmez. Şeytanın tuzağına düşünce yazık denir. Cenaze em çubu bini megü firak firak mera visalu mülakat an zaman başet. Benim cenazemi gördüğün zaman el firak el firak deme içinden. Çünkü benim için kavuşmak ve mülakat o zaman olacak. Rabbime kavuşacağım. Ne diye ayrılık diyorsun? Berayi mera begür sipari megü veda veda ki gür perde-i cemiyeti cinan başet. Beni kabrime yerleştirdiğin zaman sakın elveda elveda deme. Çünkü kabir cennet topluluğunun perdesidir. Cennet topluluğunun perdesidir. O perdeden öbür tarafa geçti mi el müminune la yemutun bel yenkulune min darin ilader. Bel yentekilune min darin ilader. Bir evden başka bir eve geçiştir mümin için. Furuşuden çubi didi berameden binger. Gurubu şemsu kamerra çiraziyen başet. Aşağı düşmeyi gördün, batmayı gördün. Yükselmeyi de bir gör. Güneşin ve ayın batmasından onlara ne zarar var? Bu taraftan batar, öbür tarafta doğar. Ay ve güneş öyle o durumda. Bu taraftan batıyor gibi görünüyor, öbür tarafa doğum oluyor. Yani sende gece olurken öbür tarafın sabahı oluyor. Ne güzel güneşe benzetmiş. Tura gurub dumayet veli şuruk büvet. Lahit şu habs numayet halası can başet. Sana batma gibi görünür ama aslında o doğmadır. Öbür aleme doğmadır. Lahit de insanın konulduğu kabir de hapis gibi görünür ama canın kurtuluşu yeridir. Can asıl bu kafeste hapistir. Küdam dane furu reft der zemin ki nerust. Çıra bedane-i insanetin güman başet. Hangi tane ki toprağa düştü dediğinden bitmedi. İnsan tanesi için niye telaş ediyorsun? O da bir başka aleme, bir başka hani yere konulan tohumun büyüdüğü, bittiği gibi o da öbür tarafa tekrar bir başka hayata başlıyor. Kudam del furure tur birun namet ricahı Yusuf'u canra çira figan bahşet. Hangi kova ki kuyuya aşağı sarktı da top dolu çıkmadı? Kuyu için can Yusuf'una niye feryat figan olsun? Malum Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya bıraktılar ama ondan sonra oradan çıktı, Mısır'a sultan oldu. Yani Yusuf niye kuyudan telaş etsin? Sonunda sultanlık var. Dihan çubisti ezin suy an taraf bükşa ki hayi huyutu der cevvila mekan bahşet. Buradan ağzını kapattığın zaman öbür tarafta aç. Çünkü artık la mekan alemine geçiyorsun diye bu şiir var şeyin arkasında. Yani mübarek zarif bir tarzda hani biz bir şeyi anlatacağımız zaman atasözü söyleriz. Darb-ı mesel irad ederiz. Öylece anlatıveririz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin şiiri oraya tevafıken gelmiş keramet olarak. O bize ağlama çünkü daha güzel bir yere gidiyorum diye bir teselli. Hakikaten bir teselli olduk.

sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Rabbimsin, tek yaradansın, tek sığınaksın, tek mağfiret edensin. İbadete tek layıksın, şükre en layıksın.

0: Layıksın.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki, diyor Peygamber Efendimiz, اِذَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ الْعَبْدُ شِبْرًا Kulum bana bir karış yaklaşırsa, تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ زِرَاءً Ben ona bir arşın yaklaşırım. Yani karış nerede, arşın nerede? Kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana وَاِذَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ الْزِرَاءً Bana bir arşın yaklaşırsa, تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاءً Ona bir kulaç yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. En daha fazla. Ve izâ etâni meşyen bana yürüyerek gelirse ben ona herveleten koşarak giderim. Şimdi bu sözlerin manasını açıklayalım. Allah-u Teala Hazretleri mekandan münezzeh. Bilemeyiz Allah-u Teala Hazretlerinin zatını, bilmemiz mümkün değil. Allah-u Teala Hazretleri şuradadır dese bir insan, bir cahil orada olunca bu tarafta olmaması lazım. Ama her yerde hazır ve nazır olduğu için şuradadır diyemeyiz. Denmez yani. Doğrusu öyle dememektir. Şimdi mekandan münezzeh ama bana bir karış gelirse ben bir arşın gelirim diyor. Sanki iki mekandaki iki cismin birbirine yaklaşması gibi söylüyor. Neden? Bizim aklımızı alsın diye. Biz insanoğulları bilgileri küçüklüğümüzden beri duya duya, göre göre, tuta tuta, yoklaya yoklaya öğrenmişizdir. Bizim dünyamızdaki şeyler bizim küçüklüğümüzden, bebekliğimizden beri yoklaya yoklaya bulduğumuz şeylerdir. Biz bu yokladığımız şeylerin dışındaki gerçekleri kolay anlayamayız. Buradan çıkan mana ne? Kul bana biraz yaklaşma gayreti gösterirse, yani bana iyi kulluk etmeye yönelirse, tevbe ederse, iyiliğe yönelirse, ben ona çok daha fazla lütfederim demek. O az bir şey yapar, ben ona fazla fazla lütfumu, keremimi, rahmetimi ihsan ederim, saçarım demek. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Yani o bana kavuşmak için, benim rızamı elde etmek için ufacık bir gayret, bir kıpıldanma gösterirse ben onun fazlasıyla ona lütuf kapılarımı açarım da umduğunu fazlasıyla ona ihsan ederim. Onun için bize düşen Allah-u Teala Hazretlerine yönelip Allah-u Teala Hazretlerine efendim itikadımızı tam böyle bağlayıp hüsnü zannımızı yöneltip Allah-u Teala Hazretlerinin lütfuna muntazır olmaktır. Allah-u Teala Hazretleri böyle yapan kullarına onların gayretleri ile kıyas edilmeyecek kat kat fazla lütuflarını ihsan edecek.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Yad günleri hatim daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz.
4: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Akır FM'de yeni bir programla da huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyor ve şu anda gönülleri bizlerle olan tüm dinleyenlerimizi hürmet ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, kelam-ı ezeliğinin idrak edilmesinin ve ezberlenmesinin yanı sıra düzgün kıraat edilmesi de büyük bir önem teşkil ediyor. Nitekim Kur'an'ı tertille oku ayeti bunu nazara veriyor. Kureyş'in reislerinden Ebu Cehil, Ebu Süfyan ve Ahnes birbirlerinden habersiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evinin yakınına gizlenirler.

Zira Efendimizin evinde ne olup bittiğini tetkik etmek isterler. Bir müddet sonra onun Kur'an-ı Kerim okuyuşuna dikkat kesilirler ve tan yeri ağrana dek bu sesi dinlemekten alıkoyamazlar kendilerini. Gün ışığında yerlerinden çıkarlar. Gizlice oradan uzaklaşmak isterlerken de birbirlerine rastlarlar. Bu durumu nasıl açıklayacaklarını bilemezler elbette. Sonra bir daha böyle yapmamak üzere sözleşip ayrılırlar. Ancak ertesi iki gecede birbirlerini aynı halde yakalarlar. İlahi kelamın cazibesine kapıldıklarını itiraf edemezler ama Ebu Cehil şu itirafı yapmaktan da kendini alamaz. Bizler ve onun kabilesi bugüne kadar at başı giden bir şeref yarışı yaptık. Şimdi onlar kendisine vahiy gelen bir peygamber çıkardılar. Biz onun gibisine nasıl erişebiliriz? Vallahi ona asla inanmayız ve asla tasdik etmeyiz.

Kur'an'ı okumaktan gaye sadece güzel sesle okumak değil, aynı zamanda kıraat imamlarının belirlemiş olduğu kurallara uyarak, onu düşünerek ve anlayarak okumaktır. İbni Mesud Hazretleri konuyla alakalı şöyle der: şiir söyler gibi Kur'an okumayın, çürük hurma atar gibi dağıtmayın. Onun incelikleri üzerinde durun, kalbinizi onunla harekete geçirin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da Furkan suresinde, küfre sapanlar, inkar edenler, bu Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi dediler. Oysa biz onu senin kalbine iyice yerleştirelim diye böyle peyderpey indirdik. Hem de onu tertil üzere tefekkür için bir okuyuşla okuduk buyurmuştur. Efendim, bir kıraat üstadı Kur'an-ı Kerim'e olan muhabbetini ve kıraat ilmiyle meşgul olanlara tavsiyelerini şu cümlelerle dile getiriyor: her gece uykuya diye koyarken başımı yastığa, günümü geçirdiğim dostum gelir aklıma. Uykularım kaçar, harfler, kelimeler, cümleler yayılır dünyama. Hiçbir harf böyle sırlarla dolu, hiçbir kelime böylesine şerefli ve hiçbir cümle böylesine sonsuz ikram sahibi olamaz. Her harfi alası sonsuz esrar, her kelime-i şerifi sonsuz mana, her ayeti kerimesi sonsuz kerem ve idraki mümkün olmayan mucizeler deryası. Öyle bir kitap ki şan-ı azim, Kur'an-ı Azimüşşan, o tüm insanlığın kitabı. Tahsil için dökülen her gözyaşı ve her ter damlasına, paha biçilemeyen inciler deryası. Öyleyse önü aşk, sonu aşk, aşktır hem ortası. Unutma, sana artık Kur'an ehli denildiğinde aşktan İmam-ı Azam gibi uykuların kaçmalı. Mevlana gibi aşkın sarhoşluğu seni senden almalı. O hayat rehberi bir kitaptır. Sadece ezberinde kalmayıp tüm hayatına yayılmalı. Sevgili dinleyicilerimiz, İslam ve Kur'an ilimlerinin eğitim ve öğretiminin yapıldığı İslam dünyasında yüzyıllar boyu diğer ilimler gibi kıraat ilminin de tedrisatına devam edilmiş ve bu sahada pek çok ilim adamı yetişmiştir. Kıraat imamı olarak adlandırılan ilim adamlarının her birinin rivayet ve tariklerinin ittifakla temsil ettiği okuyuşa kıraat, 7 veya 10 kıraatten her birinin kendisine dayandırıldığı kimseye de imam deniyor. Bir imama ait raviye, yani talebesine nispet edilen kıraat farklılığına rivayet, bu rivayeti nakleden, yani kıraat imamlarından birisinden kıraat rivayet eden kişiye de ravi adı veriliyor. Ayrıca ravilerin ravileri arasındaki farklı nakillere de tarik tabiri kullanılmıştır. Kıraatleri bilen kimseye kurra, bunları sözlü olarak nakledip okutan kimseye mukri denildiğini de hatırlatmak isteriz. İslam dünyasında ünlü olan 7 okunuş şeklinin imamları: Ebu Abdurrahman Nafi bin Ebu Nuaym, Abdullah bin Kesir el-Mekki, Ebu Amr bin el-Ala el-Basri, Abdullah bin Amir et-Dimaşki, Ebu Bekr Asım bin Ebin Necud el-Kufi, Ebu Ammare Hamza bin Habib ez-Zeyyad el-Kufi, Ali bin Hamza Ebu'l-Hasan el-Kisai'dir.

7 okunuş şekline daha sonra 3 okunuş şekli daha eklenmiş ve buna da kıraat-ı aşere denmiştir. Bu 3 yeni okunuşun imamları ise Halef bin Hişam el-Bezzar, Ebu Cafer el-Mahzumi el-Medeni, Ebu Muhammed Yakup bin İshak el-Hadremi el-Basri'dir. Dünyada genellikle Türkiye'deki gibi kıraat-ı asım ve rivayeti hafz tariki okunur efendim. Dilerseniz bugün Asım kıraatiyle okunan bir aşr-ı şerifi İsmail Coşar'dan dinleyelim.

Asım Kıraati ile okunan Aşr-ı Şerif'i İsmail Coşar'dan dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın bu son bölümünde kıraat ekollerinin kurucusu olan 10 kıraat imamı hakkında özet bilgiler vereceğiz. Nafi bin Abdurrahman. Kıraat imamlarının tartışmasız en önde geleni Nafi bin Abdurrahman'dır. Nafi bin Abdurrahman aslen İsfahanlıdır. Medine kıraat imamıdır. Kıraat tahsilini Medine'de yaptı ve 70 kadar tabiinden kıraat aldı. Yaşadığı dönem içerisinde kendisinden çok sayıda insan kıraat okumuş ve almıştır. Endülüslü kıraat ve dil alimi Mekki bin Ebi Talip el-Kaysi, Nafi ve Asım kıraatlerini kıraatlerin en evlası, senedi en sağlam olanı ve Arapça bakımından en fasihi kabul eder. Fesahatta bunları Ebu Amr ve Kisai'nin kıraatleri takip eder. Nafi bin Abdurrahman 785 yılında Medine'de vefat etmiştir. İbni Kesir. Aslen İranlı olan Ebu Mabed Abdullah bin Kesir bin Amr Eddari 665 yılında Mekke'de doğdu. Kıraati Mücahit bin Cebr, Dirbas, Abdullah bin Es-Saib, İkrime el-Berberi ve Muhammed bin Kays bin Mahreme'den okudu. Onun kıraatinin güvenilirliği üzerine Mekkelilerin icması vardır. O hem Mekke'nin karisi hem de Mescid-i Haram'ın mukrisiydi ve bu vasfı vefatına kadar devam etti. İbni Kesir'in kıraati Ahmet bin Muhammed el-Bezzi ve Muhammed bin Abdurrahman Kumbül rivayetleriyle günümüze kadar intikal etmiştir. Ebu Amr bin Ala. Ebu Amr Zeban bin el-Ala bin Ammar el-Mazini el-Basri, Arap asıllı olup 689 yılında Mekke'de doğdu. Tahsil hayatını Mekke, Medine ve Basra'da geçirdi. Ebu Amr kıraat ilmini Mekke'de Mücahit bin Cebr, Said bin Cübeyr, Ata bin Ebi Rebah, İkrime bin Halid, İbni Kesir, Medine'de Yezid bin Ruman, Şeybe bin Nisah ve Ebu Cafer el-Kari, Kufe'de Asım bin Behdele, Basra'da Yahya bin Yamer, Nasr bin Asım ve Hasan-ı Basri gibi tanınmış alimlerden okudu. Ebu Amr ömrünün son yıllarını Basra'da geçirmiş olmasına rağmen bir vesileyle gittiği Kufe'de vefat etmiştir. İbni Amir. Ebu İmran Abdullah bin Amir bin Yezid el-Yahsubi aslen Yemenli Arap bir aileye mensup olup bugünkü Ürdün'de dünyaya geldi. 9 yaşında Şam'a gitti ve vefatına kadar burada yaşadı. Muaz bin Cebel, Ebu Derda ve Fedale bin Ubeyd'den kıraat okudu. Hazreti Osman'dan bizzat Kur'an dinledi. Asıl kıraat hocası Hazreti Osman'dan Kur'an öğrenmiş bulunan Mugire bin Ebu Şihab el-Mahzumi'dir. Asım bin Behdele. Ebu Bekir Asım bin Ebin Necud Behdele el-Esedi el-Kufi, Muaviye döneminde Kufe'de doğdu. Sahabeden Haris bin Hasan el-Bekri ve Ebu Rimse Rifa bin Yesribi

0: 99 yılında Kufe'de doğdu. Erken yaşta kıraat eğitimi almış ve 15 yaşına geldiğinde kıraatte iyi bir seviyeye çıkmıştır. Bir süre imamlık yapmışsa da daha çok yağ ticaretiyle meşgul olmuştur. Kendisinden Süleym bin İsa el-Hanefi, Aiz bin Ebu Aiz, Şuayb bin Harp ve Kisai gibi ünlü alimler kıraat almışlardır. Kisai, Ebu'l-Hasan Ali bin Hamza el-Kisai el-Kufi, İran asıllı olup 737 yılında Kufe'de doğdu. 805 yılında Reyn Rembuya köyünde vefat etti. Kisai, İmam Hamza'dan sonra Kufe'nin kıraat imamı olmuştur. Ebu Cafer el-Kahri, Medine kıraat imamıdır. Kıraatini Abdullah bin Ayyaş, Abdullah bin Abbas ve Ebu Hureyre'den aldı. Kendisinden de Nafi, Ebu Amr bin Ala ve Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem kıraat okumuştur. Onu onlu grup içerisine alan ilk eser, İbn-i Nisaburi'nin El-Gaye fil Kıraatil Aşr adlı tasnifi olup, kitabın sıralamasında 8. imam olarak yer almaktadır. Ebu Cafer el-Kari Medine'de vefat etmiştir. Yakup el-Hadrami, Ebu Muhammed Yakup bin İshak bin Zeyd el-Hadrami el-Basri, 735 yılında Basra'da doğmuştur. 5. tabaka ulemasından olup, meşhur 10 imamdan 9.sudur. Hadramilerin kölesi olduğu için o beldeye nispet edilerek el-Hadrami lakabını almıştır. Ebu Amr bin Ala'dan sonra Basra kıraat imamlığı kendisine geçmiştir. Basra camiinde yıllarca imamlık yapmış ve 88 yaşındayken Basra'da vefat etmiştir. Halef bin Hişam, Ebu Muhammed Halef bin Hişam bin Salep el-Esedi el-Bağdadi el-Bezzar, 767 yılında Bağdat'ta doğdu. Erken yaşlarda başladığı kıraat eğitimini Bağdat ve Kufe'de tamamladı. Hamza bin Habib kıraatini Süleym bin Asa'dan, Asım bin Behdile kıraatini Ebu Yusuf Yakup bin Halife el-Asa ve Yahya bin Adem'den ve Nafi kıraatini de İshak bin Müseyyebi'den aldı. Halef bin Hişam Bağdat'ta vefat etmiştir. Sevgili dinleyicilerimiz, hayat hikayelerini kısaca paylaştığımız 10 kıraat imamı da İslami ilimlere bilhassa kıraat ilmine ışık tutan sayısız eserler bıraktı. Allah onlardan razı olsun diyor, Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz yepyeni programlarla huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte değin, hepiniz muhabbetle kalınız, Muhammed'le kalınız sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a ısmarladık.
1: İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

şu noktaya işaret etmek istiyorum ki, yani dervişlik, tasavvuf, efendim işte bir kenara çekilip terk-i dünya eyleyip efendim dünyayla meşgul olmamak, pasif kalmak, bu sebepten de böyle olduğundan dolayı da efendim zararlı olmak, başkasının sırtından geçinmek gibi tenkitler yapılıyor. Bunun doğru olmadığının müşahhas misalidir hocamız rahmetullahi aleyh ki, yani evet böyle bir arif idi, manevi makamı böyle yüksekti, şanı, şöhreti hudutlardan böyle cihanın her tarafına yayılmıştı. Memleketin içinden dışından nice halifeleri vardı, nice mühibbanı vardı, ama bir taraftan da yani hayat için lüzumlu, İslam'ın kuvvetlenmesi için gerekli, Müslümanların saadeti için, selameti için lazım olan her işte de önder idi ve onları yaptıran, fiilen yapan ve bunlar için gerekli zemini tesis eden, ettiren bir kimse idi. Hayatı tasavvufun ne kadar güzel olduğunu gösteren ve tasavvufa yapılan tenkitlerin hepsine müşahhas bir cevap mahiyetinde olan bir kimse idi.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: Sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Akra, akra, akra.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerinden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınanlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

bir Allah'tan başka ilah yoktur. Askerini aziz kılmış, kuluna yardım etmiş, bölüklere yalnız başına galip gelmiştir. Ondan başka hiçbir şey yoktur.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 25.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kıyamet saatinin bilgisini kimse bilmez. Ancak ona havale edilir. Onun bilgisi olmaksızın meyvelerden hiçbir tomurcuklarından çıkmaz. Hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. O Allah onlara, yani kendinin Rabbine karşı başkalarına bağlanmakla ortak koşanlara, "Nerede ortaklarım?" diye seslendiği gün, "Ya Rabbi, sana arz ederiz ki bizden buna hiçbir şahit yoktur," diyecekler. Önceden yalvardıkları, tapındıkları onlardan uzaklaşıp kaybolacak ve kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlayacaklar. İnsan Allah'tan hayır, mal, mülk vesaire istemekten usanmaz. Her şeyinin olmasını ister. Ancak kendisine bir kötülük, bir sıkıntı dokunursa hemen karamsar olur, Allah'ın rahmetinden ümidi keser. Andolsun ki başına gelen bir felaket, bir sıkıntıdan sonra ona tarafımızdan bir rahmet, bir refah tattırsak, "Mutlaka bu benim hakkımdır. Ben kıyametin kopacağını filan da sanmıyorum. Andolsun ki eğer o Müslümanların dediği gibi kopsa da Rabbime döndürülsem bile, hiç şüphesiz benim için onun yanında elbet daha güzeli vardır," der. Fakat andolsun ki inkar edenlere yaptıklarını kesinlikle haber vereceğiz ve mutlaka onlara en ağır azabı tattıracağız. İnsana nimet verdiğimiz zaman buna rağmen şükürden, ibadetten ve itaatten yüz çevirir, büyüklük taslayıp uzaklaşırlar. Kendisine bir şer dokunduğu zaman da artık o uzun uzun yakarır durur. "Resulüm," de ki, "söyleyin bana, eğer o Kur'an Allah katındansa ve ardından siz de onu inkar etmişseniz, böyle haktan uzak bir ayrılığa düşen o kimseden daha sapık kim olabilir?" İleride onlara gerek ufuklarda, dünya ülkelerinde, dış dünyalarında, gerek kendi içlerinde ve iç dünyalarında ayetlerimizi göstereceğiz. Nihayet o Kur'an'ın hak olduğu açıkça ortaya çıkacaktır. Rabbinin her şeye hakkıyla şahit olması kafi değil mi? Dikkat et, onlar Rablerine kavuşmaktan şüphe içindedirler. Bilesin ki o Allah ilim ve kudretiyle her şeyi kuşatmıştır. Şura Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 53 ayettir. Adını 38. ayette geçen "işleri aralarında danışmayladır" anlamındaki Şura ibaresinden almıştır. 23, 24, 25 ve 27. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla.
2: Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf.
1: Resulüm, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah, sana ve senden öncekilere işte şöyle vahyeder. Göklerde olanların da, yerde olanların da hepsi ancak O'nundur. O pek yücedir, çok büyüktür. Neredeyse gökler Allah'ın heybetinden ta üstlerinden yarılacak. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yerdeki müminler için mağfiret dilerler. Haberiniz olsun ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ondan başka bir takım ilah ve tağutları, veliler, dostlar edinenler var ya, Allah onların hallerini gözetlemektedir. Resulüm, sen onlar üzerinde bir vekil değilsin, yalnız uyarıcısın. Resulüm, biz sana işte bu şekilde Arapça bir Kur'an vahyettik ki, bütün şehirlerin anası, merkezi olan Mekke şehri sakinlerini ve etrafında bulunan dünyadaki insanları uyarasın ve onları hakkında hiç şüphe olmayan o toplanma gününün dehşetine karşı korkutasın. O gün toplananlardan bir kısmı cennette, bir kısmı da çılgın alevdedir. Eğer Allah dileseydi, onları bir tek ümmet yapardı. Fakat O, dilediğini, dileyeni, niyet ve amellerine göre rahmetine sokar. Zalimlerin ise ne bir dostu ne de bir yardımcısı vardır. Yoksa onu bırakıp başkasını mı veli, dost ve yardımcılar edindiler? Oysa asıl ve hakiki dost ve yardımcı Allah'tır. Ölüleri O diriltir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şey hakkında onun hükmü, çözümü Allah'ın buyruğuna göredir. İşte o Allah benim Rabbimdir. Ona dayanıp güvendim ve ancak ona yönelirim. O gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size de kendinizden eşler, hayvanlara da kendilerinden eşler yarattı. Bu nizam içinde sizin neslinizi devam ettiriyor. Hiçbir şeyi onun benzeri değildir. O hakkıyla işitendir, görendir. Göklerin ve yerin hazinelerinin anahtarları yalnız O'nundur. O, rızkı dilediğine yayar, genişletir, dilediğine de kısar. Çünkü O, her şeyi hakkıyla bilendir. Allah, Nuh'a dinden buyurduğu şeyleri, size de aynen şeriat, din ve umumi kanun yaptı. Gerek sana vahyettiğimiz, gerek İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimiz şey, dini dosdoğru tutmanız ve onda ayrılığa düşmemenizdir. Fakat müşrikleri davet ettiğin şey, yani tevhid, onlara ağır geldi. Allah, niyet ve amellerine göre dilediğini bu tevhid dinine seçer ve kendisine itaatle yöneleni de buna eriştirir. Onlar, ehli kitap ve diğerleri, ancak kendilerine Allah'ın kitapları bilgi geldikten sonra aralarındaki dik başlılık, çekememezlik yüzünden dinde ayrılığa düştüler. Eğer belli bir vakte kadar azaplarının ertelenmesine dair Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, aralarında elbet hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Arkalarından kitaba miras

mirasçı kılınanlar da onun hakkında endişe dolu bir şüphe içindedirler. Resulüm, işte bunun için sen onları tevhid dinine davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların arzularına uyma ve de ki, ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz de size aittir. Bizimle sizin aranızda artık hiçbir tartışma konusu yoktur. Allah kıyamette hepimizi bir araya toplayacaktır. Zaten dönüş ancak O'nadır. İnsanlar tarafından kabul edildikten sonra Allah ve son dini hakkında hala saptırmak için tartışanlar var ya, onların delilleri Rableri yanında boştur. Onların üzerine hem bir gazap vardır, hem de şiddetli bir azap onlar içindir. Hak olarak kitabı ve mizanı, adalet ve ölçüyü indiren Allah'tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır. Ona inanmayanlar, alay ederek onun acele gelmesini isterler. İnananlarsa ondan korkarlar ve onun geleceğinin gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki o kıyamet saati hakkında tartışan ve ondan şüphe edenler elbet haktan uzak bir sapıklık içindedirler. Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğini rızıklandırır. O çok kuvvetlidir. Her şeye galiptir. Kim ameliyle ahiret kazancını, sevabını isterse onun kazancını artırırız. Kim de bile bile ahiret sorumluluklarını terk eder ya da gerekli görmez de yalnız dünya ekinini, menfaatini isterse ona da bundan veririz. Fakat ahirette ona sevaptan hiçbir nasip yoktur. Yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyleri dinde kendilerine meşru sayıp hüküm koyan Allah'a karşılık edindikleri ortakları mı var? Eğer azabın kıyamet gününe ertelenmesine dair onun sözü, hükmü kesin olmasaydı, onların aralarında dünyada elbet hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Şüphesiz zalimler için pek acıklı bir azap vardır. O zalimlerin dünyada kazandıkları kötülükler yüzünden kıyamette korku içinde olacaklarını ve onun cezasının başlarına geleceğini göreceksin. İman edip de salih, sevaplı amel işleyenlerse cennet bahçelerindedir. Rablerinin huzurunda diledikleri şeyler kendilerinindir. İşte bu müminlere büyük lütfun ta kendisidir. İşte bu lütfunu Allah iman edip de salih amel işleyen kullarına müjdelemektedir. Resulüm, de ki, bunu duyurmama karşı sizden Allah'a yakınlıkta sevgiden başka bir karşılık istemiyorum. Kim bir iyilik işlerse onun için bu iyiliği karşısında alacağı sevabı artırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, güzel amele bol karşılık verendir. Yoksa Kur'an'la ilgili olarak senin için Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar? Allah izin verseydi de öyle yapsaydın, ebedi olarak senin kalbini mühürlerdi. Ama böyle olmadığı için Allah onların söyledikleri batılı mahveder ve peygamberine indirdiği sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki O, gönüllerde gizli olanları bilendir. O, kullarından tevbeyi kabul eden, tevbeyle kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. O, iman edip de salih amel işleyenlerin duasını kabul eden ve onlara lütfundan verdiğini artırandır. Kafirlere gelince, onlara da şiddetli bir azap vardır. Eğer Allah bütün kullarına rızkı bollaştırsaydı, yeryüzünde muhakkak azgınlık ederlerdi. Fakat O, rızkı dilediği kadar indirir. Çünkü O, kullarından hakkıyla haberi olandır, her şeyi görendir.
O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Gökleri ve yeri yaratması ve canlıları yaratıp oralarda yayması, O'nun sonsuz kudretinin alametlerindendir. O, dilediği zaman onları tekrar toplamaya da kadirdir. Sizin başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle kazandığınız günahlar yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder. Siz, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak, belalara engel olacak da değilsiniz. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır. Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de O'nun kudretinin alametlerindendir. Eğer O dilerse, rüzgarı veya enerji, güç kaynaklarını durdurur, keser de, onlar da denizin üstünde dura kalırlar. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut onları, o gemilere binenleri, çıkaracağı fırtınalarla kazandıkları günahlar yüzünden helak eder. O, yine de birçoğunu affeder, kurtarır. Ayetlerimiz hakkında tartışanlar bilsinler ki, kendileri için kaçacak hiçbir yer yoktur. Size verilen ne varsa, dünya hayatının geçici menfaatleridir. Allah yanında bulunan mükafatlar daha hayırlı ve daha devamlıdır. Bu da iman eden ve Rablerine güvenip dayananlar içindir. Onlar büyük günahlardan, hayasızlık ve çirkin işlerden kaçınırlar. Kızdıkları zamanda onlar bağışlarlar. Onlar Rablerinin çağrısına gelirler. Namazı dosdoğru kılarlar. İşleri aralarında danışma iledir. Onlar kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Onlar bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman yardımlaşıp kendilerini savunur, zulme baş eğmezler. Kötülüğün karşılığı onun dengi bir kötülüktür. Kim de affeder, barışı sağlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Doğrusu O zulmedenleri sevmez. Kim de zulme, haksızlığa uğradıktan sonra o hasmından aynı şekilde öcünü, hakkını alırsa, işte bunlar aleyhine olacak bir yol, hiçbir sorumluluk yoktur. Ancak sorumluluk ve ceza insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldıranlaradır. İşte onlar için acıklı bir azap vardır. Fakat kim de sabreder ve kötülüğü bağışlarsa, şüphesiz bu, azmedilip yapılmaya değer, hayırlı işlerdendir. Allah, kimi bulunduğu sapıklıkta bırakırsa, artık bundan sonra onun için hiçbir dost ve yardımcı yoktur. O, zalimlerin azabı gördükleri zaman, geri dönmeye bir yol var mı dediklerini görürsün. Yine onların, o cehennem ateşinin karşısına getirildiklerini, aşağılık bir halde boyunlarını bükerek göz ucuyla gizli gizli bakmakta olduklarını görürsün. İman edenler de onlara, gerçek ziyana uğrayanlar, dünyadaki İslam dışı yaşayışları sebebiyle kıyamet günü kendilerini de bütün ailelerini de ziyana uğratanlardır diyeceklerdir. Haberiniz olsun ki zalimler hiç şüphesiz devamlı bir azap içindedirler. Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi bulunduğu sapıklıkta bırakırsa artık ona hiçbir kurtuluş yolu yoktur. Allah tarafından geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınılacak bir yer ne de günahlarınızı inkara imkan vardır. Resulüm, eğer imandan yüz çevirirlerse üzülme. Biz seni onların üzerine bir bekçi göndermedik. Sana düşen sadece tebliğ etmektir. Doğrusu biz insana tarafımızdan bir rahmet, bir refah tattırdığımız zaman onunla sevinir.

Eğer kendi işledikleri günahlar yüzünden başlarına bir kötülük gelirse, artık o insan hemen önceki nimeti unutan bir nankör olur. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O, dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuklar bağışlar, dilediğine de erkek çocuklar bağışlar. Yahut dilediğine çift olarak hem erkek hem de kız evlatlar verir. Dilediğini de kısır bırakır. Şüphesiz o, hakkıyla bilendir, her şeye kadirdir. Allah'ın bir insanla konuşması, yüz yüze değil, ancak ya rüyada veya kalbe ilham şeklindeki bir vahiy ile yahut bir perde arkasından Hazreti Musa'da olduğu gibi Allah'tan gelen sözleri işitmekle yahut bir elçi melek gönderip izniyle dilediğini vahyetmesiyle olur. Şüphesiz o çok yücedir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Resulüm, işte biz sana böylece emrimizden bir ruh, yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyor, rehber oluyorsun. O yol, göklerde olan ve yerde olan şeylerin sahibi Allah'ın yoludur. Dikkat edin, bütün işler ancak Allah'a dönüp varır. Zuhruf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 89 ayettir. 45. ayeti Medine döneminde inmiştir. Zuhruf, altın ve mücevherler anlamındadır. 35. ayetinde Allah'ın insana bunlarla değil, kalbindeki meziyetlere göre değer verdiği anlatılmakta ve sure bu adla anılmaktadır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Apaçık ve gerçeği gösteren kitaba yemin ederim ki, şüphesiz biz onu düşünüp akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o, katımızda bulunan ana kitap Levh-i Mahfuz'dadır. Çok yücedir, çok hikmetlidir. Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye o zikri, Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim? Halbuki biz evvelki ümmetler içinden de nice peygamberler gönderdik. Onlara bir peygamber gelmeye görsün, mutlaka onunla alay ederlerdi. Bu yüzden biz kuvvetçe onlardan daha güçlü olan nice kavmi helak ettik. Öncekilerin misali birçok yerde geçti. Allah'a andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette onları her şeye galip, her şeyi bilen Allah yarattı derler. O Allah ki yeri sizin için bir beşik kıldı ve doğru gidesiniz diye onda yollar ve geçitler var etti. O Allah ki gökten suyu bir ölçüye göre indirmiştir. İndirdiğimiz bu suyla ölü bir memlekete can verdik. İşte siz de böylece diriltilip çıkarılacaksınız. O Allah ki bütün çift ve çeşitleri yaratmış, denizde gemilerden, karada hayvanlardan binekler var etmiştir. Ta ki üzerlerine ve sırtlarına yerleşesiniz, sonra üzerlerine binip yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini düşünesiniz ve diyesiniz ki bunu bizim hizmetimize veren Allah'ın şanı pek yücedir. Yoksa biz bunlara güç yetiremezdik. Ve elbette biz Rabbimize dönüp gideceğiz. Her şeyi yaratan Allah olduğu halde yarattığı kullarından bazısını onun bir parçası saydılar. İnsan gerçekten apaçık bir nankördür. Küfür ve şirk içindedir. Yoksa o yarattıklarından kızları kendisine alıp oğulları size mi ayırıp seçti? Onların biri, kızlar Rahman olan Allah'a aittir dediği halde kendisi ise onun

ederler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece inatlarından yalan söylüyorlar. Yoksa kendilerine bundan önce iddialarını içine alan bir kitap verdik de şimdi onlar buna mı tutunmaktadırlar? Hayır. Doğrusu biz babalarımızı bir din, bir yol üzerinde bulduk. Biz de onların izlerinde doğruya erişiriz, dediler. İşte böyle, senden önce kendilerini batıl kuruntularla aldatan, hangi memlekete inanmayanların akıbetlerinin fecaati hakkında uyarıcı bir peygamber göndermişsek, mutlaka oranın şımarık varlıklıları ona itaat etmeyip sana dedikleri gibi, biz babalarımızı bir din ve bir yol üzerinde bulduk. Biz de onların izlerine uymuş kimseleriz, dediler. Her peygamber, ben size atalarınızı üzerinde bulduğunuz din ve yaşayıştan daha doğrusunu getirmişsem de mi yine onlara uyacaksınız, dedi. Onlar da, doğrusu biz sizinle gönderilen dini tanımıyoruz, dediler. Bunun üzerine biz de onlardan intikam aldık. İşte bak, yalan sayanların sonu nasıl oldu. Bir zaman İbrahim de babasına ve kavmine demişti ki, doğrusu ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Sadece beni yaratan Allah'a ibadet ederim. Çünkü O beni doğru yola eriştirecektir. İbrahim bunu, ancak beni yaratana ibadet ederim cümlesini kendisinden sonrakiler arasında daima kalacak bir söz yaptı. Ta ki insanlar hak dine dönsünler. Doğrusu ben bunları da babalarını da kendilerine hak, kitap ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar faydalandırıp yaşattım. Ancak şimdi kendilerine hak, Kur'an geldiği zaman bu bir sihirdir. Doğrusu biz onu inkar ediyoruz, dediler. Yine onlar, bu Kur'an iki memleketten, Mekke ve Taif'ten bir büyük adama indirilmeli değil miydi, dediler. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin ve bir anlaşmayla birleşip birbirlerine işlerini gördürsün diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Eğer insanların, kafirlerin zenginliğinden dolayı onlara imrenip de onlarla kaynaşarak onlar gibi ve onlarla yaşayan birleşik bir tek ümmet, millet haline gelme tehlikesi olmasaydı, Rahman olan Allah'ı inkar edenler için evlerine gümüşten tavan ve üzerine binip çıkacakları gümüşten merdivenler yapardık. Yine onların evlerine de gümüş kapılar ve üzerine yaslanacakları gümüş koltuklar yapar ve onları nice ziynetlerle donatırdık. Bunların hepsi dünya hayatının geçici faydasından başkası değildir. Ahiret saadeti ise Rabbinin katında muttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanlara mahsustur. Kim de Rahman olan Allah'ın zikri, Kur'an'ı ve hükümlerini görmezlikten gelirse, biz de ona bir şeytanı musallat ederiz ki artık o, onun ayrılmaz arkadaşı olur. Şüphesiz bu şeytanlar onları yoldan çevirirler, onlar da kendilerinin doğru yola erişmiş olduklarını sanırlar. Nihayet arkadaşı yüzünden yoldan çıkan o kimse, bize geldiği zaman o arkadaşına, keşke benimle senin aranda iki doğunun, yani doğuyla batının uzaklığı kadar uzaklık olsaydı, meğer sen ne kötü arkadaşmışsın, diyecek. Bugün yakınmanız asla size fayda vermeyecek. Çünkü dünyada sapıp zulmettiniz. Şüphesiz siz azapta da ortaklarsınız, denilecek. Resulüm, artık o sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut o körleri ve apaçık bir sapıklıkta olanları sen mi doğru yola eriştireceksin? Ey Resulüm, biz seni dünyadan alıp götürsek bile onlardan mutlaka yine intikam alacağız. Yahut onlara vaat ettiğimiz azabı dünyada sana da gösteririz.

Çünkü bizim onlara karşı gücümüz yeter. Resulüm, o halde sen sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Muhakkak ki sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Şüphe yok, o Kur'an senin içinde, ümmetin içinde bir öğüttür. İleride hepiniz ona uyup uymadığınızdan sorulacaksınız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizin ümmet ve alimlerinden sor. Rahman olan Allah'tan başka ibadet edilecek ilahlar var etmiş, onlara tapının, kulluk edin demiş miyiz? Andolsun ki biz Musa'yı ayet ve mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik de onlara, şüphesiz ben alemlerin Rabbinin elçisiyim, bana iman edin dedi. Bir de onlara ayet ve mucizelerimizi getirince hemen bunlara gülüştüler. Onlara gösterdiğimiz her bir ayet, mucize diğerinden daha büyüktü. Belki inkardan dönerler diye de onları türlü azaba tabi tuttuk. Onlar başlarına gelen felaketleri görünce Musa'ya, ey sihirbaz, Rabbine bizim bu azaptan kurtulmamız için sana olan ahdine göre dua et. O zaman biz iman edip hidayete ereceğiz dediler. Fakat biz duasını kabul edip onlardan azabı kaldırınca hemen onlar verdikleri sözden cayıverdiler. Çünkü Firavun kavminin içinde bağırıp dedi ki, ey kavmim, Mısır'ın hükümdarlığı benim değil mi? Bu nehirler sarayımda altımdan akmıyor mu? Hala büyüklüğümü görmüyor musunuz? Yoksa ben şu zavallı, maksadına dair sözü neredeyse açıklayamayacak durumda olan Musa'dan daha iyi değil miyim? Eğer dediği doğruysa gökten üstüne altın bilezikler atılmalı ve beraberinde birbiri ardınca onu tasdik eden ve ona yardım eden melekler gelmeli değil miydi? Yoksa böyle birine inanılır mı? Beyinsiz misiniz? Diyerek kavmini küçümsedi ve suçladı. Onlar da kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış fasık bir kavimdiler. Nihayet onlar bizi kızdırınca kendilerinden intikam aldık ve onları toptan suda boğduk. Böylece onları sonradan gelenler için ibretlik bir geçmiş ve misal yaptık. Resulüm, Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca hemen kavminden melekler Allah'ın kızları diye inanan müşrikler gürültü, yaygara çıkarmaya başladılar. Bizim ilahlarımız mı hayırlı, yoksa o İsa mı? Dediler. Bunu sana sırf bir tartışma olsun diye misal verdiler. Doğrusu onlar kavgacı ve düşman bir kavimdir. O İsa hem kendisine nimet verdiğimiz hem de İsrail oğullarına onu babasız doğuşuyla ibret verici bir misal yaptığımız bir kuldan başkası değildir. Eğer dileseydik size karşılık yeryüzünde sizden sonra yerinizi tutacak melekler yaratırdık. Şüphesiz onun ahir zamanda yeryüzüne gönderilişi, kıyametin kopmasının yaklaştığını beyan etmek için bir bilgi, alamettir. O kıyamet gününden asla şüphe etmeyin ve bana, şeriatime uyun. İşte bu dosdoğru bir yoldur. Şeytan sizi İslam'a uymaktan sakın ha alıkoymasın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. İsa apaçık delillerle geldiği zaman demişti ki, ben size hikmeti, İncil'i getirdim ve din hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerin bazısını size açıklamak için geldim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Hepiniz ona ibadet ve itaatle kulluk edin. Zaten doğru yolda budur. Sonra Yahudi ve Hristiyan gruplar İsa hakkında aralarında ayrılığa düştüler. Artık acıklı bir günün azabından o zulmedenlerin vay haline. Onlar farkında bile değillerken ansızın

kendilerine kıyametin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Günah ve küfürde can ciğer dostlar o gün birbirlerine düşman kesilirler. Yalnız takva sahipleri ihlasla Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar hariçtir. Allahü Teala onlara şöyle hitap eder: Ey ayetlerimize inanan ve Müslüman olup hükümlerimize boyun eğen kullarım! Bugün size hiçbir korku yoktur. Siz üzülecek de değilsiniz. Siz ve eşleriniz nimet ve sevince kavuşturulmuş olarak girin cennete. Onlar için altın tabaklar ve bardaklar dolaştırılır. Canlarının çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey oradadır ve onlara siz orada ebedi kalacaksınız. İşte bu, işlemiş olduğunuz iyi ameller sebebiyle kendisine mirasçı kılındığınız cennettir. Sizin için orada yiyeceğiniz pek çok meyve vardır denilir. Muhakkak ki küfre ve şirke giren günahkarlar cehennem azabında ebedi kalacaklardır. Onlardan bu azap hafifletilmeyecektir. Onlar onun içinde ümidi kesmiş bir halde kalacaklardır. Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri küfre sapmakla zalim oldular. Onlar cehennemin bekçisine, "Ey Malik, yalvar da Rabbin artık bizim işimizi bitirsin, bizi öldürsün, böyle yaşatmasın," diye seslenecekler. O da, "Siz bu azapta böyle kalacaksınız," diyecek. Allah buyurur ki, "Andolsun ki biz size hakkı, peygamberimizi ve gerçeği bildiren kitabı gönderdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz. Yoksa onlar hakka karşı koymak, kendi hile ve heveslerine göre yaşamak gayesiyle bir işe, bir hileye mi karar verdiler? Şüphesiz biz de işi sıkı tutmaya, onları er geç helak etmeye kararlıyız. Yoksa bizim onların sırlarını ve fısıldaştıklarını işitmediğimizi mi zannediyorlar? Hayır, işitiyoruz. Ve onların yanındaki elçilerimiz olan melekler de hepsini yazıyorlar. Resulüm, de ki, eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, öncelikle ben ona tapanlardan olurdum. Veya Rahman'ın hiçbir çocuğu yoktur. Bense içinizde ona tevhidle ibadet edenlerin öncüsüyüm. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın da Rabbi olan Allah, onların yakıştırdığı sıfatlardan yücedir, münezzehtir. Artık bırak onları. Batıl inançlarına dalsınlar ve oynaya dursunlar. Nihayet tehdit edildikleri azap günlerine kavuşacaklardır. O, gökte de ilahtır, yerde de ilahtır. O, tek hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin mülkü ve idaresi kendisinin olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyametin kopacağı saatin bilgisi ona aittir ve siz ancak ona döndürülürsünüz. Ondan başka yalvardıklarının, taptıklarının şefaat etme, dünya ve ahirette onları kurtarma yetkisi yoktur. Ancak bilerek Hakk'a şahitlik eden kimseler bunu yapabilirler. Andolsun ki onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. Öyleyken nasıl oluyor da Allah'a teslimiyetten vazgeçiyorlar? Resulullah, "Ya Rabbi, şüphesiz onlar iman etmeyen bir kavimdir," dediğinde Allah, "Şimdilik sen onlardan vazgeç. Size uğurlar olsun," deyiver. "Artık yakında bilecekler," buyurdu. Duhan Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 59 ayettir. Duhan, duman anlamına gelir. Sure, adını 10. ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki, gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız.
rızık ve ecel gibi

ve takdir edilen her hikmetli iş tarafımızdan verilen bir emirle o gecede ayırt edilir, yazılıp belirlenir. Doğrusu biz Rabbinden bir rahmet olarak öteden beri peygamberler göndermekteyiz. Şüphesiz o hakkıyla işitendir, bilendir. Eğer gerçekten inananlarsanız bilin ki Rabbiniz göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar kıyametin vukuuna karşı bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar. Bu halde Resulüm, bir ön alamet olarak göğün apaçık bir duman getireceği günü gözetle. O duman bütün insanları saracaktır. Bu acıklı bir azaptır. İnsanlar, ey Rabbimiz, bizden bu azabı açıp kaldır, çünkü biz iman edeceğiz, diyecekler. Onlar nerede, düşünüp ibret almak nerede? Halbuki kendilerine her şeyi açıklayan bir peygamber de gelmişti. Yine de ondan yüz çevirdiler ve o, kendisine bir takım şeyler öğretilmiş bir mecnundur, dediler. Biz sizden o azabı biraz kaldıracağız, fakat siz yine eski inkarcılığınıza döneceksiniz. Büyük bir yakalayışla onları ceza için yakalayacağımız o gün, hiç şüphesiz biz onlardan intikam alırız. Andolsun ki onlardan önce Firavun halkını da imtihan ettik. Onlara şerefli bir peygamber gelmiş ve şöyle demişti: Allah'ın kullarını bana bırak, çünkü ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Allah'a karşı yücelik taslamayın, emirlerine baş kaldırmayın. Çünkü ben doğruluğuma dair size apaçık bir delil getiriyorum. Şüphesiz ben, beni recbetmeniz, taşlayarak öldürmenize karşı, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Eğer bana inanmazsanız, benden ayrılıp uzaklaşın, demişti. Sonra Musa Rabbine, doğrusu bunlar günahkar bir toplumdur, sen bilirsin, diye dua etti. Allah, o halde kullarımı, İsrail oğullarını geceleyin yürüt. Çünkü siz Firavun ve ordusu tarafından takip edileceksiniz. Denizi yarıp geçince onu kapama, sakin ve açık bırak. Çünkü onlar boğulmayı hak etmiş bir ordudur, buyurdu. Onlar boğulunca geride neler bıraktılar neler. Nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, içinde zevk sürdükleri nice nimetler. İşte böyle, biz de bütün bunları başka bir kavme miras bıraktık. Gök ve yer onlara üzülüp ağlamadı. Onlar mühlet verilenlerden de olmadılar. Boğulup gittiler. Andolsun ki biz İsrail oğullarını o zillet verici azaptan, yani Firavun'dan kurtarmıştık. Çünkü o haddi aşan, üstünlük taslayan bir zorbaydı. Andolsun ki biz hallerini bilerek onları o zamanki alemlere karşı tercih etmiş, çevrelerine hakim kılmıştık. Bir de onlara denizin yarılması, bulutun gölge yapması, kudret helvası ve bıldırcın gibi her birinin içinde açık bir imtihan bulunan alametleri vermiştik. Resulüm, doğrusu bunlar Mekkeli kafirler de diyorlar ki ilk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek değiliz. Eğer doğru söylüyorsanız, bize atalarımızı getirin de görelim. Bunlar mı hayırlı, kuvvetçe üstün, yoksa Tübba kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onları helak ettik, çünkü onlar günahkardılar. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gaye ile yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler. Şüphesiz o, hak ve batıl taraftarlarını ayırt etme ve hesap günü hepsi için belirlenmiş bir toplanma vaktidir. O gün bir dost, bir dosta, akraba akrabaya hiçbir şekilde fayda vermez. Azabından bir şeyi savamaz.
onlara yardım da edilmez. Ancak Allah'ın merhamet ettiği mümin kimseler hariçtir. Çünkü o, Allah mutlak galiptir, çok merhametlidir. Şüphesiz o zakkum ağacı günahkarların yiyeceğidir. Erimiş maden gibi karınlarında kaynar, sıcak suyun kaynadığı gibi. Zebanilere, tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne azap olarak kaynar su dökün denilir. Ona da tat azabı, çünkü sen benim yanımda değil, yuya kendince üstün ve şerefliydin. Şüphesiz bu azap hakkında şüphe ve mücadele ettiğiniz şeydir denilir. Doğrusu muttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlarsa güvenli bir yerde, cennetlerde ve pınarlar etrafındadır. Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyecek, karşı karşıya oturup sohbet edeceklerdir. İşte halleri böyledir. Hem de onlara iri gözlü hurilere eş yaptık. Orada güven içinde canlarının istediği her meyveyi isteyip yerler. Orada dünyadaki ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük kurtuluş ve saadetin ta kendisidir. Resulüm, biz o Kur'an'ı ancak anlayıp öğüt alsınlar diye senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Hala öğüt dinlemezlerse başlarına gelecekleri bekle. Çünkü onlar da beklemektedirler. Câsiye Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 37 ayettir. 14. ayet Medine döneminde inmiştir. Adını 28. ayette geçen diz çöken anlamındaki Câsiye kelimesinden alır. Buna Şeriat Suresi, Dehr Suresi de denilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah'tandır. Şüphesiz göklerde ve yerde iman edenler için Allah'ın varlığına ve kudretine deliller, işaretler vardır. Allah'ın sizi yaratmasında ve yeryüzüne yaydığı her bir canlıda ve her canlıyı uygun ortamlarına göre yaymasında kesin iman eden bir kavim için ayetler, nice ibretler vardır. Gece ile gündüzün peş peşe değişmesinde, Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip onunla ölümünden sonra yere can vermesinde, rüzgarları türlü hallere evirip çevirmesinde, aklı erip anlayan bir kavim için nice işaret ve ibretler vardır. Bunlar hakkıyla okuyup anlattığımız Allah'ın ayetleri, delilleridir. Artık onlar Allah'ın kelamı ve delili olan ayetlerinden sonra hangi söze inanırlar? Vay yalana, günaha dadananların haline! Bu kimseler Allah'ın ayetleri kendilerine okunurken işitirler de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarlarında ısrar ederler. Onlara acıklı bir azabı haber ver. O, bizim ayetlerimizden bir şey duyup öğrendiği zaman onu eğlence edinir. İşte bunlar için aşağılayıcı bir azap, ardından da cehennem vardır. Ne kazandıkları şey, ne de Allah'tan başka edindikleri putlar ve tağut gibi dostlar, Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan def edip giderir. Onlar için büyük bir azap vardır. Bu Kur'an, doğru yolu gösteren hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere ise en şiddetlisinden acıklı bir azap vardır. Allah odur ki hem gemiler akıp gitsin, hem de siz lütfundan rızık arayasınız ve şükredesiniz diye denizi istifadenize vermiştir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsine Allah kendi lütfundan sizin istifadenize verdi. Şüphesiz bunda düşünecek bir toplum için elbette ibretler vardır. Resulüm,
iman edenlere söyle. Allah'ın yargı günlerinin geleceğini ümit etmeyenlerin yaptığı kabalıkları ve şahsi hataları bağışlasınlar. Çünkü O, her bir kavme kazanmakta olduklarının karşılığını mutlaka verecektir. Kim salih bir amel, sevaplı bir iş işlerse kendi faydasınadır. Kim de kötülük ederse kendi aleyhinedir. Sonra hepiniz Rabbinizin huzuruna döndürüleceksiniz. Andolsun ki biz vaktiyle İsrail oğullarına kitap, hüküm, hakimiyet ve peygamberlik verdik. Onları tertemiz şeylerden rızıklandırdık ve onları devirlerindeki alemlere üstün kıldık. Ayrıca onlara dinde emirlerimizden deliller, ayetler verdik. Onlar ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki dik başlılık, çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü hakkında ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Sonra Resulüm, seni emrimizden bir şeriat üzere kıldık. Artık sen ona uy. Onu bilmeyen ve onu istemeyenlerin hevalarına, arzularına uyma. Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyi asla senden savamazlar. Şüphesiz zalimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah da muttakilerin, ihlasla emirlerine uygun yaşayanların dostudur. Bu Kur'an, insanlar için hem kurtuluş yollarını gösteren kalp gözleri, hem de kesin inanan bir toplum için doğru yol rehberi ve rahmettir. Yoksa kötülükleri işleyen, Allah'ın emirlerini çiğneyip putlaşan arzularına göre yaşayan kimseler, kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde iman edip de salih amel işleyenlerle eşit yapacağımızı mı zannettiler? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmet gayesiyle yarattı. Öyleyse herkes dünyada kazandığının karşılığını görecek ve kimseye haksızlık edilmeyecektir. Arzu ve heveslerini ilah edinmiş, bilgisine rağmen Allah'ı bırakıp da o hevasına kul olmasından dolayı Allah'ın da kendisini sapıklıkta bıraktığı, kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne de bir perde çekmiş olduğu kimseyi gördün mü? Şimdi bana söyle, artık Allah'tan başka onu doğru yola kim getirebilir? Hala düşünmeyecek misiniz? Dediler ki, hayat dünya hayatından başkası değildir. Ölürüz de yaşarız da. Bizi zamandan başkası helak etmiyor. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgisi yoktur. Onlar sadece böyle zannediyorlar. Onların kendilerine açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman, eğer doğru söyleyenlerseniz, ölmüş atalarımızı getirin demelerinden başka delilleri yoktur. De ki, size Allah hayat veriyor, sonra sizi O öldürecek. Nihayet sizi hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet günü O bir araya toplayacaktır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin mülkü, hakimiyet ve idaresi Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün o batıla sapanlar hüsrana uğrayacaktır. Resulüm, sen her ümmeti diz çökmüş veya toplanmış olarak görürsün. Her ümmet kitabına, amel defterini almaya çağrılır. Bugün dünyada yapmış olduklarınızın karşılığı verilecektir denilir. Bu size gerçeği söyleyen kitabımızdır. Çünkü her ne yapıyor idiyseniz biz meleklere yazdırıyorduk. İman edip de iyi amel ve hareketlerde bulunanlara gelince Rableri onları rahmetine erdirir. Bu da apaçık kurtuluş ve saadetin ta kendisidir. Küfre sapanlara gelince, ayetlerim size okunmuş fakat siz büyüklük taslamış, yüz çevirip günahkar bir toplum olmuştunuz değil mi? Denilecek. Size Allah'ın vaadi gerçektir, kıyamet saatinde asla şüphe yoktur denildiği zaman, o saatin ne olduğunu bilmiyoruz. Biz ancak onun bir tahmin, bir kuruntu olduğunu sanıyoruz
kesin bilgi elde etmiş değiliz.

0: İçtiniz. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 25'i dinlediniz.
2: Hocamız rahmetullahi aleyhi Resulullah'ın vekili olduğu için mürşitlerimiz, hocalarımız, ulema-i amilinimiz, ulema-i rasihinimiz, yani akra'uhum diye hadis-i şerifte bildirilen, Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen, en çok okuyan, en iyi nüfuz etmiş kimseler olarak ondan dolayı seviyoruz. Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti, ikramatı, ihsanatı daim olsun üzerlerinde, kabirleri pür nur olsun. Allahu Teala Hazretlerini kabir istirahatlerini müjdad eylesin, nurlarını, sürurlarını ziyade eylesin. Bir insanın ahirette ruhunu şad etmek için yapılacak şeyler, Allah'ın rızasına uygun faaliyetler onun niyetine yapılırsa onun ruhu şad olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, kişilerin yapmış olduğu ameller perşembe günleri Allahu Teala Hazretlerinin, pazartesi perşembe günleri Allahu Teala Hazretlerinin divanına çıkartılır, arz olunur. Kullar şunları işlediler, şu sevaplı, şu günahlı işleri yaptılar diye. Cuma günleri de ahirete göçmüş olan büyüklerine arz olunur. Geride kalan evlatların, yakınların şunları yaptılar, şu sevaplı işleri işlediler veya şu hataları yaptılar diye. Eğer sevaplı işler yapmışsa geride kalanlar, onların nurları kabirlerinde artar, sürurları artar, yani sevinçleri ziyadeleşir. Eğer geride kalanlar, onların yakınları hatalı işler yapmışlarsa evlatlar, o zaman da onlar üzülürler, ezalanırlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'tan korkun, kabirde mevtanızı ezalandırmayın buyurmuş böyle günah işleyen kimselere. O bakımdan bir insanın vefat etmesiyle işi bitiyor, defteri kapanıyor, ama bazı insanların defterleri kapanmıyor, sevapları yazılmaya devam ediyor. Hatta bazı kimselerin de günahları yazılmaya devam ediyor. Eğer bir insan arkasından kendisine dua edecek hayırlı evlat bırakmışsa, onun defterine sevaplar yazılıyor. Eğer bir insan arkasında faydalanılan bir ilim bırakmışsa, onun sevabı devam ediyor. Eğer bir insan arkasında sadaka-i cariyeler bırakmışsa, yani faydası cereyan eden, faydalandırılması, kulların ondan istifadesi devam eden yapılmış hayrat-ı hasenat, bunların sahibi ise bir kimse, onlardan istifade edildiği müddetçe o kimsenin sevapları yazılmaya devam ediyor. İyi bir çığır açmışsa, açtığı çığırda yürüyenlerin sevapları kadar, onların sevaplarından bir şey eksilmeden o mübareğin ruhuna sevaplar gönderiliyor, ruh şad oluyor, defterine yazılıyor. Kötü çığır açanlara da tabii kötülükler gider. O ayrı mesele.